can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac.

aklımdan.

0: 22 Nisan Çarşamba. Bugünün şarkısı.
1: Günün bilançosu. 6000 ağaç. 800 insan. 6 büyükelçi. 1 nükleer reaktör. 2 ABD savaş gemisi. 200 sayfalık beyanname. 2 anma töreni. 1 geçici ateşkes. 30 bin tahmini göçmen ölümü. 20 sene hapis cezası. 10 yangın yeri. 1 milyon göç bekleyen insan. 1 dünya.
2: Eğer Libya'ya aldırmazsan, eğer Yemen'e aldırmazsan,

sarsılmayı umursamazsan, eğer Mersin'i umursamazsan,

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Just we're threatening all of us with them, these dots, and she, that woman over there, she was charging him and it bit somebody right in the face.
2: The dog has blood in its nose and its mouth.
1: And she's still standing here threatening you.
2: Why are you letting her dog go out?
3: Dünyanın dört bir yanında, aralarında Açık Radyo'nun da bulunduğu 1400'den fazla istasyon üzerinden izlenen bağımsız Demokrasi Now! Radyo ve televizyon programının çok ödüllü sunucu ve yapımcısı Amy Goodman mahkeme önüne çıkıyor. Goodman, Amerika Birleşik Devleti yerlilerinin kendi toprakları ve suları üzerinde inşa edilmek istenen Dakota Access petrol boru hattına karşı barışçıl direnişini haber yaptığı için hapse atılmak isteniyor. Güvenlikçilerin köpeklerle yerli aktivistlere saldırdığı anları yalnızca Demokrasi Now! İzledi ve özel haber yaptı. Bu haber Facebook'ta 14 milyon kereden fazla izlendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarında ve internet gazetelerinde yeniden yayınlandı. Yayınlanışından iki gün sonra bu gazetecilik faaliyetinden dolayı Goodman için savcılık celp kararı çıkarttı. Gerekçe özel mülke izinsiz girme suçu. Amy Goodman, Kuzey Dakota yetkililerine teslim oluyor ve gazetecilik suç olamaz şiarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde basın özgürlüğünü dünya önünde savunmaya hazırlanıyor.
4: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Şimdi ve burada. Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
2: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
1: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Yağcı uykudan uyanmış gözleri mamur. Yağcı uykudan uyanmış gözleri mamur. Yağcı bümün bin kağıdı bin karışır.
3: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Feriha Demirel'e teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah da Zuhre Rüya ve Sait Faraşpur ile başladık ay ışığında dinleyerek. Şimdi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Anadolu Beşik albümüne uzanıyoruz. Zahit Bizi Tan Eyleme dinliyoruz.

ha isek siz de hasınız. Siz hu iseniz biz de huyuz. Haydan gelen huya gider.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
1: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp duyduk ki

0: Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş, kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik. Yapışıp sapanın sapına şol kardeş toprağını, şol kardeş toprağını. Biz de bir yol, biz de bir yol sürelim dedik. Düştük yollara, yollara, açtık dağları, dağları.
1: Tuncel Kurtiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Kardeş Türküler'den Güldaniyem dinleyerek başladık ikinci bölüme. Bugün biraz karışık bir liste var. Oradan oraya gidiyor. Ve şimdi Brenna McCreamy'nin Kulak Misafiri albümüne uzanıyoruz. Evlerine vara gene usandım diyecek.

Sabahlığın sonuna geldik. Merve Akyıldız'la kapatacağız programı. Çok bilindik bir türkü. Dolama dolamayı dinleyeceğiz. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel ve Feriha Demirel'e teşekkür ederiz.
2: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi, bize 20 tane kadın, 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jokladılar, anons yapmadılar ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum. Bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
3: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
4: Apaçık Radyo.
5: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
5: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 24 Eylül Perşembe. Yıl 2026, ay 9, gün 267, Hızır 142.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 13, 1442 Rumi, Eylül 11.
0: İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu 1882.
1: Günün sözü. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek gerçekten değerlidir. Maxim Gorki.
0: İstanbul Efsaneleri. Efsaneye göre Yunanistan'ın Megara kentinin kralı Koressa'nın oğlu genç Bizas, bölgedeki siyasi baskılardan memnun değildir. Yandaşlarıyla birlikte yeni bir kent kurmak ve özgürlüğünü ilan etmek için yola çıkar. Delfi kentindeki her şeyi bilen bir kahine şehri nereye kuracağını danışır. Kahin, kentini kuracağın yer Körler ülkesinin tam karşısında olacak kehanetinde bulunur. Bizas yola çıkar ama tüm çabasına rağmen Körler ülkesi diye bir yer bulamaz. Sonunda mola verdikleri bir deniz kıyısında karşı sahile bakar ve düşünür. Bu insanlar kör mü? Burası varken orada oturulur mu? Kahinin sözleri aklına gelir ve şehri bulunduğu yerde kurmaya karar verir. Karşı kıyıda yer alan şehir Kalkedonya, yani bugünkü Kadıköy'dür. Temelleri Sarayburnu sırtlarında atılan kente kurucusunun adı olan Bizas'tan dolayı Bizas'ın kenti anlamında Bizantiyon denmiştir.
1: Günün malumatı, terazi burcunda doğanlar, dünden devam. İlişkileri olduğu kişilerin hayatında kargaşalık ve anlaşmazlık yaratmamak için daha küçük ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler. Terazi burcunda doğanlar, terazi bir kere ayarlandı mı dikkatli olmanız gerekir.
0: Büyük saatli marif takvimi.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsünü yapmaktayız. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Ray Charles'dan What I Say adlı parçasıyla yaptık. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli müzisyenlerinden piyanist, şarkıcı ve rhythm ve blues denen türünde yeniden sadasını yeniden düzenleyen bir kişi. Yani country müziğine de, kır müziğine de soul bir sadasını da katmayı başarmış ve tamamen bayağı ciddi bir tırnak içinde devrim yaratmış birisi. Hatta ünlü şarkıcı Frank Sinatra kendisini bu alanda gerçek tek bilge dahi odur demişti. Rolling Stone dergisi de kendisini Ray Charles'ı gelmiş geçmiş en büyük 100 sanatçı arasında, müzik sanatçısı arasında 10. sıraya koymuştu. Onun doğum gününde 23 Eylül 1930'da kendisi 2004'te hayata veda etti. 96 yaşında olacaktı eğer 77 yaşında 2004'te vefat etmeseydi. Ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde. What I Say adlı parçasıyla, ben demedim mi diye çevirebileceğimiz, her şeyin nasıl yoluna girecek diye koro halinde Ray Letts adını verdiği grupla beraber yaptığı çalışmalarla da çok tanınmış birisi. Onun en tipik örneklerinden birini verdik. Evet, bir de açıklama yapalım değil mi?
1: Evet, bu Marif takviminde Maxim Gorki'nin Günün Sözü başlığı altında sözünü okuduk ama sonradan fark ettik, dikkat etmemişiz, biraz gözümüzden kaçmış. İçeriği pek de artık günümüz açısından uygun değil. Bundan dolayı özür dileyelim dedik. Para karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek gibi bir söz. Bilmiyoruz Gorki gerçekten söylemiş midir? Marif takvimine
0: Onda
1: yer alıyor. Bazen bazı yanlış cümleleri de olabiliyor takvimin. Kontrol etmediğimiz gibi içeriğini de gözümüzden kaçmış. Dolayısıyla aslında okumasak olurmuş dedik. Daha sonra okuduktan sonra fark ettik. Kusurumuza bakmayın. Özür dileyelim.
0: evet, şimdi günün haberlerine, tarihte bugüne geçmeden önce günün bir özetini kısaca yapalım. Öncelikle iklim ve çevre konusunda son derece önemli bir açıklama da geldi. Yani Bill McKibben'ın yazısında iklim mücadelesinde bir tek büyük müttefikimiz var diye yazıyor Bill McKibben. İklim meselesini bütün dünyaya anlatan yazar, aktivist. Ve şimdi de iklim haftasında bütün Amerika Birleşik Devletleri'ne de dolaşıp aktivizmini sürdüren çeşitli gruplarla Bill McKibben, tek bir dostumuz var. Ona bir tek onun gözüne doğrudan doğruya bakamazsınız diyor. O da Güneş. Yani Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında bütün siyasi liderlerden de açık bir hedef tutmalarını istiyoruz. 2030'a kadar bütün ülkelerde, bütün dünyada temiz enerji çalışması isteniyor diye oldukça önemli bir mesajı da var.
1: Bu aslında Bill McKibben, sizin hemen biraz ondan, bu Bill McKibben'dan önceki cümlede söylediğiniz gibi bir açık mektup var aktivistlerden aslında. Birleşmiş Milletler'e ve tabii bütün hükümetlere, Bill McKibben de onu köşesine taşımış. O mektubu, o açıklamayı Guardian gazetesinde var. Bahsettiğiniz gibi 2030'a kadar tüm hükümetleri, iş çevrelerini ve kurumları ucuz ve yenilenebilir enerjiye geçmeye çağıran bir mektup, ayrıntılarına haberlerde yer veririz.
0: Evet, burada da yani Birleşmiş Milletler toplantısının hemen sırasında, öncesinde diyecektim ama tam onun sırasında son derece önemli bu konular üzerinde yıllardır, uzun yıllardır mücadele etmekte olan, işte biraz önce Bill McKibben'ın adını da verdik. Bu Bernie Sanders'dan Yebsanyo'ya kadar açık bir mektup yazıyorlar. Herkese, bütün dünyadaki tüm milletlere, insanlara resmen güneş enerjisi bu 10 yılın sonuna kadar da sağlanması için, bu büyük bir korku ve büyük bir umut içinde yazıyoruz diye koyuyorlar. O mektubu ayrıntılı olarak imzalayan isimlerin de bir kısmını söyleme, hatta belki tamamını da sayma imkanı buluruz diye umut ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Öte yandan dünyadan da İran konusunda önemli bir gelişme var mı?
1: İran konusunda bir tek Pezeşkiyan'ın, İran Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler konuşması var. Çarpıcı bir konuşma yaptı. Çünkü bir gün önce Donald Trump İran'ın nükleer silah elde etmesini engellendiğini, İran'ın terörizmin merkezi olduğunu, terörün bir numaralı sponsor olduğunu söylediğinde, Pezeşkiyan öldürülen çocukların ABD saldırılarında fotoğraflarıyla çıktı ve çarpıcı bir konuşma yaptı. Bunun dışında hala New York'taki Birleşmiş Milletler zirve sürerken görüşecekleri söyleniyor. Ama henüz bir kalıcı bir barış anlaşmasına varılmış değil.
0: Evet, öte yandan da Xi Jinping ile Çin başkanıyla Donald Trump arasında bir görüşme var. O konuda da önemli bir gelişme olup olmayacağını kimse bilmiyor. Pezeşkian'ın İran'daki Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin delegasyonunun Birleşmiş Milletler konferans salonunu terk ettiği de gözlerden kaçmamış olmalı. Bir de Türkiye'den haberlere kısaca özet olarak verecek olursak, Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı davasında mutlak butlan kararının verilmesinin ardından yeni partinin kurulduğu süreçten itibaren izleyeceği yol haritası en çok tartışılan isimlerden Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bakalım.
1: Hemen peşi sırada Ankara'da 8 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Mansur Yavaş'ın neden istifa ettiğine yönelik çok sayıda yorum, analiz yer aldı. Mansur Yavaş da hatta bunlara yönelik yanıtlar verdi. Hepsine kısaca da olsa girmeye çalışacağız.
0: Evet, en önemli durumlardan bir tanesi de o, siyasi bakımdan. Evet, Manisa'daki saldırıda yaralanan 6 öğrencinin durumuna da değineceğiz. Taburcu ediliyormuş. Gözaltı sayısının da 9'a çıktığı belirtiliyor. Büyük bir gangsterlik olayı, şiddet terör olayı diyebiliriz. Av tüfeğiyle ateş açılması durumu vardı. Gözaltı sayısının 9'a çıktığı belirtiliyor. Evet, şimdi başa dönelim. Ve işte tarihte bugüne bir göz atalım.
1: 1929 yılında bugün Harem Ağaları Teavün Cemiyeti. Bu cemiyet yeniden kurulmuş. Harem Ağaları Osmanlı Sarayı'nda harem hizmetlerinde çalışan ve daha çok haremdeki kadınları bekçilik yapan, ergenlik çağlarından önce hadım edilmiş siyah erkek köleler, İkinci Meşrutiyet'in ardından yaşanan geçici özgürlük ortamında bir araya gelip 1909 yılında Harem Ağaları Teavün Cemiyeti'ni kurmuşlar. Savaş yıllarında kapanan cemiyet, Cumhuriyet'in ardından 24 Eylül 1929'da, yani bugün yeniden kuruluyor. Artık tırnak içerisinde özgür olan Harem Ağaları, Osmanlı monarşisi yıkıldıktan sonra çok zor durumda kalmış. Bu sefer de ücretli köleler olarak çok düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Bu nedenle geçinmekte zorlanıyorlarmış. Harem Ağaları Teavün Cemiyeti'nin çabalarıyla çalışabilecek durumda olan eski harem ağalarına devlet dairelerinde iş verilmeye başlanıyor. Nazım Hikmet 1939 yılında hapishanede yazmaya başladığı ve 1960'larda yayınlayabildiği Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserinde denk geldiği bir harem ağasını şöyle anlatıyor o dönemin İstanbul'unda. Göztepe istasyonunda çıt olmaz ve ekser zaman oturur hep aynı sırada tek başına. Bir harem ağası, çok uzun boylu, çok zayıf, son kalanlardan en ihtiyarı. Bu şekilde anlatmıştı bir harem ağasını Göztepe istasyonunda Nazım Hikmet. Harem Ağaları Teavün Cemiyeti 1939 yılında adını Eski Emektarlar Yardım Birliği olarak değiştirmiş. Yani kurulduktan 10 yıl sonra bu ismi almış Eski Emektarlar Yardım Birliği. Dönemin sosyo-kültürel şartları gereği üyeler artık toplum içinde harem ağası veya hadım kimliğiyle değil, sıradan birer cumhuriyet vatandaşı ve sarayın eski çalışanları yani emektarlar olarak anılmak istedikleri için Eski Emektarlar Yardım Birliği adını almışlar. Hiç çocukları olmadığı için de son harem ağalarının ölmesiyle birlikte dernekleri de 1950'lerde kapanmış oluyor.
0: Dernek de kapanmış, kendileri de tamamen ortadan kalkmış
1: Evet.
0: oluyor çocukları olmadığı için. Teavün de yani muavinden geliyor. Yardımlaşma, dayanışma cemiyeti diye de bir aslında ilginç bir mücadele biçimi olarak ortaya çıkıyor. Evet, 1977'de ise bir zamanlar dünyanın en çok izlenen televizyonlarından biri olan Aşk Gemisi'nin The Love Boat adlı
1: Televizyon dizisi bu arada.
0: televizyon dizisi, ben evet, yanlış söyledim. İlk bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanıyor. Türkiye'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda TRT'de gösterilen ve büyük ilgi gören dizi, 1977 ile 1986 yılları arasında 9 sezon boyunca gösteriliyor. Bir yolcu gemisinde geçen aşk gemisi, tırnak içinde, onun hikayesi, geminin kaptanı ve 5 mürettebat etrafında gelişiyor. Kaptan yardımcıları. Amerika'dan kalkıp dünyanın çeşitli yerlerine giden geminin yolcularını ise her bölümde farklı konuk oyuncular canlandırıyor. Dizinin en büyük etkisi turizm sektörü. Turizm sektöründe görülüyor ve kruvaziyer turizmi adeta patlama yapmış. 1975'te sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin kişi büyük yolcu gemileriyle seyahate çıkmıştı. Aşk Gemisi'nin ikinci sezonunda bu sayı 1 milyona, televizyon izlenince en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olduğunu söylemiştik. Bu sayı 1 milyona yükselmiş. Bir yıl içinde 500 binden iki katına çıkmış. Son sezonunda ise 3 milyona, 3 kat daha yükselmiş son sezonunda. Dizinin yapım şirketi de gemicilik şirketi Princess Cruises, yani prenses yolculukları ile ortaklık kuruyor bu şirketle. Ve dizide bu şirketin iki gemisi kullanılıyor. Bu gemilerden birisi olan Pacific Princess, yani Pasifik Prensesi, 2013'te hurdaya çıkarak Aliya gemi dönüşüm tesislerinde parçalanıp atılmıştı.
1: Sökülmüş yani, evet.
0: Gülmüş yani. Sökümden sonra da parçaları nereye gitti pek bilinmiyor herhalde. Büyük bir Aliağa'da protestolara da yol açmıştı. Ama Galata Port'tan da bildiğimiz gibi
1: Buna protesto oldu mu bilmiyorum. Çünkü genelde asbest kullanımından dolayı bazı gemiler protesto ediliyor. Bilmiyorum, Pacific Princess'te var mıydı asbest ya,
0: hiçbir
1: böyle bir şey.
0: şeyde ben de bilmiyorum ama yani bunun bir başlangıcı olduğu da söylenebilir. Ala'da çok ciddi protestolarında olduğu biliniyor. Ama Galata Port'ta devam ediyor. Cruise denen bu şey. Şimdi İstanbul'da, Galata'da
1: Evet, dev gemiler gelmeye
0: dev
1: devam ediyor.
0: gemiler gelmeye, hem de en büyükleri gelmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde uzaklaştırıldığı halde, mesela Venedik'te. Evet, şimdi gelelim iklim meselesine ve en önemli bir duyurumuz da var değil mi, ama önce onu verelim.
1: Evet, bu akşam Henry Böll Vakfı'nın Antalya Yolunda Webinar dizisinin 5. bölümü olacak. Doğanay Tolunay ve Yunanistan'dan çevre konularında haberler yapan gazeteci Vasiliki Koyani, herhalde bu çok
0: Evet.
1: zormuş bunu soyadı.
0: Gramatikoyanni.
1: Evet, ikisinin konuk olduğu orman yangınları konuşulacak. Ayşegül Erkaya Arslan da moderasyon yapacakmış. Bu akşam saat 17'de Zoom üzerinden gerçekleşecek. Henry Böll Vakfı'nın internet sitesinden ilgili habere tıklayıp katılım formu da doldurulabilir. Bu duyuruda geçen yıl COP30 kapsamındaki Belem İklim Zirvesi'nde yangınla mücadelede söndürme odaklı yaklaşımdan önlemeye dayalı bir anlayışa geçilmesini öngören bir eylem çağrısı ilan edilmişti deniyor. Aralarında Türkiye ve Yunanistan'ın da bulunduğu 67 ülke bu çağrıyı destekledi. Çağrı yangın yönetiminin ulusal iklim planlarına dahil edilmesini, yangından çıkar sağlayan yasa dışı faaliyetlerle mücadele edilmesini ve yanan alanların doğal bitki örtüsüyle onarılmasını da içeriyor. Ancak bu gönüllü bir taahhüt ve COP31'in resmi gündeminde yangın ayrı bir başlık olarak yer almıyor denmiş. Bu meseleyi konuşmak üzere de Doğanay Tolunay ve Yunanistan'dan Vasiliki Gramitik
0: O yangın.
1: Güvenliği o da konuşmacı olacak akşam saat 17'de.
0: Evet, onu da duyuralım. Ayrıca moderatörlüğünü de Ayşegül Erkaya Aslan'ın yapacağı, Antalya Kent Haber'den yapacağını da belirtelim. Gazeteci. Çevirmen ve dil konularında da Müge Yıldırım İngilizce Türkçe çeviri görevini üstleniyor. Evet, bir de bir başka duyurumuzda bir konuğumuz var 9.30'da bugün. Apaçık Radyo programcısı ve gazeteci Tuğba Tekerek'in tutuklanmasının ardından Tuğba'nın doğum gününde 23 Eylül'de gazeteci arkadaşları Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda bir araya gelerek mektup yazdılar. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Gazeteci ve EFJ Yürütme Kurulu üyesi Banu Tuna, EFJ, Avrupa Gazeteciler Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi Banu Tuna bize bu buluşmayı, Tuğba'nın tutukluluğunu ve Türkiye'de genel olarak gazeteciler üzerindeki baskıları anlatmak üzere bugün konuğumuz olacak. Tuğba
1: Evet.
0: Tekin. Evet,
1: Tuğba'nın
0: buyurun.
1: kendi saatinde. Normalde biliyorsunuz her Perşembe 9.30'da sahiden köşesi oluyordu. Kendisi şu anda Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde olduğu için aramızda değil. Ama onun köşesini Tuğba'nın tutukluluğunu konuşmak üzere ayırıyoruz. Hatta bir de mektup göndermişti. Onu da okuyacağız sizlere.
0: Okuyacağız, evet. Evet, şimdi iklim meselesine geçelim. Aslında belki de bir ara verelim şimdi.
1: Olur.
0: Epey bir konuk az, bugün Haluk Levent de yok. Dolayısıyla biz mikrofon başında epey bir bulunca bir süre bulunacağız. Onun için bir müzik daha çalarak bir araya geçelim. Ondan sonra da konuşmaya devam edelim. İklim meselesine yeni şeyde ikinci blokta başlarız. Şimdi çıkarken de bir parça daha çalabiliriz belki. Tell the Truth, gerçekleri söyle diye Ray Charles'ın en ünlü parçalarından birini daha çalabiliriz. Kendisi 1930'da 23 Eylül'de doğmuş olan Ray Charles'ın bir önemli şarkısı, Yalan Söyleme, Gerçekleri Söyle diye haykırdığı ünlü şarkısını dinleyelim.
2: Come on.

0: Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo.
2: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ne döndük. Saat 8:30, 4 dakika geçiyor. Ve biz beraberce şimdi ana dünyanın temel konularını konuşmaya devam edeceğiz ikinci blokta. Özellikle de özetlerde de değinme fırsatı bulduğumuz bir şey vardı. Birleşmiş Milletler toplantısı yapılırken 81. Genel Kurulu çok önemli isimlerden, bir dizi isimden küresel liderlere büyük bir çağrı yayınlandı. Yani Bernie Sanders'dan, Vermont bağımsız senatörü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun zamandan beri bağımsızlığını sürdüren ve yerici mesajlarını dünyaya salmaya devam eden Bernie Sanders'dan Yep Sanyo'ya kadar, ünlü iklim aktivisti Yep Sanyo'ya kadar açık bir mektup yazdılar ve bütün dünyadaki insanların tamamına temiz enerji gerekiyor diye bir mektup var. Bayağı üzerinde durulabilecek bir şey. Birkaç cümlesini okumaya çalışayım ben de. Yani biz bu aşağıda altında imzası bulunanlar bu mektubu büyük bir korku ve aynı zamanda büyük bir umutla

0: yazıyoruz. Son birkaç ay içinde dünyanın hem savaş hem de küresel ısınma ya da ısıtma yüzünden cayır cayır yanmakta olmasına tanık olduk. Ve İran'daki çatışmadan ki binlerce hayata mal oldu, insanın hayatına oldu ve milyarlarca insanın da hayatını etkiledi. Giderek iklim değişikliğinin de milyarlarca insanın hayatını etkileyen ta Avrupa'daki orman yangınlarından Nepal'deki çöken buzullara kadar dünyanın tamamen en bir arada hareket etmesi gerektiği zamanda birdenbire tamamen paralanmakta, parçalara ayrılmakta olduğunu görüyoruz ve bu krizlerin bağlantılı olduğunu da biliyoruz. Yani hükümetlerin üzerinde savaşmakta oldukları petrol aynı zamanda karbon kirlenmesinin ve iklimimizi ısıtmakta olan karbon kirlenmesinin ta kendisi olduğunu da biliyoruz petrolün. Bunun ana sebebinin yani Delhi'de mesela bir zamanlar yani Delhi'deki hava kalitesinin artık dayanılmaz hale gelmesinde de Vietnam'daki petrol fiyatlarının korkunç yüksek olmasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde elektriğin fiyatının yükselmesinde de ve Himalayalar'daki ürkünç, korku verici sellerde de hepsi fosil yakıtlara bağlanıyor. Geri dönüp bağlanıyor. Ve bu bağımlılığı sona erdirmediğimiz sürece hiçbir zaman iklim acil durumuna iklim acil durumuyla mücadele etmeyi başaramayacağız ve bu sonu gelmeyen petrole batmış, bulanmış savaşların sonunu göremeyeceğiz. İşte onun için bütün dünyayı şimdi ortak bir dava önünde dünyayı ucuz ve temiz enerji etrafında birleşme çağrısı etrafında toplanmaya çağırıyoruz. Hükümetlere, şirketlere, kurumlara ve de kamuoyuna birlikte temiz enerji ve ucuz enerji etrafında toplanıp 2030'a kadar herkese bu konuda bir enerji sağlama çağrısında bulunuyoruz.
1: Bu zaten bu cümle mektubun çağrının ana vurgusu. Bill McKibben da zaten kendisi imzacı biliyorsunuz. Bu metnin köşesine de taşımış. Orada da bu cümleyi alenen kullanıyor. Hükümetlere, şirketlere, kurumlara ve kamuoyuna 2030 yılına kadar herkese ve her yere temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz diyorlar.
0: Evet, bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu da biliyoruz bu dünyanın. Yani temiz enerji inşa etmek en ucuz ve hızlı yolu enerji enerji faturalarını indirmenin en ucuz ve hızlı yolu. Aynı zamanda kirlenmeyi de azaltmanın ve elektriği de en çok ihtiyaç duyulan yerlerde sağlamanın da en ucuz yolu. Ucuz güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle ve bataryalarla devasa ve çok hızlı bir değişim gerçekleştirebiliriz deyip örneklerini de veriyorlar. Yani mesela Kaliforniya eyaletinin ki dünyanın dördüncü büyük ekonomisi bir eyalet olmasına rağmen elektrik üretmek için doğal gazın 3 yıl önce kullandığından yarıya %50 daha az kullanarak bunu yapıyor ve tamamen güneş panelleri ve bataryalarla beraber pillerle. Pakistan'da da daha önce de zaman zaman sözünü etme fırsatı bulduğumuz bir şeyi tekrar dile getiriyorlar. İnsanlar milyonlarca güneş panelini ve aylar içinde kendi bahçelerini bile kurdular. Bunu belirtmiştik daha önce de zaten. Yani ve bunun kuruluş bilgilerini de sosyal medyadan al.
1: Evet, kurum nasıl kurulacağına dair talimatları sosyal medyadan o videoları seyrederek öğrenmişler. Güneş panellerini bir şekilde alıyorlar ve kendileri kuruyorlar evlerini. Bu şekilde on milyonlarca diyor mektup, milyonlarca kişi Pakistan'da özellikle bu sellerin falan da ardından tabii bu yöntemi kullanarak yaymış. Kaliforniya'da ise bu Kaliforniya örneğini Bill McKibben'da üzerinde duruyor. Birkaç yıl içerisinde %50 oranda doğalgazdan yenilenebilir enerjiye geçmeyi başardı Kaliforniya diyorlar. Yani iyi örneklerin üzerinde durmuşlar mektupta.
0: Evet, yani Sahra Altı Afrika'sı denen milyonlarca insanın yaşadığı bölgelerde de ilk defa elektrik elde etmeyi elektrik sağlamayı sadece evlere kurulan bu güneş panelleriyle sağlıyorlar. Güneş panelleri ve bataryalarıyla sağlıyorlar. Yani enerji dönüşümü, devrimi de denebilirdi. O terimi kullanmamışlar ama hızlı bir şekilde hareket ediyor, ama çok daha hızlandırmamız lazım. Ayrıca iki de önemli adıma değiniyorlar bu şeylerde. Birincisi, temiz enerjiyi herkes için kurmak zorundayız, sağlamak zorundayız. İlk defa bütün dünya tarihinde elektriği dünyadaki düzenli olarak elektrik
1: Erişimi olmayan.
0: kim olmayan 10 kişiden birini ulaştırmalıyız diyorlar, değil mi?
1: Evet, dünya bu vurgu çok sık var metinde. Dünyada düzenli elektrik enerjisine ulaşamayan 1 milyar kadar insan olduğuna vurgu yapıyorlar. Bu tabii birçok haktan da yarar, ısınamamaları, yemek yapmakta zorlanmaları vesaire anlamına geliyor. Dolayısıyla elektrifikasyon onlara elektrik ulaştırmayı içermeli. Biz geri kalanlar, ulaşabilenlerse yüksek ücretler veriyoruz diyor Metin. Fosil yakıt şirketlerine ağırlıklı olarak elektrik oradan üretildiği için. Bu sebeple hem elektriğe ulaşamayanlara elektrik ulaştırmak hem de bunu uygun fiyatlı yapmak için yenilenebilir enerji kaynakları hem ucuz hem temiz, görece temiz olduğu için tercih edilmeli demişler. Ve bu işte iki adım talep ediyoruz diyorlar hükümetlerden. İlki bu. Herkes için, tarihte ilk kez herkese ulaşabilecek, şu anda elektriği olmayanlara da ulaşabilecek bir elektrik kaynağına sahibiz diyorlar.
0: Tarihi bir açıklama bu, evet, gerçekten. Yani çünkü senin sözünü ettiğin gibi elektrik olmayınca yalnız yemek ve normal hayati faaliyetlerin birçoğunu sürdürmek çok zorlaşıyor. Açlık bile söz konusu oluyor. Aynı zamanda eğitim de, yani bilgiye erişim de olamıyor tabii. Çünkü ders çalışabilmek, okul, eğitim görebilmek için de elektriğe şart ihtiyaç, hem de tıbbi bakım olarak da üç alanda bile hiç, onun için de herkesin destek olması gerektiğini, böyle bir şey sadece 15 dolarlık bir şey, temiz elektriği bir kuşak boyunca sağlamak mümkün olabiliyor diyorlar. Bu birinci aşama. İkinci aşamada da temiz enerjiyi her yerde kurabilmek ve bunun gerçekleşmesini sağlamak zorundayız. Onun için de bir güçlü ve yeterince güzel bir hareket yaratmalıyız ki hükümetleri geniş çapta eyleme geçmeye zorlayabilsin. Bu hareketi yaratmak zorundayız. Bu da tarihte, yani tek başına yapılan adımlar, bireysel adımlar yeterli değil. Liderlerimiz, siyasi liderlerimizden pek çoğu eyleme geçmekten vazgeçip direniyor. Biz bunu onlara göstermeden, ne kadar onları hızla harekete geçmelerini biz onlara göstermeden asla hareket etmeyip direniyorlar liderler. Onun için de hükümetlerin artık kömür, petrol ve gaz projelerini, artık ihtiyacımız olmayan projeleri durdurmalarını ve temiz enerji sistemlerini gerçekten çalışabilen, işleyen temiz enerji sistemlerini inşa etmeye başlamalarının tam zamanıdır. Ne kirlenme ne de savaş gerektirmeyen işler diyor. Bu da çok ilginç, değil mi?
1: Evet, buradan da bir küresel günden bahsetmişler. Bu yolda önemli bir gün 20 Haziran olacak diyorlar. Önümüzdeki 20 Haziran, zira Kuzey Yarımküre'de yaz gün dönümü yaklaşırken o gün yeryüzünde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek güneş enerjisi üretimi gerçekleşecek diyorlar ve o günü Güneş Günü olarak kutlayacağız. Bu büyük dönüşümü kutlamak ve hızlandırmak için bir araya geleceğiz diye 20 Haziran'ı şimdiden ilan etmişler. Küresel ölçekte Güneş Günü ilan ediyoruz diyorlar.
0: Evet, bunu daha önce Bill McKibben aracılığıyla epey konuşma
1: Evet.
0: fırsatı bulmuştuk dinleyicilerle. Hatta bir Açık Yeşil programı çerçevesi içinde Ümit Şahin onunla küçük bir mülakat da yapmayı, gerçekleştirmeyi başarmıştım. Evet, yani bu önümüzdeki yol zorluklarla dolu ama apaçık ortada. Biz herkes için güneş enerjisi istiyoruz. Her yerde herkes için güneş enerjisi istiyoruz ve bu 10 yıl decade dedikleri bu içinde bulunduğumuz 10 yıl bitmeden yani 1900 2030'a kadar bunu gerçekleştirmek durumundayız ve biz merkezlere karşı direnmenin zor olduğunu ve ürkütücü olduğunu biliyoruz. Ama eğer bizi birleştiren bir tek şey varsa o da hepimizin aynı güneşin altında yaşadığımızdır. O birlik bizim gücümüzdür ve şu anda bu gücümüzü, birlik gücümüzü kullanmak zorundayız diyor. İmzacılar arasında oldukça önemli isimler var. Yani alfabetik sırayla gidersek Muhammed Mustafa Emced, Renewables, yenilenebilirler önce kuruluşunun programlarının başında direktör. Alice Barber, New Lifestyle ABB diye bir kuruluşun içerik yaratıcısı kendisi. Lauren Bash, sinemacı. Rachel Bender de sakatların hakları savunucusu. Zipporah Berman, fosil yakıt antlaşması inisiyatifinin başkanı. Caitlin Blaney, yine content creator diyorlar, yani yaratıcı çalışmalarını yapanlar. Jessica Craven da öyle. Nick Katsampas, Farmer çiftçilerle ilgili, Farmer Nick adlı kuruluşun kurucusu. Summer Dean, Climate Diva Medya'nın kurucusu. Christiana Figueres, onu tanıdığımız Birleşmiş Milletler İklim Sekreteriydi ve aynı zamanda Küresel İyimserlik Global Optimism kuruluşunun kurucularından. Jane Fonda, oyuncu, aktivist ve kurucularından yine. Jane Fonda, Climate Pact diye bir kuruluşun kurucusu. Nela Kadinanios Gonzalez, Saul Griffith, Melinda Hale, oyuncular, kuruluşların kurucuları, Fletcher Harper, Green Faith kurucusu, Alex Honnold, Danny Kennedy, Catherine McKenna, Bill McKibben, Kumi Naidoo, fosil yakıt yayılmasını önleme antlaşması inisiyatifinin kurucusu. Bill McKibben'ı tabii biliyoruz. Third Act son olarak çok çeşitli aktivist gruplardan bir tanesinin, kuruluşlardan bir tanesinin de kurucusu. Kay Polanco, feminist gruplardan bir tanesi, kurucularından bir tanesi. Ve diğer isimleri de sayın. Sean Taylor Pugaru de topluluk organizatörü, A.B. Richards eğitimci, Tom Robert Karnak, Global Optimism kurucusu, biraz önce sözünü ettik, küresel optimizm. Bernie Sanders, Vermont bağımsız senatörü, Yepsanyo, Laudato Si hareketinin kurucusu, onun başkanı, Jacob Simon, yaratıcı çalışmalarıyla ve eğitimci olarak biliniyor ve Lawrence Tubiana, onu da biliyoruz, Avrupa İklim Vakfı kurucusu, CEO'su daha doğrusu. Evet, oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl gelişeceğini gelecek şeye kadar yakından takip edeceğiz tabii.
1: Evet, bu mektupla aynı gün ilginç bir şekilde Almanya'dan önemli bir haber geldi. Almanya fosil yakıtlardan çıkış tarihini, hedefini açıkladı. Guardian gazetesinde var, sabah saatlerinde girilen bir haber. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ve şu zamana kadar özellikle Nisan ayında yapılan, Kolombiya'da yapılan fosil yakıtlardan çıkış zirvesinde Fransa ve Hollanda ilk kez Avrupa'da fosil yakıtlardan çıkış tarihlerini açıklamışlardı. Şimdi Almanya'da üçüncü ülke oldu. 2045 deniyor. Bunun önceki taahhütlere göre çok daha iyi olduğunu ama çeşitli çelişkileri barındırdığı da söylenmekte. Haberin ardından gelen yorumlarda Almanya yeşil politikalar konusunda süren şiddetli tartışmalara rağmen 2045 yılına kadar fosil yakıtları aşamalı olarak kullanımdan kaldırma taahhüdünde bulundu diyor. Fakat bunu şu anki iktidar tabii yerel seçimlerin sonrasında açıklamış oldu. Ciddi bir aslında yerel seçimlerde yenilgi almıştı ki hükümetin şu anda ilan ettiği 2045 yılına kadar sıfır fosil yakıt hedefine yerel seçimlerin en fazla yükselen partisi AfD karşı çıkıyor. Bunu da hatırlatmak lazım. Alman hükümeti ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşma yönünde açık bir taahhütte bulunmuş oldu deniyor. Önceki taahhütlerinde karbon nötrlük kavramı kullanılırken yani tamamen çıkış fosil yakıtlardan çıkış kullanılmazken şimdi bunu ilan etmiş. Buna göre 2030 yılına kadar yani bu mektupta deniyor diyor 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiye geçilmeli diye.
0: Evet.
1: Almanya taahhütünde 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin şu anda %55, onu %80'e çıkarmayı planlıyormuş. Bunun için işte rüzgar enerjisi ve panelleri, güneş panellerini kuracağını söylüyor. 2038'de kömürden tamamen çıkma hedefiyle önümüzdeki 10 yıl içinde kömür kullanımını kademeli olarak azaltma yönündeki daha önce açıklanan hedef de bir kez daha teyit edilmiş. 2038'e kadar yani tamamen çıkacakmış ama bu hedefin 2035 yılına çekilmesi de mümkün görünüyormuş şu anda ilan edilen yeni planda. Metan gazının emisyonlarının azaltılması konusunda da 2030 yılına kadar %30 oranında azaltılacak taahhüdü bulunuyor. Bunu önemsiyor pek çok iklim çevre aktivisti fakat 350 Org'un küresel siyasi strateji başkanı Andreas Seiber bu planın fosil yakıtların kullanımından kademeli olarak vazgeçilmesini açık bir politika hedefi haline getirmek konusunda önemli bir dönüşüm olduğunu vurguluyor. Öte yandan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın gaz kullanımının artırılması yönünde yoğun bir şekilde baskı yaptığını da vurgulamış. Yani hükümet
0: Evet,
1: bunu
0: öyle
1: ilan ediyor.
0: gelişmeler de var.
1: Evet, böyle çelişkilerin olduğundan da bahsediyorlar. Ama yine de önemli bir gelişme diyebiliriz.
0: Evet, devam edelim o zaman. Şimdi buradan İran meselesine mi geçelim yine?
1: Evet, öyle yapalım. Çünkü fosil yakıtlarla doğrudan bağlantılı olan bir durum. İran'daki savaş. Donald Trump dün yaptığı konuşmada hem İran'ı terörün bir numaralı sponsoru ilan etmişti. Hem de Venezuela üzerinden biliyorsunuz fosil yakıt güzellemesi yaptı. Zaten küresel iklim değişikliği, küresel ısınma diye bir şey de yok dedi ki CNN Trump'ın bu yalanlarını inceltmiş, yanlış bilgiler diye teker teker düzeltmiş. CNN'de tabii Beyaz Saray'a giriş yasağı konmuştu biliyorsunuz.
0: Evet,
1: Bunun
0: CNN
1: ardından
0: ve diğer kuruluş, iki kuruluş daha vardı. Onlar da dava da açacaklarını söylediler bizim Beyaz Saray'dan haber yapma hakkımızı engellemek anayasaya aykırıdır diyorlardı.
1: Evet, bu mesele tabii Amerika'da medya meselesi. Trump uzun zamandan beri fake news diyor zaten. Yerleşik medya tamamen yalan söylüyor diyor. 3 medya kuruluşuna CNN dahil Beyaz Saray'a giriş yasağı koymuştu. Bunun üzerine çok sayıda diğer medya örgütleri, ki arasında Trump yanlısı Fox News da var. Onlar da o zaman kendilerini de muhabir göndermeyeceklerini Beyaz Saray'a söylediler. Bir havuz sistemi varmış kendi aralarında. Bazı açıklamalara o havuzda yer alan 7-8 medya örgütü bir kişi sadece gönderiyor. Kendi aralarında görev dağılımı yapıyorlar. O diğer herkes de paylaşıyormuş. Bizdeki havuz gibi medyası kavramı kullanılıyor ya, öyle değil yani. Bunlar medya kendi içerisinde bir ortak çalışma havuzu
0: Ortak çalışma alanı, evet.
1: evet, kurmuşlar. Buradan görüntüler paylaşılıyormuş. Şimdi bu havuzda yer alan bütün medya örgütleri çekilmiş oldu. Buna karşı Donald Trump ise kendi haber kanalını kurdu. Trump TV. Belki görmüşsünüzdür. YouTube'dan da açılışını falan da yapmışlar. Trump TV'de nedense Friends dizisinden, South Park'tan vesaireden bir yerlerden görüntüler de var. Sanki dizi film gösterecekmiş gibi görünüyor. Ama ya, bu Trump'ın açıklamalarını buradan yayınlayacaklarmış.
0: 7/24 yayın yapacakmış. Tamam.
1: Evet, 7/24 öyle. Trump TV.
0: Tamam.
1: Kendi sosyal medya hesabını da kurmuştu zaten. Truth Social kendisine ait. Böyle bağımsız yayıncılık yapıyor Donald Trump. Bağımsız medya yayıncısı oldu yani.
0: Evet.
1: Burada işte Birleşmiş Milletler'de ise bir dizi yalan söylemişti. CNN bunları teker teker çürütmüş ki bunların arasında hem İran savaşına dair yalanlar var, hem de özellikle fosil yakıtlar vardı. Dünyanın artık %60'ını fosil yakıtların biz kontrol ediyoruz. Venezuela'ya petrol şirketleri akıyor. Orayı düzenledik. İran'la da işte anlaşmaya varacağız diyor. İran'ı yeniden mükemmel yapmaktan falan da söz ediyor bu arada artık. Bunlara dair açıklamalar yapmışlar ama esas yanıtı tabii İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian verdi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuştu. Trump'ın konuşmasında İran'ı terörün bir numaralı sponsoru olarak nitelendirdiğini ve anlaşmaya varılmaması halinde Tahran'a yönelik ağır askeri tehditte bulunduğunu hatırlatıyor. Pezeşkian kürsüde hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamenei'nin ve savaşın ilk günlerinde öldürülen çocukların fotoğraflarını göstererek çıktı. Dün diyor Pezeşkian, Trump bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörün mağduru olduk. Yüce liderimizin hiçbir hukuki dayanak veya gerekçe olmadan suikaste uğradığı bir İran'dan geliyorum diye sözlerine başlıyor. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz demiş Pezeşkian. İran hiçbir zaman savaş başlatmadı, savaş bize dayatıldı diyor. Ama savaştan korkmadığımızı kanıtladık, kendimizi savunmak için savaştan korkmadığımızı ve barış görüşmelerinden kaçınmadığımızı da kanıtladık. İran'ı sonuna kadar savunacağız diye devam eden bir konuşma yapmış.
0: Evet, ve işte bir Amerika Birleşik Devletleri'nin delegesi de Birleşmiş Milletler delegesinde defterini, kağıdını, kalemini toplayıp Pezeşkian konuşurken bu fotoğrafları gösterirken terk ettiğini görüyoruz salonu. Bol bol terk etmeler de var. Daha önceden de alışık olduğumuz bir şey ama çok gergin bir ortama doğru da gidiyor. Bugün mü konuşacak şey Bibi Netanyahu? Bilmem.
1: Evet, bugün konuşacak ama dün mesela Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir konuşma yapmıştı. Ve o da İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi. Hem Gazze'de yaşananların utanç verici olduğunu, hem Batı Şeria'daki, orada Hamas yok dedi. Hamas Batı Şeria'da hiçbir zaman saldırı düzenlemedi. Ama orada da işte bu yerleşim bir şiddeti devam ediyor demesi üzerine, henüz konuşma yapmasa da Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünden buna yanıt vermiş. Çarpık bir saçmalık diye Netanyahu her zamanki inkarcı haliyle yanıt veriyor.
0: Çarpık saçmalık ne demek?
1: Şunu söylüyor, Macron'un açıklamasındaki grotesk saçmalık şaşkınlık verici demiş Netanyahu. Euronews'da yer alıyordu bu haber. Hamas teröristleri diyor, neredeyse her gün Yahudilere yönelik saldırılar düzenliyor. Batı Şeria için biliyorsunuz başka kavramlar kullanıyor. İşte Yahudilerin kutsal kitabında geçen kavramları kullanıyor. Yahuda ve Samarya diyor oraya. Bu tabii Filistinlilerin yokluğu üzerinden kullanılan kavramlar.
0: Hiçbir zaman yoktu diyor
1: Evet,
0: yani.
1: Batı Şeria'yı reddediyor yani. Var. Hani Trump böyle üzerine çizip şey yapıyor ya, New Mexico'ya New America falan yapıyor. Onun gibi Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı yapıyor. Batı Şeria'yı da Yahuda ve Samarya yapıyor Siyonistler. Sayısız İsrailli sivili öldürdüler burada demiş. Daha geçen gün Yahudiliğin en kutsal günü Yom Kipur'un arifesinde pazar günü diyor. Batı Şeria'da bir İsrailli yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesini örnek göstermiş. Üstelik 6 çocuk babası Netanel Şukr'un aynı zamanda Fransız vatandaşıydı diyor. Eğer benim görüntülerde gördüğüm çatışmadan bahsediliyorsa yerleşimcilerin saldırılarında olan bir olaydan bahsediyor bu arada Netanyahu. Ama Batı Şeria'da gerçekten Hamas'ın olmadığını da biliyoruz. Başka Filistinli direniş örgütleri var. Fakat zaten bundan bağımsız olarak Batı Şeria'yı tamamen haritadan silen görüntüleri Gazze Savaşı'ndan beri paylaşıyordu Netanyahu. Ki Diken de yeni bir haber daha var. Batı Şeria'nın Deir Nizam köyünde Filistinlilere ait geniş tarım arazilerinde tahribat başlatılmış. Bütün zeytin ağaçları sökülmüş. Bu çok yaygın olarak yapılmakta olan bir yöntem. Bunun herhalde Hamas'la zeytin ağaçları arasında bir ilişki olmasa gerek. Zeytin ağaçları sökülen Filistinli Ebu Muhammed, geçimimi sağlayacak başka hiçbir şeyim kalmadı diyor. 12-13 dönümlük bir arazisinin tamamında zeytin ağaçları sökülmüş ki hasat mevsimi geliyor zeytin için. Ekim ayı genelde hasat mevsimidir. Bilinçli olarak her Eylül-Ekim'de Batı Şeria'da İsrail devleti ve yerleşimciler böyle bir şiddet eylemine girişiyorlar. Sadece geçen yıl Batı Şeria'da 9 bin ağaç Eylül ile Aralık döneminde, hasat döneminde bu şekilde sökülmüştü diye geçiyor haberde de.
0: Ölmez ağaç diye bilinen ve barışın her yerde barışın sembolü zeytin ağacı, yani Nuh'un gemisinde.
1: Hamas'ın ağacı ya da artık
0: Evet.
1: Netanyahu'nun tabiriyle. Yani o böyle de tabir etse şaşırmayız artık.
0: Aynen öyle, çok zorlu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara da Trump'a esprili bir cevap vermiş. Golan senin değil, o toprağı veremezsin. Yani ABD Başkanı Trump'la Golan Tepeleri konusunda yaptığı konuşmayı anlatmış. Trump'ın İsrail'in Golan üzerindeki egemenliğine ilişkin tutumuna da espriyle karşılık verdi demiş. Neden onlara Gazze yerine New Jersey vermiyorsun? Golan senin değil ki İsrail'e veresin demiş.
1: Şey, Gazze değil, Golan'ı kastediyor bu arada.
0: Golan'ı, evet yanlış söyledim. Neden onlara New Jersey vermiyorsun dedim. New Jersey İsrail'e ver demiş. Böyle bir espri yapmış. Golan'dan kimsenin vazgeçme hakkı yok demiş. Ama Trump'ın Barış Kurulu'ndan Gazze için 2,5 milyar dolar, 2,45 milyar dolarlık bir toparlanma dedikleri planı varmış. Her şey, ekositten de her türlü binanın da ortadan kalktığı bir enkaz yığınından ibaret kaldığı bir yerden bahsediyoruz. Onun kalkınması için, toparlanması için toplamda 10 yıl içinde yeniden toparlanmasının yaklaşık 71,5 milyar dolara mal olacağı da tahmin ediliyormuş. İhlas Haber Ajansı'ndan da Karar Gazetesi'nin haberinde böyle. Yani işte yeniden yapılanmada 71,5 milyar dolara ulaşabilir deniyor. Bakalım, seçim bekleniyormuş. 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin hemen ardından Axios'un haberine göre bu Gazze şeyinin uygulanmasına, planının uygulanmasına geçilmesinden bahsediliyor ama inandırıcılığı oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. 74 bin kişi öldürüldü 10 Ekim 2025'ten bu yana. Sadece 10 Ekim 2025'ten Yani bu yana İsrail'de de 1402 kişi hayatını kaybettiği bildiriliyor. İhlas Haber Ajansı'nın bildirdiği toplamda böyle bir durum var. Gazze'nin durumuna ilişkin şeyleri anlatmak bile yetmez. Ama şimdi bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Bugün Haluk Levent yok. Biz sürdüreceğiz.
2: Açık Gazete.
3: That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
4: Ne düşü bela ne diyor?
5: Apaçık Radyo.
6: Açık Gazete.
7: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9'u 7 dakika geçiyor. Tekrar beraberiz. Bugün Haluk Levent yok. Biz sürdüreceğiz programımızı. Ve Türkiye haberlerine doğru geçebiliriz, değil mi artık?
8: Evet, özellikle belediyeler başta da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası var. Türkiye'deki gündemin birinci sırasında nedenleri tartışılıyor. Uzun zamandan beri de aslında bağımsız kalmaya çalışması. Yani CHP'den istifa etmemişti ama yeni partiyle de görüşüyordu. İkisi arasındaydı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü geçen hafta Mansur Yavaş. AKP'ye mi geçecek tartışmaları da vardı. Bağımsız aday olmayı, partiler üstü olmayı tasarlıyor iddiaları vardı. Tüm bunlar tartışılırken özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından istifa haberi geldi. Gerekçe olarak Müslüm Sarı'nın yani CHP sözcüsünün açıklamalarını gösterdi Mansur Yavaş. İstifasından hemen önce şöyle demişti Müslüm Sarı: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün görmemelidir demişti. Mansur Yavaş ise istifa ederken kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim, böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım dedi ve CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu. Şimdi CHP'de istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı şeyi söylüyordu biliyorsunuz. Yeni partiye katılmamıştı. Şimdi de Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ama yeni partiye katılmış değil. Bunun yankıları devam ediyor. Kendisi sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İstifasını duyurmuş oldu. Onun ardından da tartışmalar başlamış durumda.
7: Evet, bu nasıl bir şey, nereye doğru evrimleşecek onu da ayrıca konuşmak lazım herhalde.
8: Evet, tabii Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'daki 8 belediye başkanı daha, ilçe belediye başkanları Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da aynı şekilde CHP'den istifa ettiklerini duyurdular. Oradan da başka bir partiye katılım henüz gerçekleşmiş değil ama Mansur Yavaş'la birlikte hareket ettiklerini göstermiş oldular. Mansur Yavaş ise istifa sonrasındaki yaptığı açıklamada ayrılma niyetim yoktu. Bugünkü sözler çok ağır geldi diyor.
7: Evet,
8: aslında CHP'den
7: sözler nedir?
8: İşte Müslüm Sarı'nın az evvel bahsettiğim açıklamaları, kimse CHP'den üstün değildir demişti. Bunlar çok ağır geldi diyor. Halbuki Mansur Yavaş'ın istifa etmeyi planladığına dair haftalar öncesinden tartışmalar vardı. Böyle bir anda bir söz üzerine herhalde istifa etmiş olmasa gerek diyor. Önceden beri bir belli ki düşünme, taşınma, bir şeyler tasarlamış olması oldukça mümkün. Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu diyor ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika dahi duramayacağıma karar verdim diye bir açıklaması var. Independent Türkçe yazarı Gürbüz Evren'e bu şekilde konuştu Mansur Yavaş. Önceden planlamamıştım diyor. Ama Müslüm Sarı'nın dünkü açıklamalarının yani tabii bu haber dün ama 23 Eylül'deki açıklamalarının ardından bu kararı aldığını söylemiş.
7: Evet, yani benim partililikten anladığım, taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugüne kadar küçük düşürecek, ona oy veren insanları mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf, hesap verilebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık demiş.
8: Bu Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada sosyal medyadaki tartışmalara ve özellikle sanıyorum T24'te Gökçer Tahincioğlu'nun analizine yanıt vermiş. Çünkü kendisinin Çatı adayı olmaya Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını söylüyor Gökçer Tahincioğlu. Mansur Yavaş buna isim vermeden yanıt vermiş. Medyada her şeyi benim Cumhurbaşkanlığı adaylığıma bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum diyor. Ancak Gökçer Tahincioğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa açıklamasındaki anahtar ifadeleri kamuoyu araştırmaları, tavanda yoksa tabanda işbirliği, ortak ilkelerde yan yana gelebilmek, seçmenin iradesi, seçmenin onay vermediği siyasi adresler olarak özetlemek mümkün diyor. Ya bu yaptığı açıklamadan bu kelimeleri çıkarmış Mansur Yavaş ilerleyen aşamalarda yeni partiye geçmesi de ihtimaller dahilinde diyor Gökçer Tahincioğlu. Ancak yüksek olasılıkla seçim yaklaşana kadar buna ihtiyaç duymayacak. Bunun yerine yeni parti dahil birçok partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini değerlendirecek diye bir yorum yazısı yazdı.
7: Evet, böyle bir politik yorum meselesi karşımıza çıkıyor. Öte yandan tabii adalarda da İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde de önemli şeyler var.
8: Evet. Şimdi 2024 yılında çok sayıda belediye CHP tarafından kazanılmıştı. Bunlardan CHP bölündükten sonra yeni partiye geçenler var. Ancak şu ana kadar 10. belediye AKP'ye geçmiş oldu. Operasyonlar yapılıyor biliyorsunuz. Kayyum atananlar var. İki tane ilçe belediyesinde Şişli ve Esenyurt yanlış hatırlamıyorsam hala kayyum yönetimler var. Diğerlerinde ise başkanlar tutuklanıyor. Dolayısıyla vekiller seçiliyor ve burada AKP'ye geçiş yaşanıyor. En son Üsküdar'dı. Şimdi de Adalar Belediyesi. Yani AKP iktidar olduğundan beri kaç 21-25 yıl geçti. Hiç seçim kazanamadığı ilçelerden bir tanesi Adalar. Ama şimdi AKP'ye geçti. %23'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerde vardı en son seçimlerde aldığı oy oranı ama Adaları şimdi AKP yönetecek. Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini AKP'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Türk Yılmaz son turda Aytül Ekşiyan karşısında 5'e 4 oyla başkan vekili seçildi deniyor. Burada ilginç olan CHP'li meclis üyelerinin AKP lehine oy kullanması. 7 CHP'li ve 2 AKP'li olmak üzere 9 meclis üyesinin oy kullandı. Yani sadece 2 tane AKP'li meclis üyesi varken onların adayı kazanmış. Bu çok ilginç bir durum
7: Evet,
8: gerçekten.
7: yani son derece çarpıcı ve yorumlanması, izah etmesi mümkün, kolay mümkün olmayan bir şey yani.
8: Evet, 9 kişi oy kullanıyor. İkisi AKP üyesi ancak 3 CHP'li üye de AKP adayına son turda oy vermiş. Böylelikle AKP adayı kazanmış. Şimdi CHP AKP lehine oy kullanan 3 CHP'liyi ihraç talebiyle disipline sevk etti diye de T24'te bir haber var.
7: Evet, bu yani Adalar Belediyesi'nde Biyanet'te de ayrıntılı bir inceleme var bu konuda. Adalar Belediyesi'nde ona ikilik bir tablodan bu noktaya nasıl
8: Evet.
7: geldi
8: Çok
7: diye
8: haklı bir başlık.
7: başlık. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 3 meclis üyesinin tehdit ve baskı altında saf değiştirdiğini öne sürüyor. Ve sürece ilişkin ayrıntıları da anlatmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balpınar ve Ahmet Tanay Garip'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtiliyor. Üç meclis üyesinin tehditle saf değiştirdiğini söylüyorlar ve bize oy verecek üyenin kısıtlılığı kaldırılmadı diyor. Mesela şimdi tutuklanmış ve serbest kalmış bir başka meclis üyemiz şu anda burada aramızda, biz de bir dilekçeyle başvuru yaptık. Madem Nesime adayın da kısıtlılığı kaldırılsın. O da oy kullansın. İkisi de tutuklanmış, serbest kalmıştı. Kabul etmediler diyor. Çünkü niye? Nesimi aday AKP'ye oy vermeyecek, bizim adayımıza oy verecek diye. Böyle çok tuhaf durumlardan bahsediliyor.
8: Özgür Çelik teker teker bu CHP üyelerle de görüştüğünü, tehditleri anlattıklarını söyledi. Daha önce Üsküdar Belediyesi için de böyle bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz Özgür Çelik. Sonra ifadeye de çağrıldı. Bu konuda savcılık soruşturma başlattığını söyledi. Böyle bir tehdit var mı diye henüz sonuçlanmış değil o soruşturmada. Şimdi bir kez daha bu sefer adalar için benzer şeyler söylüyor Özgür Çelik. Eğer AK Parti'ye oy vermezsen dükkanını yıkacağız dediler diyor.
7: Evet.
8: Öbürünü farklı gerekçelerle ve tutuklamalarla tehdit ettiler. İki meclis üyesini transfer ettiler diyor. Tehdit altındayız. Dükkanımız yıkılacak. Öbürü tutuklanmak istemiyorum. Bunun için adalar halkının iradesine ihanet ediyorum dediler diyor. Özgür Çelik'in açıklaması bu şekilde.
7: Evet, yani yine bürokrasinin içerisinde olduğu, burada bürokratların binalarının kullanıldığı bir gece operasyonuyla bir belediye meclis üyesi daha tehdit edilerek iradesi değiştirildi. Oylama başladı. Oylama başladıktan sonra zaten tablo ortadaydı. 5'e 4 bir sonuç çıktı birinci turda. İkinci turda da öyle. Üçüncü turda biz bu tiyatronun, bu adalar halkının iradesine çökme girişiminin bir parçası olmayacağız dedik. Onurlu, şerefli, haysiyetli dört belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, üç meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu diyor. Sonuç olarak çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor, değil mi?
8: Evet oldukça ilginç. AKP'nin en az oy aldığı ilçelerden bir tanesinde ve oldukça az sayıda meclis üyesine sahipken yani gerçekten çok çok ilginç. 8'e karşı 2 iken nasıl oldu da kazandı bu tablo. Hatta 10'a 2 CHP'nin
7: Evet.
8: 10 üyesi varken nasıl AKP kazandı diye bir soru işareti. Bu da Türkiye siyasi tarihine gerçekten geçecek olaylardan bir tanesi. Hiç şüphem yok bu son yaşananlar. Hele bu Adalar Belediyesi'ne yönelik kitaplar bile yazılacaktır yani.
7: Bu hakikaten üzerinde uzun yıllar konuşulabilecek çok tuhaf bir durumun besbelli ortaya konduğu bir durumda. Artık fazla da gerekçe konulmasına filan da gerek duyulmadan yapılıyor, değil mi?
8: Evet.
7: Bu arada demin zeytin ağaçlarından bahsederken Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te ilginç bir yazısı vardı. Sadece özetlemek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ulusal katkı beyanımızı tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik dediğinde sevindim diyor. Çünkü jandarma dayağına, adliye baskısına rağmen direnen ve zeytin ağaçlarını feda etmek istemeyen köylüler zafer kazandı diye düşündüm. Koskoca Recep Tayyip Erdoğan New York'ta başka, Muğla'da başka konuşacak değil diye. Yani Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta yaptığı konuşmalarla bir kez daha dünyayı kendisine hayran bırak. Ama bütün dünyayı takip edip kimin kime hayran kaldığını takip edebilecek durumda değilim. Ancak bu haber A Haber'de değil diyor ve ayrıntılı olarak dile getirmiş buradaki çelişkileri.
8: Evet,
7: Evet.
8: buradan isterseniz Manisa'daki saldırı hakkında
7: Evet.
8: yeni bilgiler var. Onlara geçelim. 11 öğrenci yaralanmıştı. Bunların 6'sı artık taburcu edilme durumundaymış. Yalnız 3'ü ağır öğrencilerin, vurulan öğrencilerin devam ediyormuş. Onlar da yoğun bakımda kalmaya devam ediyorlar. Gözaltı sayısı ise bu sırada 9'a çıktı diye yer veriliyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında öğrencilerin okula gittiği sokakta 15 yaşındaki yine okulun öğrencisi av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi denmiş. Manisa Valiliğinden açıklama yapılıyor. 22 Eylül tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralananların 6'sı hafif yaralı olanların bugün taburcu edilmeleri planlanmakta denmiş. Tedavileri süren 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir diyorlar. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirilmiş. Manisa Valiliğinden böylelikle 9'a çıkmış. Okulda eğitime bir gün ara verilmişti. Bugün yani bu ara verildi. Yarın devam edecekler gerçi. Nasıl devam edebilecekler böyle bir şoktan sonra tabii biraz zor ama.
7: Evet, ben de bir günlük bir eğitime ara vererek bunu çözeceklerini düşünüyor olmaları biraz benim de garibime gitti doğrusu.
8: Evet yani hani hafta sonunu eklemeleri herhalde yani bir düşünmüşlerdir bilmiyorum.
7: Evet. Ne düşünürler?
8: Bazı detaylar da ortaya çıkmış. Bu da T24'te vardı. Saldırgan planını anlatmış, atış talimi dahi yapmış. Bu
7: Evet.
8: da ilginç. Bu daha önceki katliamda da gündeme gelmişti. Bir polisin biliyorsunuz. Hatta üst düzey bir polis yetkilisinin oğlu bizzat babası onu atış talimine göndermiş. Silah tutmayı vesaire öğrettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de yine atış talimi yaptığı bu saldırganın da ortaya çıktı. Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı okula yaklaşık 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı deniyor. Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayisinden temin ettiği saptanmış. Yani bir silah dükkanından gidip 15 yaşında bir çocuk fişek satın alabilmiş. Bu çok ilginç bir durum. Bu şekilde de saldırıyı gerçekleştirmiş. Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirtilmiş. Saldırganın dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için işte teknik inceleme başlatılmış. Yani işin içerisinde başkaları da var mı diye bakılacak eğer kurtarabilirlerse verileri.
7: Evet, buradan bir de başka skandal haberine geçelim. Son olarak fon skandalının şeyi çok ilginç. Yani Muhammed Yarız fon skandalının en önemli ismi olarak
8: Şey,
7: ortaya,
8: kilit ismi diye geçiyor.
7: kilit ismi diye geçiyor. Evet, yani ve son derece eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın da fon skandalının 28 yaşındaki kilit ismi Muhammed Yarız'ın hızlı yükselişine şaşırdığı belirtiliyor. Halk TV'de var. Oysa Yarız'ın Tayyar'ın partili olduğu 2021'de AKP Gençlik Kolları yönetiminde yer aldığı, parti için bayrak ve pankart astığı ortaya çıkmış. Yani 826 milyar liralık fon skandalında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın kısa sürede milyarlarca liralık fonları yönetmeye başlamasını sorgulamış.
8: 826 milyarın başında 28 yaşında bir kişi var.
7: Evet. Ve bu kişi de 28 yaşında patron, 2021'de bundan sadece 5 yıl önce
8: AKP Gençlik Kolları'ndaydı.
7: AKP İstanbul Gençlik Kolları yedek yönetim kurulu üyesiymiş. Sokaklara AKP bayrakları asan, parti binalarını pankart ve bayraklarla donatan birisi, Zeytinburnu AKP ilçe binası önünde de Rabia işaretiyle poz verdiği de görülmüş. Yani Pusula Portföy'ün büyüklüğü 633 milyar liraymış. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 28 yaşında. Şamil Tayyar, bu işte bir tuhaflık yok mu Allah aşkına? Kim ne film çeviriyor? Şaştık kaldık demiş. 3 ay önce de 750 milyon liralık yat almış kendisi. Yarız. Fon
8: Evet.
7: manipülasyonu nedeniyle ceza almasına rağmen yönetim kurulu başkanı oluyor 2024'te. Özellikle de son 2 yılda hızla yükselen yarız küçük yatırımcılar üzerinden milyarlık servet edinmiş özel yatlar, jetler ve villalar satın aldığı da öne sürülmüş. Bunu İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez de yarızın AKP üyesi olduğunu açıkladığı paylaşımda ilginç bilgileri de veriyor. Yarız'ın sadece 3 ay önce 750 milyon liraya yat aldığını açıklamış. Çok ilginç yani.
8: Evet.
7: Yani söyleyecek söz yok.
8: Bu fon soruşturmasına dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Asıl amacımız yurt dışına kaçırılan paraları getirmek diyor. 40 milyonluk transferi engelledik demiş. Bu herhalde bu operasyonun zaten en önemli ayağı. Daha önce geçtiğimiz aylarda çünkü yurt dışındaki yatırımlarını Türkiye'ye geri getirecek olanlara çeşitli teşvikler verilmişti. Bu şekilde bütçe açığını biraz olsun yurt dışından para transferiyle kapatmaya çalışıyordu AKP yönetimi. Ancak buna rağmen bir de paralarını işte bu soruşturma kapsamında aslında hukuksuz yollarla yurt dışına çıkaran gruplar varmış. Onlara yönelik şimdi bu operasyon yapıyor. Asıl amacımız yurt dışına kaçırılan paraları geri getirmek diye de Adalet Bakanı açıkça söylemiş bunları.
7: Evet, çok son derece çarpıcı bilgiler ve açıklamalar.
8: Evet, tedbir kararıyla diyor bu son operasyonlardan yurt dışına aktarılmak istenen 40 milyon dolarlık bir para transferini durdurduk demiş. Yani böyle bayağı ayrıntılı olarak biliyorlar. Yalnız bu fon yönetiminden birkaç kişi şimdi 5 kişi daha tutuklanmış durumda vesaire. Fakat bunları denetleyenler, bürokratlar bu fon meselesinde işin içerisinde olan yetkililer onlara dair herhangi bir gelişme yok tabii. Herkes bu soruları soruyor yani.
7: Evet,
8: Bu kadar ayrıntılı bilgi varken rüşvet verenler var, alanlar nerede vesaire gibi sorular var.
7: sorumlular nerede diye. Evet, çok ilginç. Peki, burada şimdi bir ara verelim. Sonra bir konuğumuz olacak. Onu da şeyde belirtmiştik programın başında. Tuğba Tekerek programı yok ama onunla ilgili açıklamalar yapacak bir dostlarımız olacak.
8: Evet, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Banu Tuna bizimle olacak biraz sonra. Ve Tuğba'nın da Apaçık Radyo'ya gönderdiği mektubu okuyacağız ayrıca.
5: Açık Gazete.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
3: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
5: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Bugün Tuğba Tekerek programının bulunduğu saatte biz yayına devam ediyoruz. Bir konuğumuz var. Önce onu tanıtalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhaba.
4: Merhabalar, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Gazeteci Banu Tuna bizimle. Şimdi kendisiyle Tuğba'nın tutukluluğunu ve dün aslında Tuğba'nın doğum günüydü. Biz de Açık Gazete'nin çıkışında kutlamıştık. Bir etkinlik düzenlendi. Tuğba'ya mektuplar yazıldı gazeteci arkadaşları tarafından. Bunu konuşacağız. Ayrıca genel olarak Türkiye'de bu gazetecilere yönelik baskıları da Banu ile birlikte konuşacağız. Ama sabah da duyurmuştuk, Tuğba Tekerek'ten Apaçık Radyo'ya bir mektup var. İsterseniz onunla başlayalım Ömer Bey.
2: Evet, lütfen. Açık Radyo'ya mektup. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Özdeş. Yıllardır her perşembe sabahına böyle başlıyorduk. Her perşembe sabahına. Maalesef şimdi size ve sevgili Açık Radyo dinleyicilerine Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden bir mektupla seslenebiliyorum. Ve maalesef size bu kez Avrupa ya da Türkiye gündeminden bahsedemeyeceğim. Ama narkotik dünyası ile ilgili son derece ilginç, güncel bilgilere sahibim. Zira uyuşturucu koğuşunda tutuluyorum. Koğuş 40 kişi, 36 kişi uyuşturucudan, 2 kişi hırsızlıktan, 1 kişi cinayetten burada. Ben de yaptığım bir haberden dolayı buradayım. 2024 yılında Gürcistan'da seçimler öncesinde bir LGBT aktivistiyle görüşüp Kaos GL'ye haber yapmıştım. Akıl almaz bir şekilde Kaos GL Instagram hesabı yetkilisi olduğum iddia ediliyor. Hiçbir delile dayanmadan. Ne yapalım? Bu ülkede oluyor böyle şeyler. Derin bir nefes alıp dayanmaktan başka çare yok. Özgür, demokratik dünya mücadelesine devam. Neyse, ben size biraz daha kaldığım koğuştan bahsedeyim. Bir avluya bakan koğuşta 12 oda var. Odalar 2 kişilik ama her birinde en az 3 kişi kalıyor. Bizim odada 4 kişi kalıyoruz. Benim 4. yatağa koyacak yer bile yok. Yataklardan birini ranzanın altına doğru uzatıyoruz. Ben tuvaletin önünde yatıyorum. Koğuşa girdiğimde, bir radyo gördüğümde bir an çok sevinmiştim. Sizin sesinizi duyabileceğim diye. Sonra Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptal edildiğini hatırladım. Hafifçe çöktüm. Nasıl bir ülkede yaşadığımız kafama bir kez daha dank etti. Olsun. Ben duymasam da biliyorum siz oradasınız. Ömer Bey ve Özdeş mikrofon başında. Andrei teknik masada, dinleyiciler açık radyolarının başında kainatın tüm seslerine ve renklerine açığız. Ben, Ömer Bey, Özdeş, Andrei, tüm açık radyo emekçileri, programcıları ve pek sevgili açık radyo dinleyicileri. Hepinize günaydın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle 22 Eylül 2026 Tuğba Tekerek, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi B1 Koğuşu. Evet, Tuğba'nın mektubu böyle.
4: Evet, bilmiyorum ilk kez mi oluyor bu tarz bir mektup okuyuşunuz Ömer Bey ama böyle cezaevinden programcılarımızın gönderdiği mektupları okumak da varmış kaderde.
2: Evet, arada Osman Kavala ile de bir mektup okuma seansımız olmuştu.
4: Doğru. Evet, Banu tekrar hoş geldin.
3: Mektuptan sonra hoş bulduk ya da hoş geldin bilmiyorum insanın
4: Evet, değil mi?
3: vicdani bir yükü oluyor bunu söylerken.
2: Evet, ama ne yapalım yapacağız. Tuğba'nın da dediği gibi yola
3: Evet.
2: devam.

0: Evet. Ya Tuba'nın cezaevi koşulları ile ilgili kendisini ziyaret eden milletvekillerinden edindiğimiz aşağı yukarı bilgiler vardı ama değiştiğini umuyorduk. Ama belli ki değişmemiş.
1: Evet,
0: Yani
1: zaten sadece 2 gün önce yazılmış olan bir mektup.
0: evet.
1: Bize de dün iletilmişti.
0: Yani burada mesela sizinle konuşurken bu koşullardan bahsedeyim mi, yoksa bu koşullar değişmiş midir? Değiştiyse 217 A'dan bir de bizim başımız derde girer mi diye düşünüyordum. Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan.
1: Değil mi? Gazeteciliğin bir dizi tehlikesi devam ediyor.
0: Evet.
1: Dün Tuğba'nın doğum günüydü. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da arkadaşları buluştular. Sen de oradaydın, ben de katılma fırsatı buldum. Herkes işte duygularını yazdı, birer mektup kaleme aldı, bir fotoğraf paylaşıldı ve doğum gününde yani olup olabilecek tek hediye yöntemi cezaevine, çünkü bir şey sokmak mümkün değil. Bunları gönderme fırsatı bulundu. Biraz buradan başlayalım mı?
0: Olur. TGS'nin bir kadın ve LGBT artı komisyonu var. Zaten bu son dalgadan bir önceki sırasında bizim sosyal medya hesabımız da kapatılmıştı. Tuğbaların alındığı ikinci dalga
1: Ne
0: malum.
1: şey sendikanın hesabı mı kapattı?
0: Sendikanın komisyonunun, kadın ve LGBT artı komisyonunun. Çünkü işte mesela o komisyonun Haziran ayında sendikanın da İşte X hesapları, Instagram hesapları gökkuşağı rengi alır. İşte LGBT artı gazetecilerin hakları, mağduriyetleri ile ilgili mesajlar yayınlanır. Dolayısıyla bu ilk dalga sırasında bizim o hesapta, zaten siz de yayında bahsetmiştiniz, kapatıldı. Tuğba'nın tutuklanması, evine baskınla alınması ve tutuklanması sonrası tabii o grup bir de WhatsApp grubu var bu arada. O komisyonun bayağı da kalabalık zannediyorum, 150 kişi filanız orada. O grupta tabii bir mesajlaşma trafiğinde artış oldu ve arkadaşlarımızdan birisi 22'sin 23'ün dün Tuğba'nın doğum günü olduğunu hatırlattı ve ne yapsak diye düşünürken bu fikir çıktı ortaya. Dün toplanırken de mesela ilk fikir işte bir pasta alalım. Salı günü toplandık sendikada, senin de geldiğin toplantıda.
1: Evet.
0: İlk fikir aslında işte bir pasta alalım, üzerine Tuğba'ya bir mesaj yazalım ve hep birlikte o pastayla yollayalımdı. Ama sonra acaba Tuğba'yı üzer miyiz? İşte bir pasta, onun yiyemediği bir pasta olursa diye vazgeçtik bundan. Hatırlarsın fotoğraf çekilirken de gülelim mi, gülümseyelim mi, ne kadar gülelim, bunun
1: Evet.
0: endişesi oldu. Ama bence çok güzel bir fotoğraf.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve dün postaladık hem mektupları, Tuğba'ya yazılan mektupları hem de o fotoğrafı. Dün henüz eline geçtiğini tahmin etmiyorum ama belki yarın eline ulaşır Tuğba'nın.
1: Tabii bir de
0: Bir
1: gazeteciler
0: farklı.
1: yani zaten normalde her tutuklu için öyle istedilen her metne ulaşamıyor. Onlar bir okunuyor ediyor. Hele bir de
0: Tabii.
1: gazeteciler yazdığında muhtemelen daha da bir
0: Evet.
1: kontrol
0: Elinden
1: ediyor.
0: gidiyor değil mi? Evet.
1: Tabii.
0: Evet. O yüzden işte dilimize de biraz dikkat etmeye çalıştık mektupları yazarken.
1: Evet.
0: Ya umarım bir parça moral verebiliriz Tuğba'ya.
1: Peki şeyde yatıyor olması da yani uyuşturucu kaçakları hatta katilden de suçlu bulunmuş olan bir kişi olduğundan da bahsediyor koğuşunda. Bunu nasıl izah ediyorlar? Bunun bir açıklaması var mı yani?
0: Yani işte Ömer Bey, siz tabii ki benden çok çok daha iyi biliyorsunuz bu meseleleri. Tabii ki Tuğba'nın o koğuşta olmaması icap eder ama müstehcenlikten tutuklandığı için aynı suçtan veya işte adli suçlar kapsamındaki
1: Evet,
0: suçlardan
1: siyasi suç diye
0: sonra
1: geçmiyor yani.
0: evet maalesef. Ve işte ilk günlerinde tutuklulukların cezaevini ziyaret eden vekillerden öğrendiğimiz kadarıyla Sincan bu bakımdan zaten pek reputasyonu iyi bir yer değil. Sincan cezaevinde Tuğba kötü muameleye de maruz kalmışlar. Teşhir edilenler olmuş yönelimleri bakımından. Ve işte Tuğba'nın da koşulları maalesef bu. Yani nasıl diyeyim, benzer suçlamalarla cezaevinde olan meslektaşlarıyla bir arada kalamıyor.
1: Evet.
0: Bu da ayrıca bir şey tabii, eziyet. Orada kapalı bir alanda aynı dili muhtemelen konuşamadığınız insanlarla ve bu koşullarda, yani tuvaletin önüne bir yatak sererek kalmak zorunda bulunmak.
1: Ve bu Gürcistan'da 2 sene önce yapılmış bir LGBT, Gürcistan'daki bir LGBT aktivist grubuyla yapılmış olan bir reportaj haberden oluşuyor. Bütün suç bu, değil mi?
0: Evet ve Kaos GL'de yayınlanmış bir haber bu. Fakat suçlama çocukların görebileceği yerde müstehcenlik. Yani işte ne bileyim, bir gazete bayinin raflarında yer almış bir yayından bahsetmiyoruz. Online bir yayından bahsediyoruz. Kaos GL çocukların, yani işte sıradan bir şekilde girip bakabileceği, bulabileceği bir haber sitesi mi? Hiç emin değilim. Ama zaten bütün bu tutuklamaların, korkutmaların arkasındaki mesele, yani Tuğba'nın ilk tutuklandığında söylediği gibi, piyangonun Tuğba'ya vurmasının sebebi aslında LGBT artıları yalnızlaştırmak. Şimdi Tuğba üzerinden bütün meslektaşlarına bir mesaj veriliyor. Eğer siz bu grupla, LGBT artı haklarını savunanlarla, LGBT artılarla, bu derneklerle yan yana durursanız, görünürlüklerine katkı sağlarsanız, başınıza gelecek olan budur. Ya elbette, çok eminim, Tuğba ilk duruşmada serbest bırakılacak, tahliye edilecek. Ama kim bilir de o iddianame ne zaman hazırlanacak? İlk duruşmaya kim bilir ne zaman tarih verilecek? Peşinen cezalandırılıyor, bize de bir mesaj yollanıyor. Ki LGBT artlar yalnız kalsın ve böylece onları sindirmek, korkutmak daha kolay hale gelsin.
1: Evet, daha önce benzer durumda Yıldız Tar da vardı yine Açık Gazete köşelerinden bir diyenin sahibi. O 2 defa bu şekilde tutuklanmıştı. Ayrı ayrı terör örgütlerine üyelikten şey yapıyordu, yargılanıyordu. O da aylar süren yani tutukluluğunun ardından ilk mahkemenin ardından serbest bırakılmıştı. Yani suçlamalar çok daha ağır olmakla birlikte bu süreç işte böyle aylarca artık tutuklu yargıladıkları için en basit şeylerden bile. Aylar sonrasında serbest bırakılmıştı. Tuğba da gönderdiği mesajda bunun birkaç ay sürebileceğini zaten düşündüğünü belirtmiş. Yani
0: Evet,
1: bu
0: ne
1: mektuba ek
0: yazık ki.
1: olarak gönderdiği bir yazı
0: Peki
1: mesajdı.
0: bunun birkaç ay sonra tahliye olduktan sonra bunun da aleyhine dava açmak gibi meseleler düşünülüyor mu? Yani bir dava muhtemelen açılacak ve tahliye edilirse ilk duruşmada o dava devam edecektir tabii. Ama o davadan
1: Sanırım
0: bir daha
1: Ömer Bey Tuğba yani maddi manevi tazminat
0: karşı
1: davası açabilir.
0: dava.
1: Evet. Çünkü
0: Evet.
1: hele serbest kalacak olur yani daha doğrusu tahliye değil. Neydi diğer kavram? Beraat.
0: Beraat.
1: Beraat ederseniz niye mesela 3 ay kaldım ben içeride o zaman tutuksuz yargılasaydınız diye dava açılabiliyordur muhtemelen.
0: Yani bir yandan tabii hissettiğimiz şey, yeter ki hani nasıl diyeyim, canımızı kurtardığımıza sevindiğimiz için böyle şeylerin peşine pek düşmüyoruz, ama bir aktivizm olarak yani madem mahkemeleri, karşı taraf böyle nasıl diyeyim, sonucu baştan belli davalarla, tutuklamalarla meşgul ediyor. Yani bence bir aktivizm olarak gerçekten bu gereksiz tutukluluklarla ilgili belki de tüm meslektaşlarımızın maddi manevi karşı tazminat davaları açmaları iyi olabilir, iyi bir fikir Ömer Bey. Tabii ki bu arada Türkiye'de yargı süreçleri pahalı. Dolayısıyla bunların da bir şekilde finanse, ya yani herkesin finanse edebileceği şeyler olmayabilir. Ama bir aktivizm modeli olarak düşünülebilir.
1: Evet, bunun üzerinde daha sonra konuşmak imkanını buluruz belki.
0: Evet.
1: Evet. Buyurun Ömer Bey.
0: Yok, tamam, nasıl?
1: Peki biraz daha genel olarak bu operasyonlar, bu son operasyonlarda evet LGBT dernekleri ve işte Tuğba özelinde oraya yazı yazan gazeteciler hedef alındı ama Türkiye'de uzun zamandan beri aslında gazeteciler hedef alınıyor. İçeride olan başka gazeteciler var. Bu son dönemlerdeki baskılara dair nasıl bir yorum yaparsın Banu?
0: Bizim düzenli olarak güncellediğimiz ne yazık ki sık sık güncelleme yapmak gerekiyor. Bir tutuklu cezaevinde bulunan gazeteciler listemiz var. Tuğba ne yazık ki o listeye 13. kişi olarak eklendi. Şaşırtıcı biçimde bir süredir 12'de takılıp kalmıştı listemiz. Biz de seviniyorduk sayı artmadığı için. Bu arada bu sayı başka kurumlarda başka türlü olabiliyor. TGS'nin prensibi dosyalarını inceleyip gazetecilik faaliyetinden dolayı haklarında bir suçlama yapılmışsa ve cezaevine konmuşlarsa sadece o listeye ekliyoruz. Dolayısıyla başka kurumlarda birkaç kişi daha fazla olabilir sayı. Yani hareket alanımız o kadar daraldı ki giderek büyümez olurlar kırpıla kırpıla. Yani 2010'ların başından bu yana dokunulmaz alanlar, dokunulmaması beklenen alanların sayısı artıyor. Bugün artık hiçbir şey kalmadı elimizde. Artık hani alan değil de belirli konulara hangi açıyla baktığınız bile sizi cezaevine gönderebilecek bir süreci başlatabilir. Ne yazdığımıza, ne söylediğimize çok çok dikkat etmemizin beklendiği, yani açıkçası kendimizi korumak istiyorsak dikkat etmemiz de gereken bir süreç. Ya bu dönem elbet her dönem biter ama bu dönem bittiğinde reflekslerimizi geri almamız, geri kazanmamız ne kadar sürecek bilmiyorum. Çok uzun süreceğini tahmin ediyorum. Açıkçası rehabilitasyona ihtiyacımız olacak gibi geliyor. Çünkü şu anda özgürce gazetecilik yaptığını iddia eden bu ülkedeki tüm meslektaşlarım da kabul edecektir. O özgürce yapma işi de tırnak içinde. Çünkü bu işin gerçekten özgürce nasıl yapıldığını unuttuk gibi geliyor bana.
1: Evet, iyi gazetecilik örnekleri de giderek azalıyor anlamında söylüyorsun diye anlıyorum.
0: Bir de yani şimdi 20 yıl önceki reflekslerimizin köreldiğini de düşünüyorum. Yani işte karşı tarafa söz hakkı vermek mesela bir gazeteciliğin temel ilkesidir ama nasıl olsa yanıt eğer karşı taraf bir devlet kurumuysa nasıl olsa yanıt gelmeyeceğini düşünerek artık sormayı denemeyi bile bıraktık.
1: Evet.
0: E, bu tip bu tip unuttuğumuz bir dolu gazetecilik refleksi var.
2: Bir de yani gene Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verdiği verileri zaman zaman bu program dahilinde de değerlendiriyoruz. Bir kez daha yani Türkiye'nin basın özgürlüğü, medya özgürlüğü konusunda dünyadaki yer aldığı statünün durumu konusunda birkaç rakam vermek mümkün olabilir mi?
0: Bu bakımdan tabii en güvenilir veri kaynağı sınır tanımayan gazetecilerin,
2: Evet.
0: RSF'in haritası. Onlar her sene ülkeleri basın özgürlüğü bakımından sıralamaya tabi tutuyorlar. Ve o bir de haritalandırır onu RSF her sene. Yani ülkenin yeri bir liste, bir yazılı liste olur ama bir de harita olur ve ülkedeki durum kötüleştikçe rengi siyaha döner o ülkenin. Türkiye çok uzun yıllar işte turuncu, koyu kırmızı renklerle ifade edildi ama artık maalesef siyah. İşte başka kimler siyah? Mesela Rusya siyah o listede. Basın özgürlüğü bakımından çok hiç iyi bir durumda değiliz. Şimdi sizinle konuşurken bir yandan doğru bilgi verebilmek için listeyi de arıyordum. 2026'da endekste 180 ülke var. Biz 163. sıradayız.
2: Ben de
0: Evet.
2: onu soruyorum. Kusura bak, biraz önceden konuşmadan böyle bir soru yönelttim ama.
0: Yok yok benim de pozisyonum itibariyle aslında bu yanıtı şak diye bulmam gerekiyordu ama.
2: Buldum
0: 163. sıradayız.
2: zaten. 184 ülkeden. Öyle.
0: 180. 180
2: 180
0: ülke.
2: ülkede 160.
1: İyi, yani 17 tane ülkeden üsteymişiz. Bizden de beterleri var yani.
0: Evet. Bordo. Şu an Bordo kategorideymişiz bu arada.
2: Evet, bu da çok endişe verici, kaygı verici bir başka
0: Evet.
2: durum.
0: Evet.
2: Düzeleceğine dair de fazla bir belirti yok yani.
0: Yok çünkü 2025'te 159. sıradaydık. 4 basamak daha düşmüşüz aşağıya. En alttaki %10'luk dilimdeyiz.
2: Evet.
1: Peki az evvel bahsettiğin 12 şu anda tutuklu gazeteci var diyordun ya şimdi.
0: 13. Tuğba 13. oldu.
1: Pardon, evet, 13. oldu. Tuğba yaptığı bir haber üzerinden müstehcenlik suçlamasıyla içeride. Diğerleri genelde hangi suçlamalardan içeride diğer gazeteciler?
0: Son dönemin en popüler suçlaması 217A, yanıltıcı bilgiyi alenen
1: Hmm.
0: yayma
1: Evet.
0: suçlaması ve bu hakikaten yani o kadar sınırları belirsiz, muğlak bir suçlama ki Ankara'dan yaptığınız bir kulis haberiyle bile bununla itham edilebilirsiniz,
1: Evet.
0: suçlanabilirsiniz. Ama ondan önce yani 217A gündemimizde yokken örgüt üyeliği, örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek, özellikle Kürt basınında son derece popüler iki suçlamaydı.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi son 2 yıldır en fazla gelen suçlamalar 217A'dan yapılıyor. Ha bir de tabii
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı'na hakaret var.
1: Bir de erişim engelleri meselesi var herhalde. Mesela en son çok sayıda gazetecinin bu LGBT artılara yönelik operasyona dair yaptığı paylaşımlar. Yani
0: Evet.
1: haber paylaşımı aslında bu. Sosyal medya paylaşımları üzerine bir de erişim engeli var. Orada gerekçe ne olarak gösteriliyor erişim engellerinde?
0: Orada da birkaç kişininki müstehcenlik. Yani mesela son Tuğba'nın alındığı dalgada hesabı kapatılan gazetecilerden birisi Özlem Akarsu Çelik'ti Ankara'dan. Muhtemelen de bu hesabın kapatılmasına gerekçe olan mesaj LGBT artı hakları insan haklarıdır yazmış olması. Ve orada da müstehcenlikti suçlama.
1: Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Son dakikalardayız. Ömer Bey, sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Yok, bu bordo haritadaki bordo renkten bir an önce kurtarılması ve gazeteciliğin tümüyle serbest olduğu ülkelerin haritadaki rengi nedir? Banu.
0: Bir saniye hemen haritayı açıyorum önüme.
2: Zor sordum, biliyorum ama.
0: sarı.
2: Sarı. Evet, Türk.
0: Sarıdan başlıyor ama şu an Amerika Birleşik Devletleri de mesela hiç sarı değil turuncu.
2: Turuncu,
1: Aa, orada bağımsız kanallar var artık. Trump TV var. Bu konuda bir adım atmış durumdalar.
2: Evet.
0: Ya bu arada Tuğba'nın durumundan tabii biz TGS'nin çatı örgütleri var. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Gazeteciler Federasyonu. Tüm bu kurumları haberdar ettik. Onlar da birer
1: Evet.
0: kınama mesajı, dayanışma mesajı, basın açıklaması yayınladılar. Ve daha dün yine yazışıyorduk. Her gün yazıp bir durumda değişiklik var mı? Koşullarına dair bilgi aldınız mı diye bize soruyorlar. Mümkün olduğunca bu konuda sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı ve dünyayı da haberdar etmeye, ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.
2: Evet. Yakından takip etmeye mecburuz zaten.
0: Evet.
2: Edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Banu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
2: Ben
1: Türkiye
2: iyi
1: Gazeteciler
2: günler.
1: Sendikası Genel Sekreteri Banu Tuna. O zaman daha sonra tekrar haberleşmek üzere diyelim Banu.
0: Haberleşmek üzere çok sevgiler.
2: Teşekkürler, hoşça kal. Evet, böylece de programımızın da sonuna gelmiş durumdayız herhalde. Yani yeni bir son dakika haberi
1: Evet, korkarak ben de bakıyorum. Var mı bir
2: ben de ona.
1: operasyon, şu bu falan. Yani zaten son dakikada iyi bir haber, bir son dakika haberi hiç Kendi adıma vermedim. Sizin gazetecilik şeyin deneyiminizde hiç oldu mu, radyoculuk deneyiminizde bilmiyorum ama.
2: Ben de hatırlamıyorum, doğru.
1: Yok yok, şükür yok. Son dakika haberi.
2: Yok, güzel. O zaman bitirebiliriz bugünkü programı da. Oldukça değişik bir buluşmayla da bitti. Yani Türkiye Gazeteciler Sendikası bizim hali hazırda tutuklu olan programcı arkadaşımızın durumu hakkında bize bilgi verdi. Bir de Tuğba Tekerek'in mektubunu da okuma fırsatı bulduk.
1: Evet.
2: Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Sevgili Günlük birazdan Açık Radyo'nun içinde neler olup bittiğini anlatacaktır arkadaşlarımız. Onlardan önce biz çıkalım, onlara yer bırakalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıkerden oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. 24 Eylül Perşembe sabahında Açık Gazete'nin ardından buradayız. Açık Gazete'de sahiden de Tuğba Tekere'nin mektubunu duyunca da dedim ki neden ben konuşmadan önce Rage Against the Machine'den Gerilla Radyo dinleyerek başlamayalım. Ben bugün mikrofonun başında yalnızım. Teknik masada Salih var ve bugün radyomuzda ne var ne yok size anlatmaya çalışacağız. Saat 10.30'da bizden hemen sonra Kıyı Köşe İstanbul'da devam edeceğiz. Marka Konseyi kurucu üyesi Asude Alkay ile 100 yıllık markaları konuşacak Turgay Tuna. Saat 11'de de açık mimarlıkla devam ediyoruz. Cenk Dereli ve Yağmur Yıldırım her ayın son haftası olduğu gibi bu hafta da mimarlık gündeminden gelişmeleri aktaracaklar. Ekim ayının ilk pazartesi günü 1985 yılından beri Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu yılın temasını Uluslararası Mimarlar Birliği Konut insan hakkıdır olarak belirledi. Dünya Mimarlık Günü de vesilesiyle Türkiye'nin pek çok şehrinde Mimarlık Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Adana, Kayseri, Batman, İstanbul gibi farklı şehirlerden mimarlık etkinliklerini, programlarının yanı sıra yeni sonuçlanan mimari proje yarışmalarını ve İstanbul'da bu hafta kapılarını açacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal kültür sanat mekanlarını konuşuyorlar Açık Mimarlık'ta. Saat 12'de Funkmatik'le devam ediyoruz. Bu yayın döneminin sonuna doğru gelirken Funkmatik mikrofonları son kez açıyoruz demişler ve stüdyoyu son dansa hazırlıyorlarmış. Konuları da Best of Us olacakmış. Haftalardır uzayın derinliklerinden 70'lerin dans pistlerine, Fransız disko toplarından İstanbul sokaklarına kadar taşıdıkları bu eşsiz funk yolculuğunun finalini yapıyorlar bu bölümde. Bugüne kadar çaldıkları, stüdyoda en çok onları yükselten, bas frekanslarıyla aklımızı başımızdan alan favori parçaları son bir kez sizin için döndürüyoruz demişler. Veda ediyoruz ama groove asla bitmez. Gelin bu kapanışı hep beraber yapalım diyorlar. Bizi yayına bekliyorlar. Saat 12 ile devam etmeden önce hadi bir şarkı daha dinleyelim. Queens of the Stone Age'den Gods in the Radio dinleyeceğiz.

Queens of the Stone Age'in 2002 yılında yayınlanan Songs for the Deaf albümünden Gods in the Radio'nun albüm versiyonunu dinledik. Hadi devam edelim 27 Eylül Perşembe günü radyoda ne var ne yok anlatmaya. Saat 14.30'da notalarla sohbetle devam edeceğiz ve Zerhan Gökpınar bu bölümde ünlü şef Claudio Abbado'nun kayıtlarını dinletecekmiş bize. Mozart ve Beethoven gibi isimlerin örneklerinden parçaları Claudio Abbado'dan, onun kayıtlarından dinleyeceğiz. Saat 15.30'da da hukuk güvenliğiyle devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde, yani ilk yarım saatinde 28 yıllık Pınar Selek davasını konuşuyorlar. Hem davanın savunmanı hem de programcımız Bahri Bayram Belen detaylarını anlatacak. İkinci yarım saatte ise Berlin seçimlerinde eyalet parlamentosuna giren Barış Akademisyeni vesilesiyle Barış Akademisyenleri bir kez daha anılır oldu. Peki ama akademisyenlerin Türkiye'deki hukuki süreçlerinin son durumu ne? Neler yaşandı? Neler yaşanmaya devam ediyor? Kendisi de KYK'lı Barış Akademisyeni olan avukat İnci Solak ile ikinci bölümde de konuşacaklar. 15.30 saat 16.30 15.30 16.30 saatleri arasında. Saat 16.30'da da gündelik hayatın sosyolojisiyle devam edeceğiz. Ayşe Berna Uçaroğlu bu bölümde şehir plancısı Doktor Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek ile Kırşehir'de mülteci olmanın çeşitli boyutlarını konuşuyormuş. Bu söyleşide mültecilerin bir kentte yeni bir hayat kurma deneyimlerine, barınma, çalışma, dil, sosyal ilişkiler ve sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları sorunlara ve bariyerlere odaklanmışlar. Ayrıca Kırşehir'de kente tutunmanın yollarını, mültecilerin geliştirdikleri dayanışma pratiklerini ele alıyorlarmış. Dediğimiz gibi bugün saat 16.30'da yayınımızda dinleyebilirsiniz. Saat 17'de dünyanın cazı kuşağıyla devam edeceğiz. Tabii bu kuşakta Perşembe günleri bu yayın dönemi boyunca Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'den geçmişten 20 yıl öncesinden kayıtlar dinledik. Geçtiğimiz hafta 2006 yılının Mart ayından bir kayıt dinlemiştik. Jacques Cohen mikrofonun başındaydı. Bakalım bu hafta arşivden ne dinleyeceğiz? Saat 18'de de gezegenin geleceğiyle devam ediyoruz. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den gezegenden iklim ve çevre haberlerini alabiliriz. 18.10'da Açık Dergi var. İlksel Mavi Tuna herhalde bize kentten notları iletecek. Kent oldukça canlı, artık sezon açıldı. Tiyatro sahnesi canlı, konserler canlanmaya başladı. Festivaller devam ediyor derken Eylül ayında hareketli bir İstanbul var. Tabii kent notlarında bazen İzmir, bazen Ankara'ya da uzanıyoruz. 18.40'da da sinemalardan da devam edeceğiz. Melis Behlil vizyonda neler var, neler izleyebiliriz, bunları anlatacak bize. 19.30'da da Homo Ludens var ama Homo Ludens'e devam etmeden önce hadi bir müzik daha dinleyelim. Green Day'den Revolution Radio dinleyeceğiz.

Green Day'den dinledik. Revolution Radio 2016 yılında yayınlanmıştı bu şarkı. Şarkı çığlık at bir isyancının ninnisi gibi diyerek başlıyor. Sonra da gerçeği legalize edin, yasallaştırın diyerek bitiyor. Bu da sevdiğim içine radyo geçen şarkılardan biri. Listeyi başta sabah başka düşünmüştüm ama bugün radyolu şarkılar dinleyelim diye düşündüm yayına çıkmadan önceki son 20 dakikada. Evet, Açık Dergi'de kalmıştık. Açık Dergi'de Homo Ludens'te kaldık. Saat 19.30'da Homo Ludens var ve Can Kantarcı bu bölümde sezon finalinde 4 ay boyunca açtığımız oyun alanına dönüp bakalım istemiş. Oyunlardan hikayeye, müzikten bedene, teknolojiden topluluğa uzanan sezon boyunca aslında neyi konuştuğumuzu, oynayan insanı, bizi nerelere götürdüğümüzü ve bütün bu yolların sonunda nasıl bir homo ludens ortaya çıktığını konuşacakmışız bu bölümde bugün saat 19.30'da. Ve saat 20'de Audio Parazit var. Audio Parazit'te de Siesta bölümleri devam ediyordu. Siesta bu bölüm itibariyle son bulacak. 15. Siesta bölümünde de regülasyon, adaptasyon, direnç başlığı yer alıyor. Bu bölümde de Yaren Eren Budağ'ın seçkisine kulak vereceğiz. Geçtiğimiz hafta kolektif olarak Nesin Matematik Köyü'nde geçirdiğimiz günlerin ardından demiş ekip, şehirden yeniden şehre, İstanbul'a ve gündelik hayatın hızına dönüyoruz ya da dönmeye çabalıyoruz. Bu bölümde de sakinleşmekten toparlanmaya, yeniden alışmaktan artık alışmamaya kadar uzanan bir müzik hattı kuracakmış Yaren Eren Budak. Bu seçki içe dönük bir sakinlikten tempolu şarkılar, huzursuzluktan öfkeye ve kişisel anlatılardan kolektif bir direnç arzusuna doğru ilerleyecekmiş. Demişler ki madem yaz bitti biz şehre döndük. Siesta da burada sona ersin. Eylül'ün bitişiyle ve 64. yayın dönemiyle Audio Parazit'in kendi özüne 65. yayın dönemiyle aslında kendi özüne dönmesine, tartışmaların, konukların, müziğin ve sesin, toplumsal bağlamların, politik meselelerin ve bolca konuşmanın olduğu yeni bir sezona bizi davet etmişler. Haftaya Siesta bölümüyle değil Audio Parazit'in olağan akışıyla devam edeceklerini de bu şekilde duyurmuşlar. Saat 23'te de Lost Cosmonauts'ta devam edeceğiz ve Lost Cosmonauts'ta Berlin ekolünden synthesizer sanatçısı Edgar Froese'nin 1979 çıkışlı efsanevi albümünü geçmişe uzanarak analog sıcaklığın dijital ütopya dünyasının kusursuzca buluştuğu elektronik müziğin rotasını değiştiren Edgar Froese'nin 79 çıkışlı efsanevi albümünü bize dinletecekmiş. Gece yarısı da metal yer var. Erdem Dilbaz bu bölümde son birkaç haftadır usul usul müzikler dinleyip sonbahara hazırlandık demiş. Artık o hüzünlü günler geride kaldı. Sert saatler bizleri bekliyormuş metal yerde. Gece yarısından sonra saat 1'de de Eclectic Dreams'de Emrah Aksoy'un seçkisini dinleyebiliriz. Evet, programın sonuna doğru gelirken bir şarkıyla daha devam edelim. Sanırım onu çalıp sonra veda etmek daha iyi olacak. Slade'den Radio Wall of Sound dinliyoruz. This is-

0: Slade'den dinledik Radio Wall of Sound. 1991 yılında yayınladıkları bu şarkıda diyorlar ki yayın sadece kulaklara değil doğrudan zihnin içine yerleşen 24 saatlik devasa bir güç. Böyle betimliyorlar. Biz de bu 24 saatte neler olduğunu size her hafta içi her sabah Sevgili Günlük'te anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmayı denedik. Teknik Basa'da Salih'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
11: Bir cephe. Şkuni ayaşayı kovan. Eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozot orom. Bozok jukoçiz orom. Habe kabozo şaokot irase. Yaşay çkuni a koyus fido do biyucat.
12: Apaçık Radyo.
13: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Veli Tekdal ve Nehir Tekdal'a teşekkür ederiz.
14: Binks sunar.
15: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
16: Gider giderken alda bir yağmur.
15: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
12: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık, Apaçık Radyomuzun Kıyı Köşe İstanbul'undan herkese merhaba. Güzel bir gün diliyorum. Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık, Apaçık Radyomuzun Kıyı Köşe İstanbul'undan herkese merhaba. Güzel bir gün diliyoruz siz değerli dinleyiciler.

0: yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen sivil bir toplum kuruluşu bu. Amacı Türkiye'nin 100 yaşını aşmış markalarını bir araya getirmek, köklü ticari geçmişlerini tescillemek ve arkalarında bırakmış oldukları kültürel hafızayı yarınlara taşıyıp aktarmak. Özellikle de 100 yıllık markaların geçmişten günümüze taşımakta oldukları değerleri korumak. Bu dernek son yıllarda birbirinden güzel projelere imzalar attı. Yayımladıkları kitaplar var. Bunlardan biri 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında çıkartılan 100 yıllık markalar adlı kitap. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir araştırma. Önemli bir başka projede Sultanahmet'te Soğukçeşme Sokağı'nda açılan Turing 100 yıllık markalar müzesi. Bu sabah geçmişi geleceğe taşıyan bu derneği, etkinliklerini, kültürümüze, tarihimize kazandırmış olduğu değerleri konuşacağız. Kiminle mi? Çok değerli konuğum Asude Alkaylı ile. Kendisi 100 yıllık Markalar Derneği'nin başkan yardımcısı. Uzun yıllardır iletişim, pazarlama, marka, sürdürülebilirlik alanlarında çalışan çok yönlü bir girişimci. Lise eğitimini Zürih'te tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne devam ediyor. Ardından işletme ve psikoloji alanlarında eğitim görüyor. Girişimcilere iş modeli geliştirme, kurumlara stratejik marka yönetimi, KOBİ'lere kurumsal dönüşüm pazarlama, danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sunuyor. Evet, bütün bunları anlatıp Asude Alkaya'yı sizlere tanıttıktan sonra kendisine hoş geldiniz diyorum. Asude Hanım, nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Teşekkür ederim Turgay Bey. Siz nasılsınız? Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel sesiniz geliyor. Çok net, böyle şey, dinç maşallah. Güzel bir konu tabii. Bugün bu konuya girdik. Çünkü bilinen bir şey de değil. Fazla bilinen bir dernek de değil. Yani bilenler biliyor da bu konunun içinde olanlar daha çok. Araştırmacılar
1: Evet.
0: falan, konuya yakın olanlar, ama bunun dışında fazla bilinen bir şey değil. O nedenle de ben çok sıcak baktım. Sizi de bu şekilde davet etmiş oldum.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun, var olun. Ben her ne kadar dinleyicilerimize anlatabildiysem de size öncelikle sormak istediğim tek cümleyle 100 yıllık bir marka, bir firma olmak ne demek?
1: Tek bir cümleyle dediğiniz zaman o yüzyılları bir cümleye sığdırmak
0: Ya
1: tabii
0: artık 2-3 cümlede
1: çok
0: olabilir diyorum.
1: kolay değil. Fakat şöyle, biz bununla ilgili çok yakın zamanda bir araştırma yaptık. Değerli dostlarımız Future Bright, Akan Abdullah ve ekibiyle, hemen onunla başlayayım. Aslında orada da bildiğimiz fakat tekrar teyit edebildiğimiz bir şey ortaya çıktı. Güven ve itibar aslında bir markayı, hani birkaç kelimeyle ya da bir cümleyle özetleyeceksek, taşıyan ve uzun yıllar var eden şey. Yani gerçekten güven unsurunu oluşturamadan, güven inşa edemeden uzun yıllar var olmanız çok da mümkün değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 100 yıllık marka olmak demek güveni, itibarı öncelemek, onun dışındaki bütün konuları da bir sonraki sıralamaya koymak demek diyebilirim belki.
0: Yani kendisi bir prestij marka olup çıkıyor zaten bütün bunları başardıktan sonra. Her zaman gözde ve herkesin de sevgisini, sempatisini kazanmış oluyor.
1: Evet. Tabii bunun etrafında bir sürü duygu gelişiyor. Yani o
0: Evet.
1: güvenle birlikte nostalji duygusu bir kısmının gerçekten kolektiften çağırdığı diyeceğim. Hani anneannelerden, dedelerden, babaannelerden bildiği markalar. Fakat hepsinin hala hayatta olması ve var olması, siz de biraz girişteki sohbette söylediniz. Aslında burada tabii çok çok önemli. Çünkü ne yazık ki bazı markaları kaybetmişiz, bugüne taşıyamamışız. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir sorun.
0: Dünyada
1: Ben
0: da
1: hep
0: aynı
1: bunun
0: şey
1: altını
0: yaşanıyor başka ülkede.
1: çiziyorum. 1955 yılında tabii, yani Fortune 500 listesine giren şirketlerin bugün sadece 60 tanesi ayakta. Yani o yüzden bu aslında bir konu ve gün geçtikçe de evet, yani bunlar çok ciddi rakamlar. O yüzden de hem akademinin araştırdığı ve araştırmaya devam ettiği marka mirası, brand heritage ve gelişen konular, hem de gerçekten ülkelerin hafızasına sahip çıkmak anlamında çok değerli.

0: Değerli tabii.
1: Sizi 100 yıllık firmaların peşini düşüren neydi? Ne oldu?
0: Ya burada aslında tahmin ediyorum birçoğumuzun hele de biraz işte bir yurt dışıyla da ilişkiniz yakınsa hani oralarda neler nasıl oluyor da bizde neden
1: Evet.
0: olmuyor sorusu diyebilirim
1: Doğru.
0: kabaca.
1: Çok yönde,
0: Çünkü
1: yönde.
0: hani evet çünkü bakıyorsunuz gerçekten hani o kadar çok yani coğrafyasıyla, kültürüyle, tarihiyle çok fazla anlatabileceğimiz, sahip çıkabileceğimiz konu var. Ama bazı yerlerde kaslarımız biraz zayıf.
1: Evet.
0: Bunun sebebinin çok peşine düştüm kendi alanımla ilgili olarak. Yani marka ve iletişim, pazarlama çalışırken. Dolayısıyla dernekle bizim buluşmamız dan önce zaten merakım vardı. Yani iktisat tarihi okumaları geriye gide gide hani 20 sene, 30 sene, 50 sene Cumhuriyet döneminde ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu döneminde ne olmuş derken aslında da bunlar hani 500 yıllık bir hikayenin gelişim süreci, marka dediğimiz konu. O yüzden de o sürece bütünsel baktığınız zaman tabii ki çok parametre var. Hani bu sadece bizim coğrafyamızın beceri konusundaki eksiklikleri gibi bir şeyle açıklanabilecek bir konu değil.
1: Evet.
0: Burada kültürel de çok fazla parametre var. Endüstri devriminin, Rönesans'ın
1: Ekonomik.
0: birçok şeyin etkisi var. Ekonomik şüphesiz ki
1: Çok
0: en
1: sağ ol.
0: başta haklısınız. Bunları biraz merak ederken tamam peki bunları merak et sebeplerine de azıcık vakıf oldum ama o zaman eldekilerle ilgili ne yapmak lazım? Aslında esas soru da bu. Yani var
1: Evet.
0: olanları nasıl geleceğe taşımak lazım? Derneğin de varlık sebebi biraz tabii burada devreye giriyor galiba.
1: Peki Türkiye'de köklü firma kültürü sizce yeterince biliniyor mu?
0: Şimdi tabii köklü firma kültürü dediğimiz zaman hatta geçen gün bununla ilgili de bir program ben de hazırladım. Bu kurumsallaşma konusu var ya Turgay ve bizim ülkemizde yani bir organik olarak tabii ki bir özellikle mütevazi bir yapı köklenebiliyor. Fakat kurumsal yönetim ilkeleri dediğimiz yani iş dünyasının işin niteliğini arttırmak, devamlılığını sağlamak, eğer bir büyüme potansiyeli varsa büyümek şart değil ama özellikle niteliği arttırmak ve devamlılık için bazı ilkeleri benimsemek, onlara çalışmak, işte o bizim kurumsallaşmak dediğimiz konuyu gündeme almak gerekiyor. Şimdi burada da Türkiye'nin %99'dan fazlası KOBİ. Yani küçük ve orta ölçekli işletmelerden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Onlar tabii buralarda biraz zorlanıyorlar. Hani şu anda yüzyıllık markalar değil, aslında geneli için biraz sizin sorunuza cevaben söylüyorum. Bu kültürün devamlılığını sağlamak için elbette az önce bahsettiğim gibi güven unsuru, itibar, tabii ki kurumsal kimlik, kültür bunların hepsi çok önemli. Fakat
1: Evet.
0: bir taraftan da bazı ilkelerle hareket etmek gerekiyor ki var sağlıklı bir şekilde sürdürebilsin. Çünkü araçlar çok dönüştü, çok gelişti. Çok değerli bulduğum kendi içindeki hani esnaf kültürünün dönüşerek gelişmesi gerekiyor. Yani yeni nesil esnaf yaklaşımı olması gerekiyor. KOBİ düzeyindeki işletmeler için söylüyorum. Yoksa çabuk savrulabiliyorlar. Çünkü artık hız ve bu dönüşüm çok sardı etrafımızı. Uyanık
1: Evet.
0: olmak gerekiyor diyeceğim. Hazırlıklı
1: Çok.
0: olmak gerekiyor.
1: Öyle bir sardı ki bu son 10-20 yılda benim
0: Evet.
1: şahsen hepimizin gördükleri de o. Bir Beyoğlu'nu örnek verirsek hani sirkeci falan da var bu işin içine de. Bakıyoruz
0: Tabii.
1: hiç olmayan çocukluğumuzdan beri olmayan artık moda oldu. İşte başında bir mesela şapka mapka fesmesi neyse bir portre bilmem ne zade. 1800 bilmem kaç. O kadar
0: Evet.
1: çoğaldı ki bunlar. Şimdi buna tabii itibar eden daha
0: Hiç,
1: çok
0: evet.
1: Arap turistler oluyor. Yani Arabistan, Arap ülkelerinden gelen turistler oluyor. Bakıyor orada böyle işte 1800 bilmem ne tabii. Yani geliyor öyle zannediyor tabii ki. Ama yani öyle çakma şeyler çıktı ki ortaya şimdi. Bu da tabii ki
0: Tabii.
1: bilmiyorum yani birbirini takip eden şeyler. Halbuki hiç ne duyduk ne ettik. Kaç böyle ortada bir şey yoktu. Bunlar da tabii
0: Tabii.
1: sizin dediğinize geliyor. Yani bir yerde çok uyanık olmak gerekiyor. Size şey soracaktım. Derneğinize kaç üye var? Yani bu Yüzyıllık Markalar Derneği'nize üye olmuş veya üyeleriniz nedir?
0: Bizim Turgay Bey şu anda 45 üyemiz var.
1: Evet.
0: Fakat az önce söylediğiniz şey o kadar kritik ki derneğin zaten yine varlık sebebi diyebilirim.
1: Evet.
0: Bu yine sohbetin başında konuştuğumuz gibi güven unsuru araştırmada da bu çıktı. Bir markanın tarihi olduğuna kanaat getirirse tüketici diyeceğim ama sokaktaki vatandaş diyelim ona. Organik olarak güveniyor aslında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunun fark edilmesiyle birlikte ve aslında bu köklülüğün, bunun değerli olduğunun biraz dikkate alınmasıyla beraber ne yazık ki sahte tarihi markalar diyorum ben
1: Evet.
0: ona. Orada ne yazık ki gerçek olmayan bazı yapılar diyeyim daha tarihiymiş gibi bir algı yaratarak aslında o güven unsurunu beslemeye çalışıyor. Burada da bizim derneğimizin varlık sebebi bir akreditasyon fonksiyonumuz var. Üye kabul ederken bütün başvuran markaların arşivleriyle ilgili çalışma yapmalarını hatta şöyle tarif ediyoruz. Yani lütfen gelin bizim üyemiz olun ama üyemiz olmasanız bile arşivinize sahip çıkın, araştırma yapın, arşiviniz elinizde bulunsun. Zaten o evrakları tamamlayamayan yapıları da ne yazık ki aramıza dahil edemiyoruz ama burada gerçekten yol gösterici de bir fonksiyonumuz var. Öyle olmalı. Nerelerde araştırma yapabilirler? Bizden de destek alıyorlar. Biz de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu örneği veriyorum. Aramızda son katılan üyelerimizden bir tanesi Mısır Çarşısı'nda kendisi. Hani 100 yıllık evrakla ilgili bir çekincemiz vardı. Biraz araştırma yaptık ve bulamadık. Tabii süreç bayağı hem keyifli hem uzun bir süreç oldu. Sonrasında araştırma derinleştikçe 1841'e dayanan evrakları ve kayıtları çıktı. Kendileri de
1: Vay vay.
0: şaşırdılar. Dolayısıyla derneğin aslında burada sahiplendiği alan markaların gerçekten biriktirdikleri o kültürel mirasın arşivi, belgeleri, fotoğrafları, kayıtları bununla ilgili hem bir müzemiz hem de bir dijital arşiv platformumuz var.
1: Evet.
0: Onun da şimdi üzerine tekrar çalışıyoruz yeniliklerle. Buradaki kayıt tutma fonksiyonu bizim için çok değerli. O yüzden de çok hızlı büyüyen bir dernek değiliz. Bir markaya ben de danışmanlık yaparken önerdiğim gibi marka içeriden dışarıya güçlenir. Yani bir logoyla iki popüler etkinlikle değil gerçekten hani sağlam bir stratejiyle ve yapıyı güçlendirerek olur. Biz de dernek olarak biraz öyle hareket ettik. Her üyemizi aramıza büyük bir mutlulukla kabul ediyoruz ama mutlaka prosedürleri de işletiyoruz. Umuyoruz. Müzeyle birlikte siz demin çok güzel söylediniz. Biraz daha müzenin açılmasıyla daha çok duyulmaya başladık. Biraz herkese hitap etmeye başladık. Yeni üyeler de katılacak aramıza diye diliyoruz.
1: Çok güzel. Asude Hanımcığım küçük bir program arası veriyor ve her zaman olduğu gibi dinleyicilerimizle güzel bir müzik paylaşıyoruz. Ancak bugünkü müziğimiz biraz özel
0: Harika.
1: olacak. Bu özelliğin nedeni de şarkıyı söyleyenin siz yani Asude Alkaylı olması. Burada hemen dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Siz aynı zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden yetişmiş, orada eğitim almış İyi bir Türk sanat müziği yorumcususunuz. Zaman
0: Çok
1: sizin...
0: zayıfsınız.
1: Estağfurullah öyle öyle. Çünkü ben baktım hani o kadar da çok şarkı var ki seçmem bile şey oldu o şarkılar arasından bir tanesini zorlaştırdı bazı şeyleri çalışırken. Dedim hangisini seçeyim ne yapayım dedim. En sonunda bir içim gözlerim bir içim suda karar verdim. Ve de Feryal Kabil kardeşim bizlere o güzel sesinizden o güzel şarkıyı dinletiyor.

0: Gözlerin bir içim su. Feris Sidal'ın o güzel bestelerinden bir tanesi. Suzunak Aksak makamında. Sizin o güzel sesinize eşlik eden de arkadaşınız Kanuni Serdar Çelikbilek. Evet
1: Evet.
0: Asude Hanımcığım, kaldığımız yerden devam bu
1: Teşekkürler.
0: güzel şarkıdan sonra. Gelelim sizin o çok kapsamlı güzel araştırmalarınızın süzgecinden geçip ortaya çıkmış olan kitabınıza. Kitabınıza diyorum çünkü derleyen, araştıran, ardından yayıma hazırlayan sizsiniz. Kitapta 100 yılını doldurmuş her biri ülkemiz için birer prestij ve kıymetli isim olan 100 kadar firma yer alıyor. Bu kadar geniş bir konuyu ele alırken nereden başladınız ve kitabın ortaya çıkması ne kadar sürdü?
1: Turgay Bey şöyle, tabii o kitaptan önce hemen hakkını teslim ederek bir önceki kitap ve bir önceki araştırma projemizden de hemen bahsetmek isterim. Biz Tarih Vakfı'yla bir yıllık çok değerli bir proje çalışması yaptık. Tarih profesörü hocalarımızın, araştırmacıların olduğu sözlü tarih görüşmeleriyle Türkiye geneli tarihi markaları da araştırdığımız ve kendi üye markalarımızın bütün arşivlerini çok detaylı bir şekilde devlet arşivleri, İşte Beyazıt Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, bütün Türkiye geneline yayılan kapsamlı bir çalışma yapmıştık ve onun sonucunda da Yüzyıllık Hikayeler diye bir kitap yayınladık. Fakat dönem dönem de aramıza katılan yeni üyeler olduğu için, ki bundan sonrası için de öyle, önümüzdeki sene de tekrar bir yeni kitap yayınına gireceğiz. Şu anda hazırlıklarına başladık. Aslında bu konuda bir hazırlığımız vardı. Orada tabii değerli olan o markaların gerçek hikayeleri, onları bir araya getirmek ve oradan, yani hem herkese, özellikle girişimcilere ben hep söylüyorum, markalar tek tip değil. Biz çok tabii pazarlama, işletme, iş dünyasının dinamiklerini çok ithal ettiğimiz için diyeceğim, kendi şirketlerimizin özgün değerlerini ya da iş şekillerine çok bakmaya fazla vaktimiz olmamış. Dolayısıyla orada çok değerli bir kaynak var. Bunlar markaların gerçek hikayeleri. Tabii hani ben de çok şanslıyım ki onları bir araya getirme kısmet oldu diyeceğim. Hem çok hani birlikte çalıştığımız için, hem de artık hepsinin hikayesiyle çok hemhal olduğum için. Yine yani bir kitabı çıkarmak zaten üç aşağı beş yukarı nitelikli bir şey çalışıyorsanız yaklaşık bir yıla doğru geliyor. Yani onların
0: Yine de
1: toparlanması,
0: yani
1: geçmesi.
0: kısa zamanda yapabilmişsiniz.
1: Efendim?
0: Yine de kısa zamanda yapabilmişsiniz. Yani iyi
1: Evet,
0: çalışmışsınız.
1: aynen
0: Çünkü
1: onun da altını çizmek istedim ki bir ön çalışma da vardı. Yoksa haklısınız,
0: tabii
1: daha
0: ki,
1: doğrusu
0: tabii ki.
1: sürer tabii.
0: Bu arada şöyle söyleyeyim, ben kitabı başından sonuna okudum. Muhteşem güzel bir kitap. Özellikle araştırmacılar için ileriye dönük çok güzel bir şeyi hazırlayıp imza atmışsınız. Çünkü o kadar şey ki o yüzyıllık kimi firmalardan söz ettiğimiz zaman işte dedelerinden başlayan bir takım hikayeleri, şunlar bunlar başarıları gerçekten insan keyifle okuyor ve birçok şeyi de orada öğreniyor. Bir de
1: Çok
0: tabii
1: çok
0: sizin
1: teşekkürler.
0: estağfurullah, bir de sizin açmış olduğunuz henüz pek fazla bilinmeyen o müzeniz var ki biraz
1: Evet.
0: da bize bu müzeden söz eder misiniz?
1: Tabii ki. Yani bizim müzemiz gerçekten bizim müzemiz diye söylemiyorum. Yeri
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: güzel ve çok itinayla kitabı çok övdünüz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kaynakta oldu. Aslında o kaynağın bir şekilde yaşayan halini müzeye dönüştürmeye çalıştık
0: Çok güzel.
1: elimizdeki imkanlarla. Türkiye Touring Otomobil Kurumu bizim üyemiz. Dolayısıyla onlarla bir işbirliği yaptık. Az önce sizinle de konuştuğumuz gibi çok zaten değerli çalışmaları var onların da. Burada Yeşil Ev vardır belki,
0: Evet.
1: bilirsiniz mutlaka. Yeşil Ev'in yanındaki küçük Yeşil Ev'de tıpkı kitaptaki markaların hikayeleri gibi aslında ziyaretçilerimizin böyle eski bir İstanbul evinde 3 katlı hem kısa sürede dolaşabilecekleri, çünkü bizim etrafımızdaki komşularımız çok iddialı. Yani bir tarafımızda Topkapı Sarayı, bir tarafımızda
0: Tabii
1: Ayasofya
0: çok pardon,
1: Arkeoloji
0: ben
1: Müzesi.
0: başında çok pardon, başında programa girerken soğuk su pardon soğuk çeşme sokaktan söz ettim ama sizin müzeniz tabii soğuk çeşme sokakta değil.
1: Değil, Kabasakal'da.
0: Tabii,
1: Evet.
0: Kabasakal'da Ayasofya'nın yan tarafında.
1: Evet, ama çok yakın. Yani
0: Tabii
1: zaten
0: çok yakın.
1: soğuk çeşmeye gelenler hemen buraya da yolunu
0: Tabii.
1: düşürebilir. O yüzden o markaların işte kiminin eserleri, kutuları, fotoğrafları, paketleri, evrakları, birçok şeyi burada bir arada görmeleri mümkün. Ve pratikte gezilebilen bir dediğim gibi şeyi olsun istedik. Çünkü etraftaki müzeler uzun uzun da vakit ayrılması gereken mekanlar. Burada öğrencileri ağırlıyoruz, genç girişimcileri ağırlıyoruz. Sayısı da gün
0: Onlar için
1: geçtikçe
0: çok önemli.
1: artıyor.
0: Test
1: Evet,
0: hazırlıyor.
1: yani hem fikir veriyor, düşündürüyor, kimi çok romantik yaklaşıyor, bazıları nostalji yapıyor. İşte anneannemden bilirim, dedemden bilirim, aa ben çok kullanıyorum. Hani yaşayan markalar olması burada aslında gerçekten çok değerli. Sadece nostalji düzeyinde kalmaması çok kıymetli. O yüzden bütün konuya ilgisi olan ziyaretçileri bekliyoruz müzemize.
0: Çok güzel tabii ki, yani şey olarak, konu olarak, tema olarak muazzam. Ben daha müzenizi gezmedim, kitabı başından sona okudum ama en kısa zamanda gelip çok da merak ediyorum, keyifli gezeceğimi de biliyorum.
1: Lütfen,
0: Tabii
1: mutlaka
0: ki, tabii
1: bekliyoruz.
0: ki çok teşekkür ederiz. Bu arada kısa zamanda o müze daha da beslenecektir muhakkak ki. Daha da zenginleşecektir. Hep bu açılan müzeler, hele böyle sizin müzeniz gibi o temada müzeler kısa zamanda da zenginleşmeye başlıyor daha fazlasıyla. Gelen bir takım efendim bağışlardı, şuydu buydu, muhteşem güzel olacak.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda markaların kendi yani tekil farkındalıkları da artıyor. Çok güzel örnekler oluyor. Gerçekten bu hep birlikte sahip çıkılacak konular bunlar zaten. Bizim de buradaki en büyük arzumuz, dileğimiz biraz fikir vermek, yol açmak, ilham olma kelimesini çok kullanıyoruz ama gerçekten öyle. Yani akıllara güzel bir şeyler düşse ne mutlu.
0: Ne güzel. Bir şey daha soracaktım. Müzeniz
1: Tabii
0: biletle mi
1: ki.
0: giriş yapılıyor?
1: Müzemiz ücretsiz bir müzedir.
0: Ücretsiz.
1: Evet.
0: Haftanın her günü açık ileri, pazartesileri kapalı mı?
1: Pazartesi günleri kapalıyız ama onun dışında 6 gün açığız. Hatta hani böyle çok özel gruplar olduğunda saatlerini de elimizden geldiği kadar esnetmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim
0: Saat
1: için o
0: kaçtan
1: kadar
0: kaça?
1: değerli. 9.30-6 arasında
0: Tamam,
1: açığız.
0: çok iyi oldu. Bunu da buradan dinleyicilerimize iletmiş olalım.
1: Pazartesi hariç salıdan pazara
0: Çok güzel.
1: ziyaretçilerimizi bekliyoruz.
0: Bir de 100 yıllık markalar kitabınızı nereden elde edebilir merak edenler?
1: Yani
0: Yasada.
1: şeylerde tabii
0: İnternetten.
1: perakende de çok evet en rahat e-ticaret şeylerinden ulaşabilirler.
0: Oradan ulaşabiliyor.
1: Hepsinde var, oradan ulaşabilirler
0: Çok
1: kolayca.
0: güzel. Asude Hanımcığım, geldik programımızın sonuna.
1: Çabuk geçti Turgay Bey.
0: Sormayın, sormayın çünkü bu programlar o kadar şey dolu oluyor ki, yani yarım saat içinde çok dolu oluyor. Sizler
1: Evet.
0: gibi böyle kıymetli gelen konuklarımız, konular çok enteresan oluyor. Takipçisi de gün be gün daha da artış gösterdi. Biz de ona çok seviniyoruz. Ben şahsen çok seviniyorum. O nedenle çabucak da geçiyor
1: Ben de sizi
0: sohbetimiz,
1: takip
0: artık
1: ediyorum.
0: bizim.
1: Bütün programlarınızı dinliyorum Turgay
0: Sağ
1: Bey.
0: olun, var
1: Ben
0: olun.
1: de
0: Çok teşekkür ederim.
1: önereyim
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim asıl bu programlarda asıl önem verdiğim fazla bilinmeyen, az bilinen veyahut da eskiden ne bileyim bir olay, bir kişi ama unutulmuş gitmiş fakat çok değerli şeylere imza atmış. Bunlar üzerinde daha çok eskiden beri hem gazetelerde, dergilerde, makalelerde olsun, geçmişten beri bugüne radyo yayınları olsun hep buna çok önem veriyoruz. O da tabii büyük bir keyif veriyor.
1: Kesinlikle. Çok teşekkürler. Biz
0: Biz ben
1: dinlerken de
0: teşekkür
1: çok keyif
0: Ben çok
1: alıyoruz.
0: çok teşekkür ediyorum programıma katılabildiğiniz için. Size başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Güzel günlerde olun Asude Hanım.
1: Sağ olun Turgay Bey. Hep birlikte. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz, bir kıyı köşe İstanbul programımızı daha burada sonlandırırken hepinize mutlu, sağlıklı, esenlik dolu güzel günler diliyor. Gelecek hafta Perşembe günü yeniden buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Gider giderken aldı. alnıda bir yağmur. Gidere giderken alnıda bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece uykudan uyanmış gözlerim mamur. Gece ben ben geldim ben de karışır. Gece ben böyle kolana da gömle gündüz yar.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Veli Tekdal ve Nehir Tekdal'a teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo. Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durumu.
7: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
8: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güneş Luca Duran, Nazlı Gürkaş Duran, İlker Erek Duran ve Deniz Tümerdem'e teşekkür ederiz.
2: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.

0: Evet, merhabalar. Apaçık Radyo'da Açık Mimarlık Programı'nı dinliyorsunuz. Ben Hasan Cenktereli.
1: Ben Yağmur Yıldırım.
0: Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Mimarlık konuşacağımız bir başka gündem değerlendirmesi programında daha beraberiz. Yağmur sağ olsun beni ayırmıyor radyo programından. Ona teşekkür ediyorum
1: Evet Cenk, sene sene ara ara görevden affını istese de biz de
0: buradan.
1: ayda bir gündem değerlendirmeye devam ediyoruz. Bana varlığın çok iyi geliyor. Yeni ses, yeni haberler, yeni yorumlar. Çok da keyifli oluyor bu aylık programlar. Şimdi bu yeni yayın dönemimizin son programı olacak. Radyo dinleyicilerimiz elbette takip ediyorlar. Yeni yayın döneminde veda edecek, ara verecek programlar olduğu gibi yenileri de gelecek. Ben de büyük heyecanla bekliyorum. Biz aynı köşede, aynı saatte bir aksilik olmadıkça devam edeceğiz. Sevgili Cenk'le de her ayın son haftası gündem değerlendirmelerine devam edeceğiz. Mimarlıkta Rahatsız Edici Sorular ekibi her ayın ikinci haftasında açık mimarlığı devralıyor ve müthiş programlar yapıyorlar. Son dönemde özellikle farklı farklı atölye çalışmalarına, lisansüstü programlara sızarak konuk olarak yaptıkları çok iyi çalışmalar var. Sıkı bir seri devam ediyor. Ben de heyecanla bekliyorum onların yapacakları güz çalışmalarını diyeyim. Bir aksilik olmadıkça onlarla da yeni yayın döneminde devam edeceğiz. Yani hem sevgili Cenk'le hem de mimarlıkta rahatsız edici sorularla birlikte ben çok seviyorum. Program içinde farklı sesler, farklı renklerle beraber devam edeceğiz. Her ayın sonunda da seninle mimarlık gündeminden heybemize düşenleri değerlendiriyoruz. Bu ay neler var
0: Evet.
1: kucağımızda?
0: Valla bu ay yani çok detayına girmeyelim ama biraz böyle mimarlık yarışmalarından bahsedelim istersen. Yani kazananları tek tek saymayalım falan ama genel olarak böyle yakın zamanda sonuçları açıklanmış olan ölçekleri de çok güzel mimari proje yarışmaları oldu. Bir tanesi Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binası yarışması. O çok yakın zamanda açıklandı. Bir tanesi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve idari hizmetler binası mimari proje yarışması. Bu ikisi de bir süredir mimarlık ortamının, öyle söyleyeyim, mimarlık ortamının özlemini çektiği ölçekteki mimari proje yarışmalarıydı. Çünkü belki takip edenler hatırlarlar, Trabzon'da bir kentsel tasarım yarışması vardı. Balıkesir'de bir hizmet binası ve meydan tasarım yarışması vardı. Böyle kentsel ölçekle yapı ölçeğini bir arada ele alan yarışmalar çoğunluktaydı yakın zamana kadar. Bu iki yarışma özellikle, bir de tabii Samsun'da bir yarışma vardı. O, yani öyle toparlayalım. Üç yarışmanın kendisi bina ölçeğinde hemen yakınlarındaki küçük meydancıklarla beraber şehir içi parselleri, Kuşadası Belediyesi'nin yarışması biraz daha tabii kentin dışında, eski otogar alanıydı galiba. Sen belki o konuda kendi özgün deneyimlerini de paylaşabilirsin yarışmanın alanı ile ilgili.
1: Birkaç hafta önce
0: Öyle.
1: oradaydım. En
0: Aynen,
1: son geçen
0: evet.
1: hafta oradaydım.
0: Evet. O alanla ilgili belki deneyimlerini paylaşırız. O biraz daha dışında ama diğerleri böyle kentsel yapılı çevrenin içerisinde Muğla'daki yarışma, özellikle tarihi kent merkezinin özel korunma statülü yapılarına komşu olan bir alandaydı. Sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla da hem ödül grubundaki projeler oldukça hoş, hem de ödül grubuna girememiş ama kendi projelerini yayınlayan mimar ekiplerin projelerinden takip ettiğim kadarıyla oldukça özgün işlerin, keyifli projelerin üretildiği yarışma süreçleri oldu. O ölçekteki projelere hasret kalmışız. Ben de birkaçına kalem salladım arada. Bodrum'da olan yel değirmenleriyle ilgili bir yarışmaya girmiştik. Orada da böyle sonrasında da çeşitli mecralarda yayınlanan eleştiri yazılarıyla tartışılan bir sonuç proje grubu, ödül grubu anons edildi. Ama yine de böyle yarışmaların çeşitli dönemlerde oluyor bu, ekonomik ortamın gereği ya da bilmiyorum, mevsimsel de olabilir bazen, ilginin yarışmaları yoğun olduğu zamanlar oluyor. Aynı onun gibi bir dönem, bu yapı projelerini görüyor olmak, üretimin niteliklerine şahit oluyor olmak güzel. Benim de sürekli dikkatimi çeken şey, ekipler bazen çok küçük, yani bir iki kişi, bazen de oldukça kalabalık, danışmanlar haricinde bir de yardımcılar da bazı ekiplerde oldukça fazla oluyor. Böyle 15 kişiye falan ulaşan gruplar var. Ama boyutları ne olursa olsun teslim edilen projelerde, en azından yayınlananlarda takip edebildiğim kadarıyla Üretim miktarı o kadar yoğun ve fazla ve temsil biçimleri de birbirine kıyasla oldukça özgün ki o kadar özgün ki yani her birini dikkatli incelemek istiyor insan. O da yani ortamın kendisinin kabiliyetine ve hevesine dair çok şey söylüyor bence. O yüzden umarım ki benzer ölçekteki özellikle yarışma projeleri açılmaya devam eder.
1: Umarım dönem dönem yoğunlaşıyor, çok iyi söyledin ve aynı anda birbirinden zevkli yarışma projeleri var. İnsanın böyle biraz da ağzının suları akıyor. Hani girebilsem hangisine birden girsem gibi, eminim yarışmacı ekipler de benzer heyecanlara kapılmışlardır. Ödül alan herkesi tebrik ediyoruz ve umuyorum ki bu eşdeğer ödüller uygulanacaklardır, yapılır. Son dönem tabii çeşitli çeşitli dinamiklerin de etkisiyle pek çok satın alma ödülü olan projenin uygulanamadığı, geciktirildiği ya da çok fazla revizyonla bambaşka değişiklikleri yaşadığı olabiliyor. Bakalım ne olacak? Hani çok da nitelikli, çok emek verilmiş, gösterilmiş projeler olduğu belli. Herkesin emeğine sağlık diyelim. Evet, bu da böyle bir
0: Evet.
1: yaz sonunda yarışmalar sezonuydu. Fakat sonbahar geliyor. Sezon çok hareketli. Zaten ilk sen Mavi Tuna Açık Dergi ile kent takvimi sahalarına geri döndü birkaç haftadır. Dolu dolu arka arkaya başlayacak etkinliklerden bahsediyor. Festivaller, müzik festivalleri, film festivalleri, özellikle şehrimizde ama aynı zamanda Türkiye'nin pek çok da şehrinde arka arkaya açılıyorlar. Bizim programımızın bu anlamda ilgi alanına düşen hem etkinliklerden hem de mekanlardan hem de kamu mekanlarından bahsedeceğiz bu programda. Öncelikle kamunun pek çok kavuştuğu yeni yapı bu hafta itibariyle açılıyor. Siz canlı yayında bu programı dinlerken eli kulağında bazıları açılacak, bazıları henüz açılmış olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arka arkaya 10 günde bir 3 mekanın açılışını duyurdu. Hemen bunları da aktaralım dinleyicilerimize. Ben de oldukça merakla bekliyorum. Bir tanesi geçtiğimiz cumartesi günü açıldı. İstanbul Boğaz Müzesi açıldı. Kabataş Transfer Merkezi'nin üst katında, kendisi de Boğaz manzaralı bir yerde. Ben geçen haftaki Açık Mimarlık programında buna değindim aslında. Çünkü konumuz Nait Sırrı Örik'in, bir gazeteci kendisi. 1930'lardan 1950'lere yazmış olduğu ve İstanbul'un sorunlarını dile getirdiği ya da İstanbul'a dair kimi zaman çılgın projelerini paylaştığı yazılarıydı. Orada bir Boğaziçi Müzesi hayalini uzun uzun anlatıyor. Ben de programda dile getirdim. Tam da o programın hazırlığını yaptığım ve yayımlanmak üzere olduğu zamanda bunun duyurusu mail kutuma düştü. Ben de çok şaşırdım, bu bir tesadüf, ne hoş bir tesadüf diye. Fakat henüz ziyaret etme fırsatını bulamadım. En kısa zamanda daha detaylı konuşmayı umuyorum. Mehtabı Sürükledik Sularda Bir Boğaziçi Hikayesi isimli bir retrospektif sergi açılmış burada. Bu Kabataş Transfer Merkezi Martı olarak da bilinen ve bir önceki belediye yönetiminde denizin doldurulmasıyla yapılmış ve mevcut Kabataş iskelesinin aynı Yenikapı gibi yoğun bir aktarma merkezi olması üzerine yapılmış bir projeydi. Yeni gelen Büyükşehir Belediyesi yönetimi ilk zamanlarda çeşitli sivil toplumdan paydaşlarla, akademiden paydaşlarla bir katılımcı program önerdi ve ne yapılması gerektiğine, neye ihtiyaç olduğuna dair veriler toplandı, proje önerileri çıktı. Fakat sanıyoruz ki biraz da bu dolgu alanın kaldırılması oldukça her anlamda maliyetli bir iş olduğu için, hani çok bu dolgunun tümden kaldırılması yerine var olan alana bir yapı yapılması ve transfer merkezinin belki bir önceki belediye yönetiminin öngördüğü kadar geniş olmamakla beraber yine de pek çok bu anlamda deniz veya raylı veya tekerlekli taşımacılığın birbirine eklenebildiği bir mekan oldu. Tabii hal böyle olunca şu an dinleyiciler biliyorlardır ama bilmeyenler için söyleyelim. Çok büyük bir alanda üzerine çıkabildiğiniz hafif bir eğimli bir seyir terası gibi de çalışan ama metrelerce yükseğe çıktığınız bir yeşil çatıyla ve teraslarla da örtülü bir yapı. Tabii bunun altında da üst katlarında, bu salonların üst katlarında çok büyük metrekarelerde de alanlar var. Bu alanlardan biri Boğaz Müzesi yapılmış ve böyle hani binlerce metrekarelik çok büyük bir yer. Bu geçen cumartesi günü açıldı. Bu arada şunu da söyleyelim. Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında Asu ve Burçin hocalar çok arka arkaya detaylı programlar yaptılar. Bu yapının hikayesini merak ederseniz hem tasarımcısı Arman Akdoğan'ı da konuk etmişlerdi programda. Sivil toplumdan paydaşları başka bölümlerde konuk ettiler. Çok detaylı olarak bir arşiv tuttular ve zaten programın çok hayranıyım. Sağ olsunlar, merak edenleri bunun fazlası için oraya yönlendirelim. Müzenin bir kamu müzesi olduğunu, ücretsiz olduğunu ziyaretçileri ağırladığında söyleyelim. Hızlıca sevgili Cenk, açılacak iki kamu mekanına daha değinerek senin yorumlarını alacağım. Bir
0: Tamam.
1: tanesi hemen bu hafta, yine bir gün sonra bu programdan Cuma akşamı kapılarını açacak çok heyecanla beklediğimiz Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu üstlendi. Çok sevgili dostlarımız Novo Studio, Hande, Mert, çok selamlar. Onların üstlendiği, başka kamu yapılarında yapan genç ve çok beğendiğimiz, sevdiğimiz bir ekip, kendilerinin restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından kapılarını açacak. Burası İstanbul'un çok çok önemli bir miras yapısı, müthiş bir bellek yapısı. Kimler geldi, kimler geçti derseniz, Gülris Sururiler, Adile Naşitler, Kamran Yüce, Şükran Güngör, Sadi Alışık, Cahit Irgat, Münir Özkul, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Cahit Irgat gibi devam eden bir böyle Yıldızlar Geçidi tiyatrosu var ve Keşanlı Ali Destanı gibi, Cibali Karakolu gibi 16 yıl oynamış burada. Artık hani hepimizin çok belleğinde yer etmiş, artık klasikleşmiş oyunlara ev sahipliği yapan bir yer. Burası restorasyon sonucunda 300 kişilik bir tiyatro salonunun yanı sıra bir tiyatro evi ve bir sergiyle kapılarını açacakmış. Cuma günü açılışı olacak. Sonrasında da sanıyoruz ki sahne olarak dolu bir programla hizmet edecek. Bunun çok fazla detayına girelim istemeyiz, çünkü gelecek programlarda tasarımcılarıyla birlikte detaylı olarak konuşmak istiyoruz. Ha açıldı, ha açılacak diye bizim de heyecanla beklediğimiz bir yapıydı. Bir başka yapı daha, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Metrohan'da açılacak. Bunu ben çok heyecanla bekliyorum. Bu programın akşamında açılacak Zafer Toprak Arşivi nin bağışlandığı İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi açılıyor. Bu akşam açılışı var. Bir basın toplantısı gerçekleşecek. Sonrasında da kapılarını açacak ziyaretçiler için. Metrohan çok kıymetli. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından da programları yapılan yapısının bir katına yayılıyor ve çok kıymetli rahmetli Zafer Toprak hocamızın eserlerinin kişisel arşivinin bağışlandığı bir araştırma merkezi, kamuya açık bir araştırma merkezi olarak burası açılıyor. İnanılmaz 103.649 eser var bu arşivde ve içinde kitaplar, süreli yayınlar, evraklar, tezler, film makaraları, afişler, Zafer Hoca'nın hatta kişisel eşyaları, pek çok içinde bu tür malzemeler var, arşiv malzemeleri var. Bunun yanı sıra 50 kişilik birçok amaçlı salon açılacak. Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya geldiği ve Cumhuriyet tarihi araştırmalarının bu disiplinler arası çalışma alanında daha da derin yeni araştırmalara vesile olmasının umulduğu söylenmiş. Ben çok hızlıca gezme fırsatını buldum ama esas basın açılışı toplantısı bu akşam yapılacak. Bir yandan da şunu duyurmuş olalım. Burayı görmek isteyenler için Zafer hocamızın çok çok değerli arşivini daha yakından tanımak ve onun dünyasına girmek isteyenler için bence çok anlamlı bir iş yapmış Büyükşehir Belediyesi. Bu hafta sonu kapılarını burası Zafer Toprak Anma Konferansı'yla açıyor ve tarihe adanmış bir ömür başlığıyla 26-27 Eylül tarihlerinde Metrohan'da olacak. Bu arada listeye bakarsanız Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ve internet sitesinden programa ulaşabilirsiniz. Adeta bir Yıldızlar Geçidi. Yok yok, Zafer Hoca'nın tarihçiliğiyle ilgili, Cumhuriyet tarihiyle ilgili, emek, sınıf, toplumsal dönüşüm, iktisat tarihi üzerine pek çok konuşmacı var. Bunların bir kısmı da kıymetli Zafer Hoca'nın öğrencileri olmuş ya da birlikte çalışma fırsatı bulmuş ama kendileri şu an zaten hocaların hocası diyebileceğimiz alana çok değerli katkılar yapmış sosyal bilimciler, tarihçiler var. Programa bakınca insan heyecanlanıyor gerçekten. Bir yandan da Metrohan'da olmak, buralara sahip çıkmak çok önemli. Çünkü buradaki programda da konuştuk. Büyükşehir Belediyesi'nden, Vakıfbank Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi Metrohan. Geçtiğimiz aylarda bu programda işledik. İkinci Bayezid Vakfı'na devredildi. Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi buna itiraz etti. Halen bir yasal süreç devam ediyor ama şu anda kullanıma halen devam ediyor. Her salı İstanbul Kent ve Tarih Söyleşileri var. Böyle bir herkese açık araştırma merkezi içinde pek çok malzemeyle ücretsiz olarak kamu erişimine açılacak. O yüzden böyle mekanları ne kadar kullansak, ne kadar vakit geçirsek, ne kadar orada bulunsak o kadar iyidir diye düşünüyorum ve herkesi bu mekanlara davet ediyorum. Epeyce uzun konuştum ama böyle üç güzel mekan açılışını duyurmak isterim. Son olarak şunu da ekleyeceğim. Yine çok merak ettiğimiz, heyecanlandığımız bir açılış daha vardı. Fakat bu ertelendi. Bizim çok konuşulan Haydarpaşa projesinin ilk etabı bu hafta sonu açılacaktı cumartesi günü itibarıyla. Çünkü İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışına denk gelmesi planlanmıştı. Bununla ilgili önce 2024 yılında Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunun tamamlanacağı söylendi. Sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaydı o dönem, açıklama yapıldı. 2025'e 2026'ya ertelendi. Bugün Mehmet Nuri Ersoy bir açıklama yaptı, Kültür ve Turizm Bakanı. Çok kritik bir bulguya rastladıklarını, Haydarpaşa Gar binasının temelinde yer alan orijinal ahşap kazıkların incelemelerinde yalnızca 200'ünün yerinde olduğu tespit edilmiş. Yani zaman içinde yok olmuş, bir zemin sıvılaşma riski varmış ve dolayısıyla biraz daha onarım çalışmalarının uzaması gerekmiş. Bunun yanı sıra arkeolojik bir alan var biliyorsunuz Haydarpaşa Garı'nın arkasındaki. Buradaki çalışmaların da uzaması söz konusu olduğu için planlandığı üzere bu hafta sonu değil, 2027 yılında Haydarpaşa projesinin ilk etabının açılacağını kamuya söylemiş. Bu hakikaten merakla çok beklediğimiz bir projeydi. Bizim programlarda, kültürel miras ve korumada Kasım ayında 3-4 programı Asu ve Burçin hocalar bu konuya ayırdılar geçtiğimiz yıl. Pek çok konukla farklı veçelerinden konuştuk. Gar binasında ne oluyor, nasıl bir proje öngörülüyor, bunun söylenenleri, arkasında ne gibi ulaşım, kültür ve sanat anlamında projeler geliyor. Bunları detaylı konuştuk, kayıt arşivine yönlendirelim. Nitekim neler yapılacağı ile ilgili biraz daha beklememiz gerekiyormuş. Bunu da duyurmuş olayım. Çok uzun aktardım ama pek çok yapı açılışı olduğu için evet. Ve sevgili Cenk, sözü sana veriyorum.
0: Valla ben de söz söyleyecek bir şey yok çünkü İzmir'de bundan hiçbir olmuyor. Bir yandan yani işte bir fark yaratıldığı çok ortada en azından. Yani kültür kurumlarının kentlerin gündelik hayatına dahil edilmesinde yerel yönetimlerin rolü anlamında bir devrim yaşanıyor. Yaşanmaya devam ediyor sürekli bir şekilde. Onu en azından takip ediyor olmak, o süreçlerin nasıl nitelikli mekanlara dönüştüğünü görmek, ama sadece mekanlar yetmiyor tabii ki o dönüşümlerde. Onların nasıl manalı programlarla işlevlendirildiğine tanık olmak mutlu ediyor insanı. Gitmesek de görmesek de diyeceğim yani, her zaman içinde yer alamasak da takip edip dediğin gibi kullanıyor olmak lazım. Onun dışında tek tek de yorum yapmayalım. Dediğin gibi tasarımcılarıyla, mimarlarıyla sonraki programlarda değerlendirelim istersen. Ama soluklanmak da istersen, istersen bir müzik arasına gidelim. Eğer vakit olarak da uygunsak.
1: Tabii ki gayet iyi gidiyoruz. Bir ara verelim. Herkesi bu mekanlara davet edelim. Aradan önce sadece şunu da atladığımı düşünerek eklemek isterim. Çok sevgili, çok önemli bir tarihçi olan Zafer Toprak hocamızı hem bu gelen konferans vesilesiyle analım, hem de bizim Açık Mimarlık'ta konuğumuz olmuştu. Şimdi hızlı bir hava değişimiyle biz çok hızlı sonbahara girdik ama daha birkaç gün önce yaz havası vardı buralarda. Zafer Toprak hocamız Açık Mimarlık'ta bize İstanbul'un deniz hamamı ve plaj kültürünü anlatmıştı. Ben dinlemeye doyamamıştım. Hocam siz 10 saat daha anlatsanız da dinlesem diye stüdyoda kala kalmıştım diyeyim. Çok değerli bir insandı, çok değerli araştırmaları vardı. Bir o kadar da çok dinlemesi keyifli bir konuşmacıydı. Allah rahmet eylesin diyelim ve bu kaydı da dinlemek isteyenler için Açık Mimarlık Kayıt Arşivine yönlendirelim. Ve bir parça arası verelim, sonra gündemle devam edeceğiz.
0: Girişte Ayla Dikmen'den Zehir Gibi Aşkın Var dinlemiştik. Şimdi de Gary Moore'dan One Day dinleyelim.

0: Evet, Açık Mimarlık programını dinliyorsunuz. Gerim Uğur'un bizi duygudan duyguya savuran gitar tınırlarıyla bir o kadar birbirine benzeyen ama her seferinde yine de içinde yenilik barındırarak bizim duygularımızı yükselten tınırlarıyla devam ettik. Sen yakında olan, daha doğrusu şu anda olan ve yakında olacak olan açılışlardan bahsettin. Yeni kültür kurumlarından bahsettin. Mimarlık, hem mimarlık ortamını hem kent hayatına katılan nitelikli yapılar iyi programlarla dahil olmaya başlıyor. Kentlerin kültür hayatına demek isterdim ama çoğunlukla İstanbul'un maalesef. Başka şehirlerdeki diğer nitelikli örnekleri de sizler eğer biliyorsanız biz de paylaşın. Biz de buradan duyuralım. Kaçırdığımız çoklukla oluyor. Ama ben en azından İzmir'den verebilecek örnek bulamıyorum. Ama mimarlık haftası yaklaşıyor. Ekim ayının ilk haftası mimarlık haftası olarak kutlanıyor. Hem de Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından da bu böyle belirlenmiş bir tarih. Ve Türkiye'deki farklı illerdeki çeşitli mimarlar odası şubeleri özgün içeriklerle programlar yapıyorlar. Son bir iki senedir daha önce de oluyordu yoğunlukla. Sonra biraz seyrekleşmişti. Şimdi son birkaç senedir yine mimar küratörlerin öncülüğünde çeşitli danışmanlarla hem söyleşi hem atölye programlarını içeren bunları zaman zaman sergilerin ya da uzun soluklu forumların da eşlik ettiği mimarlık haftası etkinlikleri düzenleniyor. Yurdun dört bir yanından da aynı haftada olmaması da büyük bir şans tabii. Ekim ayının ilk haftalarına yayılan güzel program haberleri geliyor. Onlardan biraz bahsedelim istersen.
1: Evet, ilk yarıda biraz İstanbul merkezli yeni açılacak mekanlardan bahsettik. Bu defa biraz daha farklı farklı kentlere yayılacağız. Ekim ayının ilk haftası, yani gelecek hafta mimarlık haftası olarak pek çok etkinlikle kutlanıyor. Buna vesile olan konu Uluslararası Mimarlar Birliği UYA kısaltması. Her yılın Ekim ayının ilk pazartesi gününü 1985 yılından beri bu ay içinde Dünya Mimarlık Günü ilan ediyor ve Ekim ayının ilk haftası bu günü birazcık yayarak bir mimarlık haftası olarak kutlanıyor. 1985'ten beri kurumsal olarak bu Uluslararası Dünya Mimarlık Günü devam ediyor ve her haftanın bir teması var. Bu yılın teması konuta eşit erişim hakkı ile ilgili. Tam başlığı çevirmek gerekirse konut bir insan hakkıdır. Öyleyse inşa edin diye çevirebiliriz. Yani bizim gündemimize de son derece temas eden bir tema. Tabii ki hani her yerde genellikle Mimarlar Odası'nın üstlendiği, kimi zaman mimarlık fakültelerinin, okullarının üstlendiği etkinlikler oluyor. Bu temayı illaki takip etmiyorlar. Kimilerinin kendi temaları oluyor ama dünyada en azından her yıl Ekim ayının ilk haftasında bir toplumsal ya da kimi zaman ekolojik ajandanın, kentsel ajandanın tartışılması için de önemli. Konuta eşit erişim çok önemli. Yani İstanbul'da yaşıyorum ben. Ortalama kiran Türkiye ortalaması en azından her yıl Ekim ayının ilk haftasında bir toplumsal ya da kimi zaman ekolojik ajandanın, kentsel ajandanın tartışılması için de önemli. Konuta eşit erişim çok önemli. Yani İstanbul'da yaşıyorum ben. Ortalama kiran Türkiye ortalamasının

0: direkt bir problem olmaya başladı. İnsanlar özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar Türkiye'de gelirlerin çok büyük bir kısmını konuta veriyorlar ve bir anda da Türkiye'de son derece boş, azımsanamayacak bir yapı stoku var. Bunlar da son derece tartışmalı. Güvenli kentler için, afete dirençli kentler için bu konut stoku nasıl hızlı ve güvenli ve ekonomik olarak daha da insanları kırılgan hale getirmeden yenilenebilir? Bunları yüzlerce ya da binlerce programdır konuşuyoruz. Hem bu programda hem başka programlarda. Bu vesileyle de geçtiğimiz aylarda Mekanda Adalet Derneği ile konut kooperatifçiliği örneğini konuştuk. Bunu da ben dillendirmek isterim. İsteyenler kayıt arşivinden bakabilirler ki gelecek haftalarda bir tane daha programını yapacağız. Konuta erişim bir insan hakkı, fakat bugünün kiralanabilir ve bireysel mülkiyete dayalı konut anlayışından öte ne gibi daha sürdürülebilir toplumsal, kentsel ve ekolojik olarak modeller var. Bunları detaylı olarak konuştuk başka programlarda da. Anlaşılan konuşmaya da devam edeceğiz. Dünya Mimarlık Günü'nün konutun bir insan hakkı olması vesilesiyle, ama size iyi bir haberimiz de var. Açık Mimarlık programcıları olarak halen başvurmadıysanız Türkiye Cumhuriyeti'nin kiralık sosyal konut başvuruları devam ediyor. Hatta sanıyorum yarın, pardon, 25 Eylül son başvuru günü. Yani şartları sağlıyorsanız buna başvurabiliyorsunuz. Çünkü konut krizi öyle bir hal aldı ki kiralık toplumsal sosyal konutları duyurdu bakanlık. Şartları sağlamanız durumunda örneğin evli olma şartı var. Ya da çocuk sayısına göre bazı metrekarelere başvuru yapabiliyorsunuz. Bir gelir şartı var. İkamet şartları sağlıyorsanız başvurabilirsiniz. Burada yıllarca kiralık sosyal konutun önemi üzerine onlarca program yaptık. Böyle bir programın açıklanmış olması güzel, ama tabii şartları sağlıyor musunuz? Onları siz değerlendirin.
1: Valla değerlendirmekte fayda var eğer şartları tutturanlar varsa. Çünkü gerçekten zorlu bir şey. Bir yandan da arz edilmiş olan yapı stoğunun erişilebilir olmadığı da çok ortada. Ya da bilmiyorum kentsel yeni büyük şehirlerde özellikle yapılmış olan yeni yapıların yüzde kaçı dolu ya da büyük işte yüksek yapılar yapılıyor çeşitli illerde. Bunların ne kadarı sadece birer değer değişim aseti olarak kullanılıyor, ne kadarı gerçekten konut olarak işliyor, o da başka bir soru herhalde. Yani yaşanmayan, içinde yaşanmayan yapıların olduğu bazı alanlar var. İzmir'in böyle bir yeni yapılaşan yüksek yapılarının olduğu ama Bayraklı bölgesinin dışında belli bir alanı var. Hiç gitmemiştim oraya yaya olarak. Çünkü yaya olarak oraya varmak da bayağı bir zor. Bir kısım büyük çevre yolu düğümlerinin ortasında kalıyor ya da kenarında kalıyor neredeyse. Hani o yapıları çok uzun süredir görüyordum ama ortasına düşünce de o tenhalığın ortasında kalıyor olmak. Yani bir acil ihtiyacı karşılayacak alanlar olmadığı o yüzden biraz belli oluyor. Çünkü boşlar yani çoğunlukla. Kesinlikle tabii bir sahipleri var ama yaşanan yerler değil. Oralar yaşanan yerler olmadığı için onların altlarındaki bütün bu işte ticari alanlar tenha ya da bazıları zaten hizmet vermeye başlamamış, bazıları hizmet vermeye başlayacak gibi de değil, boş falan duruyor. Bir yandan öyle bir şey de var. O yüzden karşılığını bulacak konut arz etmek, bunu da bir yandan işte kiralık ya da satılık olarak erişilebilir hale getirmenin bir devlet politikası oluyor olması ve bunun işleyen yöntemlerinin geliştirilmiş oluyor olması bile sevindirici. Ama şehirler arası yolculuk yaparken işte tabii bütün otoyollar şehirlerin en dış çeperlerinden geçiyor neredeyse. O en dış çeperlerin kenarlarında da ne oraya yapıldıkları yerin topografyasına süper uyumlu ya da ara mesafeleri içinde nitelikli birer böyle mahalle yaşantısı kurgulayabilecekmiş gibi görünmeyen devlet aracılığıyla, devletin çeşitli organları aracılığıyla yapılmış konut projelerinin kenarından geçiyor insan. Zaman içerisinde onların böyle biçimsel niteliklerinin değiştiğini göz okuyabiliyor. Yani eskiden tünel kalıp sistemleriyle yapılan böyle tek tip yapılar olurdu onlar. Şimdi hem yükseklikleri fark ediyor hem

0: cephe karakterleri fark ediyor. Böyle benim en azından olumlu okuyabildiğim pek çok şey var. Ama bir türlü onların bir araya gelişleri, ele aldıkları yerleşimi, ele aldıkları yerle kurdukları ilişkiler vesaire, devlet eliyle yapılan ve belki de daha rahat davranılabilecek ve o yüzden de daha nitelikli yaşamsal alanlar sunabilecek imkanlardan, daha da sonuçlardan hafifçe uzakta görünüyor hala ne yazık ki. Ondan ama belki bu yapmayla ve arz etmeyle de alakalı bir şey olabilir. Belki zamanla bu da aşılacak diye umut ediyorum yani.
1: Umalım yine de bunların sosyal konutların başlamış olması da bir olumlu gelişme. Bununla beraber bazı projelerin, ÇED raporlarının tartışmalı olduğu su havzası gibi alanlara yapıldığı, yani bir toplumsal problemi çözerken başka ekolojik problemlere dokunuyor olması da bir başka bu işin meselesi. Bununla beraber 1071 kiralık sosyal konutun yapılacağı açıklandı ve başvuruları bu hafta sona eriyor. Bunun da hızlıca yapılması öngörülüyor çünkü insanların gerçekten alım güçleri çok düştü ve artık hani İstanbul gibi büyük kentte kira ortalamasının Türkiye ortalamasının %62 üzerinde olduğu bir yerde insanlar gerçekten faturalarını ödeyemiyor, kiralarını ödeyemiyor. Hani bütün gelirlerini bunlara vermeyi de geçtim, yetmiyor bile. Bu çok olumlu ama 1071 konut yeterli değil. Bununla da beraber hani bir bireysel borçlanmaya dayalı olan her birinin işte belli 1+1'de 2+1'de mutfaklarının olduğu ya da burada mesela belli şartlar var, bir çekirdek aile modelini barındırmaya yönelik olarak hani bununla beraber farklı ihtiyaçlara farklı bireylere hitap edebilecek ya da bir dönem özellikle kooperatif girişimlerinde Avrupa'da, Sovyetler'de çok fazla denemeleri vardı. Daha ortak alanların olduğu ve daha başka türlü kamusal, yarı kamusal alanlarla da birlikte çalışan konut denemelerine dair çok müthiş bir aslında küresel miras var diyelim. Bunları da teşvik edebilecek, belki daha erişilebilir ekonomik anlamda, toplumsal anlamda modellerinde düşünülmesi çok önemli. Bu bakımdan tekrar Mekanda Adalet Derneği'nin müthiş bir aslında yerel yönetimler için de bir rehber niteliğinde olan bir politika metni var. Açık erişimle bulabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Tekrar buna yönlendirelim ve gelecek haftalarda detaylı olarak konuşacağımızda söyleyelim. Yani pek çok şey biter, konut krizi bitmez gibi görünüyor ama en
0: Evet,
1: azından bir kısmı yapılıyor
0: şeyi
1: buna
0: de
1: dair.
0: ekleyelim. Yani hani 50'li yılların sonundan itibaren zaten Türkiye'de bu yönde yani sosyal konut adı öyle konmamış olsa bile farklı isimlerle işte bugünün terimleri bunlar tabii ki erişilebilir konut vesaire ya da kira konutları diye eskiden bunlardan bahsediliyordu. Bunlarla ilgili yapılmış çok nitelikli örnekler var yani İstanbul'da, İzmir'in çeşitli yerlerinde, Ankara'da yani iyi örnek oluşturacak olan böyle şey gibi hani yapılmış çok iyi şeyler var ve bunlar sadece yapı tipolojisi anlamında da değil işte kentsel tasarım anlamındaki prensipleriyle blokların içerisindeki dairelerin işte bazılarının aynı metrekare yani küçük metrekarede olmasına rağmen dubleks çözülmeleriyle çok farklı nitelikteki örnekler var ya da emlak konutun daha yakın dönemlerde yapmış olduğu şeyler var ya da toplu konut idaresinin 2000'li yıllara gelmeden önceki üretimlerinde de nitelikli örnekler var. Bunlarla ilgili yayınlar da var. Bunlarla ilgili yapılmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerini de ben biliyorum. O yüzden hani şimdi böyle yeniden arz edilmesi tabii ki bir hükümetin bir politikası olarak arz edilmesi çok önemli. Ama bir yandan buna şahit olurken bu halihazırda bu coğrafyada bu yönetimsel erkin imkanlarıyla bu siyasi, kültürel, ekonomik ortamda nelerin de daha önce yapılmış olduğunu ve bütün bunların hepsiyle de bugünün koşullarında daha iyi, daha erişilebilir neler yapılabileceğini hayal etmenin de iyi bir fırsatı. Eskiden ya yapılmıyor falan işte yapılması mümkün değil dediğimiz işte ne bileyim son 10 yılda dediğimiz her şeyin eskiden bir şekilde mümkün olduğunu görüp bundan sonra da mümkün olabileceğini ve şimdi de zaten yapıldığı için de bunun önünde ya böyle bir şey yapmak mümkün değil gibi bahane üretmenin de gereksizliğini akıldan çıkarmamak gerekiyor.
1: Evet, bakalım daha ilginç sınırları, ezberleri bozan iyi konut projelerini konuşuruz gelecek programlarda, gelecek yıllarda diyelim. Şimdi Dünya Mimarlık Günü'nün 2026 teması Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından "Konut bir insan hakkıdır, inşa edin" diye çevirebiliriz. Böyle bir teması olduğu için bu konut meselelerine girdik. Ekim ayının ilk haftasında bu mimarlık haftası vesilesiyle Türkiye'nin pek çok yerinde mimarlık etkinlikleri olduğundan söz ettik. Hepsi konutla ilgili değil. Bu vesileyle de bir mimarlık festivali olarak o kentlilere, o kentin farklı mekanlarında farklı farklı etkinliklerle kucak açıyorlar. Biraz böyle farklı şehirlere açılalım. Neler var onları paylaşalım istersen.
0: Tamam. 1-3 Ekim'de hemen ayın başında Kayseri Mimarlık Festivali adıyla düzenliyor Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Haftası etkinliklerini 5. Kayseri Mimarlık Festivali olarak anons ettiler. Geçen sene Mimar Melis Varkal'dı küratörü, program koordinatörü öyle söyleyeyim. Ben de bir etkinlikte moderatör göreviyle yer almıştım. Programı yakından izlemiştim. Katkıda sunabilmiştim. Bu sene de Mimar Mert Uslu program koordinatörü ve küratör. İki İzmir'den isim olduğu için torpille başlamış gibi oldum. Ama öyle bir niyetim yoktu yani. Temayı yeryüzü kök zaman olarak belirlemiş Mert Uslu. Mert Uslu mimari işlerindeki hassasiyetinin yanında yani çok güzel işler üretiyor, zamanı yayıyor onları iyi olabilmeleri için. Bir yandan da çok güzel fotoğraflar çeker. Takip edenleriniz vardır belki. Fotoğraflarının şiirselliğine yakışır bir tema belirlemiş ve bütün tema içeriklerinden de yani tema içeriğin içinden dallanan bütün atölye programı ve alt açılımları da aynı şekilde. Bu sefer etkinlik mekanı Bihan. Geçen sene Kayseri Kalesi'nin içerisindeydi etkinlikler. Bu sefer de Gönhan'ın içerisinde, bir kervansarayın içerisinde. Kayseri bu anlamda yani mimarlık tarihine konu olacak bütün bu yapılarıyla oldukça etkileyici bir yer yani. Modern kentsel gelişimi de bir o kadar üstüne çalışılıp düşünülmesi gereken bir yer. İşte Sümerbank fabrikasının dönüşümünden kentin çevresindeki bağ evlerine, işte kentin yakın coğrafyasındaki Kapadokya yerleşimleriyle kent arasındaki ara ara kervan yolları üzerine serpiştirilmiş kervansaraylarıyla ve kent içindeki tarihi mahallelerinin dokularıyla oldukça ilginç bir yer. Sırf gidip birkaç şeyi görmek eğer vakit ve imkan varsa tabii ki. Sonrasında da Kayseri'yi biraz keşfetmek için bu festivali ziyaret etmeye değer diye bir öveyim bari artık bundan sonra bana ne yaparlar bilmiyorum. Bir davet mi ederler, bir şey yapsınlar artık Kayseri'dekiler.
1: Ki
0: Çok güzel
1: zaten
0: ağırlanmıştık,
1: oradaydın.
0: ekip çok
1: Evet,
0: iyiydi. Aynen.
1: orada moderatördün.
0: Evet, aynen. Ekip de çok iyiydi. Yani çok güzel bir işbirliği de var şehrin içerisinde. Mimarlar Odası ile yerel yönetim arasında aynı zamanda da yereldeki bir kısım işte şirketlerin etkinliğe desteği de oldukça fazlaydı. O açıdan böyle yerelde örgütlenen çok farklı paydaşların bir arada iş yarattığı, hani bir araya gelebilirler mi diye düşündüğünüz bütün paydaşların da nitelikli bir buluşma yaratmak için işbirliği yaptığı güzel de bir atmosferi vardı açıkçası. O yüzden bu sene de ziyaret etmeye değer.
1: Harika. Ekim ilk günlerde yolunuzu düşürmek için bence güzel bir vesile. Lütfen devam et.
0: Aynen. Aynen öyle. Sonra Adana Mimarlık Festivali var. 15-17 Ekim tarihlerinde. Onda da değişik bir kurgu var. Abdügüzel sevgili hocamız danışman olarak yer alıyor. Öyle duyurmuşlar yani etkinliği. Mimar Nilüfer Kızıkoğlu da küratör. O etkinliğin de teması kurmaca, strüktür, malzeme hikayeleri diye. Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin yine öncülüğünde düzenleniyor. Söyleşi programı var. Özellikle tabii ki küratörünün kendi mimarlık yaklaşımı ve kendi mimarlık ağı dolayısıyla hem sayısal tasarım, hem malzeme araştırmaları, hem stüktürel araştırmalar odaklanmış olan bir söyleşiler ve etkinlikler programı var. O da ziyaret etmeye değecek bir şey, kesinlikle konusu anlamında. Ama gidenler bize o yapıyı bir anlatırsa sevinirim, ya da belki biz konuk ederiz Abdügüzel'le Nilüfer Kozikoğlu'nu, bu hani özel paylaşımı kendi aralarında nasıl belirlediler diye. Sonra Batman, yine Mimarlar Odası Batman Şubesi'nin düzenli 3. Mimarlık Festivali var, Batman'ın eşik temasıyla düzenleniyor. İki ayrı güzel mekanı var. Bir tanesi Mor Kiryakus Manastırı, diğeri de Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi. İki ayrı mekanda düzenlenecek etkinlikler. Etkinlik programında iki tane ana söyleşi oturumu var. Merak edenler de duyurularından takip edebilirler. Bir de Ekim ayının 12'si ile 17'si arasında 20. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali var. O da Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nin, Büyükkent Şubesi'nin öncülüğünde düzenleniyor. Tabii yarışmayı da içeriyor aynı zamanda. Bir çağrılı yarışmayı da içeriyor bu festival. O da her sene dünyanın farklı yerlerinden mimarlık ve kent alanında farklı perspektifleri filmlerin anlatı diliyle deneyimleme imkanı sunuyor. Ama bu hafta içerisinde başka etkinlikler de olacaktır. Serbest Mimarlar Derneklerinin de kendi etkinlikleri, bir kısım sergiler vesaire olacaktır. Anadolu'dan böyle Anadolu'nun çeşitli yerlerine uzanarak böyle biraz haber vermiş olalım. Hadi İzmir'i de atlamayalım. 5-9 Ekim tarihinde İzmir Mimarlık Haftası, her sene olduğu gibi Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenleniyor. Teması kurmak, biraz bakındım ama daha detaylı program içeriklerine erişemedim. Ama belki onun da detaylarına önümüzdeki ayın sonunda, bu bütün mimarlık haftası festivalleri ve etkinlikleri nasıl geçti, nasıl yankılar uyandırdı ya da neler olup bitti, haberler, dedikodular neler, onlardan bahsederken değiniriz.
1: Evet, 20.si Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nin düzenleniyor. Ben bir kere daha bunu vurgulayayım. Müthiş emeklerle ve bayağı birkaç kişinin onlarca kişi emeğiyle yapmış olduğu bir festival olduğunu söyleyelim. Ve geçirdiği 20 yılda 90 ülkeden 5.599 film başvuruda bulunmuş.
0: Müthiş.
1: Bunlar arasında 703 yönetmenin 549 filmi gösterilmiş ve 110'una da ödül verilmiş. Yani müthiş bir arşiv, müthiş bir hafıza var burada. Bir yandan da Türkiye'de bir şeyi 20 kere sürdürebilmek gerçekten çok büyük bir başarı. Buradan tebriklerimizi iletelim. Dediğin gibi Türkiye'nin pek çok şehrinde genellikle mimarlar odasının daha hızlandırıcılığı, kolaylaştırıcılığı ya da organizasyonunu üstlendiği etkinlikler oluyor. Bizim gözümüzden kaçan ya da daha sonradan duyurulacak olanlar vardır. Ben şunu da ekleyeyim. Kayseri'den, Adana'dan, Batman'dan bahsettik. Denizli'yi ekleyelim. Daha genç bir mimarlık festivali olarak ortaya çıktı. İkincisi düzenlenecek. Mimarlar Odası Denizli Şubesi'nin yanında Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve oranın Mimarlık ve Tasarım Topluluğu'nun işbirliğinde düzenlenecekmiş. Bu daha yakın 3-4 Ekim tarihleri arasında olacak. 2 gün sürecek konuşmalar, atölye çalışmaları ile olacakmış. Üniversitenin çeşitli alanlarında olacak. Burada da PAU, Pamukkale Üniversitesi'nin kısaltılması, mimarlık topluluğunun sosyal medya duyurularını takip edebileceğinizi söyleyelim. Bir mimarlık etkinliği olmasa da Denizli'den hızlıca bir Karadeniz'e doğru çıkalım. Sinopale başlıyor bu hafta sonunda 25 Eylül itibarıyla. Müthiş bir orada da bir sebatla devam ettirilen bir kent mirası, bir artık kendi hafızasını oluşturmuş bir etkinlik. Buradan da Melih Hoca'ya çok selamlar. 10.sü düzenleniyor Sinopale'nin, Uluslararası Sinop Bienali. Bu bir sanat etkinliği, Dünya Mimarlık Günü ya da Mimarlık Haftası ile bir ilişkisi yok. Fakat bence mimarlığa, farklı mekanlara, tasarıma, kentlere ilgi duyan herkesin çok büyülenebileceği çok iyi mekan seçimleri var. Orada çok hoş eserleri görebiliyorsunuz. Buradan da onu da duyurmuş olalım. Ekim ayı hareketli geçecek pek çok kentte. Burada ekleyemediğimiz, değinemediğimiz başka pek çok etkinliğin de olacağını biliyoruz ama süremiz kısıtlı. Sizler de kendi yaşadığınız ya da ziyaret etmeyi planladığınız kentlerin bu anlamda özellikle Mimarlar Odası veya oranın bir mimarlık fakültesi varsa okullarının etkinlik duyuru sayfalarına bakarsanız çok büyük ihtimalle göreceksinizdir. Bu arada zaten bu aralar okullar açılıyor. Kimi okullar açıldı, kimileri açılmak üzere. Ekim ayının ilk haftası bir yandan da öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinden ya da memleketlerinden şehre döndükleri, sokakların kalabalıklaştığı, birkaç ay boyunca biraz o unuttuğumuz trafiğin, insan, araç, her türlü trafiğin tekrar çıktığı bir zaman oluyor. Aslında Mimarlık Günü kutlamak için de güzel zamanlardayız. Bir her neredeyseniz bakın ajandasına, bir mimarlık etkinliğine, mimarlık festivaline sizler de konuk olabilirsiniz. Bunlar genellikle çoğu zaman ücretsiz ve kamuya açık kamu etkinliklerinde oluyor. Atölyeler, yarışmalar, kimi zaman açık çağrıları olabiliyor, kimi zaman yürüyüşler, konuşmalar, film gösterimleri gibi. Biz de yoğun bir Ekim ayı ilk hafta bekliyor o zaman.
0: Evet, gayet keyifli olacak kesin. Bir yandan iyi ki sosyal medya var diyorum şimdi kendi kendime.
1: Evet.
0: Yoksa her tarafta olup biten bunca şeyden pek haberdar olamayacaktık ama en güzel mimarlık gidip içinde gezebildiğin mimarlıktır diyelim. O yüzden kendi şehirlerinizin hem etkinliklerini takip edin hem etkinliklerini düzenleyenlerle ortaklaşın, paydaşlaşın. Onlara destek olun, yer alın. En güzeli o galiba.
1: Evet, biz de o zaman hemen buradan karışalım bakalım. Tam sonbahar geldi,
0: Evet.
1: havalar da biraz serinledi. Biraz gezmek, yürümek, bir şeyler kurcalamak için bence çok güzel zamanlardayız. İnsana da iyi geliyor.
0: Evet, aynen öyle.
1: O zaman bu yayın döneminin son programını kapatıyor muyuz?
0: İnanamıyorum. Bir yayın döneminin daha sonuna gelip hemen sonraki hafta yeni bir yayın dönemini açıyor olmak sana süper bir maraton oluyor, bunu biliyorum. Her programda kapatıp sanki böyle çok hüzünlü bir şey oluyormuş. Aa, bu yayın dönemi bitti. Araya insan bir tatil falan koyar diye düşünüyor insan, değil mi? Böyle bir 3 hafta, 3 ay bilemiyorum artık.
1: Yani
0: Ama hemen
1: tatile çıkan
0: haftaya.
1: var programcılarımız ama açık mimarlık yaz mesaisine de devam etti senin de sayende. Biraz yazlık
0: Vallahi.
1: programlar yaptık biz mesaiyle devam ediyoruz sevgili Cenk.
0: Aha,
1: Sonbahar
0: harika.
1: kış sezonunda devam edeceğiz. Çok
0: O zaman
1: teşekkürler.
0: ne demek efendim, ben teşekkür ediyorum. Giderken de sonbahara yakışır bir parça The French Library, Franz Gordon'dan dinleyerek dinleyicilerimizi de uğurlamış olalım güne.
1: Evet, haftaya görüşmek üzere. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Very good. Great.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Güneş Luca Duran, Nazlı Gürkaç Duran, İlker Erek Duran ve Deniz Tümerdem'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.
6: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
7: High time.
6: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: Apaçık Radyo.
3: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz yine 12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben ve karşımda Okan'la beraber yepyeni bir funkmatik yayına başlayacağız. Hoş geldiniz. Okan, sen de hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim Yunus'um. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir Eylül günü. Eylül öğlesi.
1: Evet.
0: Gönül ister'deki Eylül akşamı. Hani oradan Bülent Ortaçgil'e bağlayalım falan ama böyle bir gün.
1: Güzel bir gün. Tabii yazın sonuna da yaklaştık. Bir günde dört mevsimi yaşar olduk. Biraz kafalar da
0: Evet.
1: karışık.
0: Evet, vücutlar da şaşırdı.
1: Evet, biz de bir günde dört mevsimi oynatır gibi bir playlist hazırladık.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Bugün stüdyoda işte sınırları tamamen kaldıracağız. Tek bir döneme veya tek bir coğrafyaya bağlı kalmadan funk'ın dünyayı nasıl dolaştığına bir şahitlik edeceğiz Yunus'cum. Tam bir sınır tanımayan funk bölümü hazırladık aslında.
0: Evet, bu hafta böyle tabiri caizse Best of Funkmatik
1: Evet.
0: olacak.
1: Evet.
0: Bizim tadına doyamadığımız, umarım sizlerin de ekmek bandırmak isteyeceğiniz şarkıları çalacağız bu hafta. O yüzden geniş bir yelpaze bekliyor yani herkesi.
1: O yüzden ne yapalım, lafı hiç uzatmadan yayını funk anayasasına en büyük saygı duruşlarından biriyle açalım. Üflemelilerin efendisi Tower of
0: Okay.
1: Power. Digging on James Brown gelecek ondan. Sonrasında BB Tanga, sonra modern sahneye geçiş Wolfpack ve sonra da İngiliz jazz funk efsanesi David Bennett ile stüdyoyu iyice ısıtacağız. Başlayalım o zaman.
0: Başlayalım bakalım.
2: Go ahead, count it off.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Funkmatik tüm hızıyla devam ediyor. Tower of Power'ı dinledik. James Brown'a güzel bir selam çakıldı. Gayet güzeldi. Üflemelilere doyduk diyebiliriz. Groove da harikaydı.
1: %100 atılıyorum. Müthiş bir parçaydı. Ardından yine bir müthiş bir parça dinledik Yunus. Fransa ve Orta Afrika Cumhuriyeti kökenli harika bir proje. Bibitanga and the Selenites, My Heart is Jumping çaldık. Müthiş bir şarkı. Afro-funk hissiyatını modern bir karanlıkla çok iyi harmanlıyor adamlar. Ardından günümüzün bağımsız funk kralları Wolfpack geldi.
0: Wolfpack çok iyidir.
1: Müthiş. Burada. Darwin Derby ile devam ettik. Tempoyu uçurduk.
0: Aynen öyle. Ve bloğu 1979 yılından tabiri caizse kütür kütür İngiliz jazz funk klasiğiyle Feel the Real şarkısıyla kapattık. Yani şöyle söyleyelim. O bas yürüyüşü mükemmel. Klavyeler inanılmaz. Dans pisti yani. Yani anladın mı? Yanıyor. Çok iyiydi. Bu şarkının yeri de ayrıdır. Güzeldir.
1: Ayrı. Dans pisti için yaratılmış bir şarkı.
0: Kesinlikle.
1: Tamam. Şimdi rotamızı o zaman biraz daha çeşitlendirelim.
0: Serpiştirelim şöyle, tuzumuzu serpiştirelim.
1: Aynen öyle. Avustralya'nın Retro City şövalyesi Donny Bennett ile 80'lerin post-disco havasına gireceğiz.
0: Çılgındır kendisi.
1: Fransız Baker Guts ile de devam edeceğiz. Ardından El Shab Arab ile Orta Doğu'nun gizli funk hazinesine uzanacağız.

0: Yani gerçekten şu an dünya turuna başladık Okan. Bunu
1: Başladık.
0: söylemek istiyorum yani. Önce Donny Bennett'ten geldi. Mr. Experience. Yani Boogie Funk'ın günümüzdeki temsilcisi kendisi. Adam tek başına bunu yaşatıyor. Tek başına yaşatıyordan kastımız da şu. Bütün parçalarının her şeyini kendisi çalıyor ve kendisi kaydediyor.
1: Evet. Arkasından da yine aynı şekilde müthiş bir şarkı dinledik. Fransız prodüktör Guts ve Laren Thomas'ın işbirliğiyle Man Funk geldi. Çok güzel bir şarkıydı. Hip hop altyapısını üzerine üflemelilerin ve caz vokalinin nasıl bu kadar pürüzsüz oturduğunu anlatan bir hikaye yani. Ardından yine Fransız elektronik disco sahnesinin ustalarından Breakbot'tan Turning Around çaldık.
0: Ya Breakbot da güzel bir çalışma, güzel bir proje
1: Evet.
0: diyorum. Bloğun en büyük sürprizlerinden biri ise Elşap Arap'tan da aslında. Yani Orta Doğu ezgilerinin o 70'ler funk estetiğini dinledik demin. Ve burada yine müziğin aslında ne kadar evrensel olduğunu,
1: Evet, kesinlikle.
0: yer, yön fark etmeksizin hani insanlar bir şey hissediyorsa onu bir şekilde o ezgilerle yine dışa vuruyor. Bunu da demin dinledik yani, o vurumu dinledik.
1: Evet, güzel bir parçaydı. Şimdi son bloğa giriyoruz Yunus. Fransız zarafetini Limpiatris ile alacağız. Buradan asit cazın doruklarına Jamelio, Jamelikai ile çıkacağız.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik'le berabersiniz. Evet Okan, son anonslara girdik artık. Fransız Disco Funk'ın sultanlarıyla beraberdik. L'Imperatrice'den geldi. Ve arkasından senin de bahsettiğin gibi Funk'ın günümüz bayrakları Jamilio. Jamiroquai'den geldi. Star Child ile ritmini iyice zirveye taşıdık.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten baştan sona temposu hiç düşmeyen, Funk'ın her coğrafyada nasıl kendi rengini bulduğunu kanıtlayan bir liste oldu.
0: Evet, dediğimiz gibi süremizin sonuna geliyoruz ve bu sezon artık bizden bu kadar oldu. Gelecek sezonlarda görüşmek üzere diyeceğiz. Ama öncesinde buradan herkese teşekkür ederim. Bizi bu yayın döneminde destekleyenler oldu, yazanlar oldu, dinleyenler oldu her hafta. Dolayısıyla herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Evet, dediğin gibi son duyuruyu yaptım Yunus'cum. Apaçık Radyo'nun 64. dönem yayının bitmek üzere. Son bir şarkımız kaldı.
0: Evet.
1: O yüzden en sürpriz şarkımızı sona sakladık. Kapanışı güzel yapalım diye. Kapanışı Funk'ın coğrafyalar arası gücünü gösteren, yani en iyi özetleyen hatta o muazzam projeyle açacağız. New York'un groove'u ile İstanbul'un klarneti ve darbukası birleşecek. Brooklyn, Funk Essentials ve Lacho Taipa'dan Magich Carpet Ride geliyor. Tekrardan o zaman herkese teşekkür edelim Yunus'cum. Özellikle sana da çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın dönemi oldu.
1: Evet. Sevgiler diyelim.
0: Saygılar diyelim.

Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Bu problemler devam ediyor. Yani
8: tıka basa bir tarih.
9: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
10: Radyodan herkese merhaba.
3: Neresiniz?
11: Kainatın tüm seslerini
12: Apaçık Radyo.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Sail Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın kaçarım? Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda bazı insanların K-pop'a karşı olan önyargılarını değiştirmeye çalışacağım. İlk K-pop'un tarihçesi hakkında biraz bahsedip bugünkü programın konusuna geçeceğim. K-pop'un tarihi zaman içinde ortaya çıkan farklı jenerasyonlarla birlikte gelişmiştir. Her jenerasyon yeni sanatçılar, müzik stilleri ve teknolojilerle K-pop'un değişmesinde ve daha geniş kitlelere ulaşmasında katkıda bulunmuştur. Birinci jenerasyon 1990'lardan 2000'lerin başına kadar. K-pop'un modern idol sisteminin oluşmaya başladığı dönemdir. Seo Taiji and Boys, HOT, SES ve Shinhwa gibi isimler bu dönemin önemli sanatçılarındandır. Grup temelli idol kültürü bu yıllarda şekillenmeye başlamıştır. İkinci jenerasyon 2000'lerin ortasından 2012'ye kadar. K-pop'un Güney Kore dışındaki ülkelerde daha fazla tanınmaya başladığı dönem. Big Bang, Girls' Generation, Wonder Girls, Super Junior ve 21 gibi gruplar özellikle Asya'da büyük başarılar elde ederek K-pop'un yayılmasında katkıda bulunmuştur. Üçüncü jenerasyon 2013'ten 2017'ye kadar sürmüştür. K-pop'un internet ve sosyal medya sayesinde küresel bir kitleye ulaşmaya başladığı dönem. BTS, EXO, TWICE ve BLACKPINK gibi gruplar uluslararası başarılarıyla K-pop'un dünya çapındaki bilinirliğini arttırmıştır. Dördüncü jenerasyon ise 2018'den 2022'ye kadar. K-pop'un küresel müzik sektöründeki etkisinin daha da arttığı dönemdir. Stray Kids, ATEEZ, TXT, G-IDLE ve IVE gibi gruplar bu dönemde dikkat çekmiştir. YouTube, TikTok ve diğer dijital platformlar sanatçıların dünya çapındaki hayranlara ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Beşinci jenerasyon ise 2023'ten günümüze kadar olan dönem. K-pop'un günümüzdeki en yeni dönemi. Boy Next Door, Zero Base One, Rise, Tuas ve Islet gibi gruplar bu jenerasyonun öne çıkan isimleri arasından. Sosyal medya, kısa videolar ve dijital platformlar sayesinde yeni gruplar daha hızlı şekilde uluslararası kitlelere ulaşabilmektedir. Bugünkü programda karşınıza çıkacak şarkılar K-pop'un 5. jenerasyonuna ait parçalar olacak. Bu jenerasyon sosyal medyanın ve dijital platformların K-pop üzerindeki etkisinin daha da arttığı günümüzde şekilleniyor. Tuas, Rise, Boy Next Door ve Islet gibi yeni nesil gruplar farklı tarzları ve modern konseptleriyle K-pop'un gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. İlk şarkımız Baby Monster'dan Like That. 2023'te çıkış yapan 7 üyeli kız grubu Baby Monster'ın bu şarkısı 2024'te yayınlanan ilk mini albümlerinde Baby Monster'da yer alıyor. Grubun üyeleri Ruka, Frita, Asa, Ahyun, Rami, Rora ve Chikira. Charlie Puth'un yapımında katkıda bulunduğu Like That, akıcı vokalleri ve rap bölümleriyle Baby Monster'ın dikkat çeken şarkılarından biri oldu. Baby Monster'dan Like That geliyor.

Baby Monster'ın Like That şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Zero Base One'dan In Bloom. 2023'te çıkış yapan 9 üyeli erkek grubunun bu şarkısı, grubun ilk mini albümü Youth in the Shade'de yer alıyor. Kim Ji-woong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Matthew, Tae, Ricky, Gyuvin, Gunwook ve Eugene'den oluşan grup, In Bloom ile yeni başlangıçlarını anlatıyor. Drum ve bass ve synth pop etkileri taşıyan şarkı, grubun çıkış döneminin en bilinen parçalarından biri. Zero Base One'dan In Bloom geliyor.

Zero Base One'dan In Bloom şarkısını dinledik. Şimdi de Islet'ten hepimizin kulağına bir şekilde takılmış olan Magnetic geliyor. 2024'te çıkış yapan 5 üyeli kız grubunun bu şarkısı, grubun ilk mini albümü Super Real Me'nin başlık parçası. Yuna, Minju, Mocha, Wonhee ve Iroha'dan oluşan bu grup, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören bu şarkıyla dünya çapında tanındı. Akılda kalıcı melodisi ve enerjik yapısıyla Magnetic, Islet'in en dikkat çeken şarkılarından biri oldu. Islet'in Magnetic şarkısı geliyor. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

Islet grubundan Ben Nereki dinledik. Şimdi Boy Next Door'dan Viral ile devam ediyoruz. 2023'te çıkış yapan 6 üyeli erkek grubu Sunghoo, Ribu, Jaehyun, Taesan, Lihan ve Wonhak'tan oluşuyor. Viral, grubun 2026'da yayınlanan ilk stüdyo albümü Home'un öne çıkan şarkılarından biri. Şarkı, Boy Next Door'un günlük hayatı ve gençliği merkeze alan tarzını daha farklı ve enerjik bir şekilde yansıtıyor. Boy Next Door'dan Viral şarkısı geliyor.

I'm on my lonely. So what you up to now? Boy Next Door'dan Viral dinledik. Sırada Miao'dan Burning Up var. 2024'te çıkış yapan 5 üyeli kız grubu Suwon, Gawon, Anna, Narin ve Ella'dan oluşuyor. Burning Up, 2025 yılında yayımlanan aynı adlı dijital single'da yer alıyor ve grubun daha enerjik tarafını gösteren şarkılardan biri. Güçlü ritmi ve performans odaklı yapısıyla Miao'nun farklı bir müzikal yönünü ortaya çıkarıyor. Miao'dan Burning Up geliyor.

Meow'dan Burning Up şarkısını dinledik. Şimdi sırada Tuas'tan Plot Twist var. 2024'te çıkış yapan 6 üyeli erkek grubu Shinyu, Doohun, Yeongje, Hanjin, Jihoon ve Kyungmin'den oluşuyor. Plot Twist, grubun ilk mini albümü Sparkling Blue'nun başlık şarkısı olarak çıkış dönemlerinde damgasını vurdu. Boyhood Pop tarzının güzel bir örneği olan şarkı, gençlik ve ilk karşılaşmaların heyecanını anlatıyor. Tuas'tan Plot Twist geliyor.

Tuas'tan Plot Twist şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Kiss of Life'dan Igloo. 2023'te çıkış yapan 4 üyeli kız grubu Julie, Nari, Belle ve Hanel'den oluşuyor. Igloo, grubun 2024 tarihli 3. mini albümü Lose Yourself içerisinde yer alıyor. Hip-hop, trap ve R&B etkileri taşıyan şarkı, grubun güçlü ve özgüvenli tarzını ortaya koymasıyla özellikle dikkat çekti. Kiss of Life'dan Igloo geliyor.

Kiss of Life'dan Igloo şarkısını dinledik. Şimdi de Close Your Eyes'dan Open Your Eyes geliyor. 2025'te çıkış yapan 7 üyeli erkek grubu Close Your Eyes'ın bu şarkısı, grubun 2026'daki 256th Note döneminde yayınlandı. Hip-hop ve R&B altyapısında caz etkileri de ekleyen şarkı, grubun daha özgür ve farklı müzikal yönünü gösteriyor. Üyelerin de şarkının yapım sürecinde katkıda bulunduğu Open Your Eyes, grubun en yeni dönemindeki dikkat çeken parçalardan biri. Close Your Eyes'dan Open Your Eyes geliyor.

Close Your Eyes grubunun Open Your Eyes şarkısını dinledik. Baby Monster bir kez daha stüdyomuzda. Bu kez sırada Sheesh var. 2024'te yayınlanan ilk mini albümleri Baby Monster'ın başlık şarkısı olan Sheesh, grubun güçlü hip-hop ve performans tarafını gösteriyor. Grup bu şarkıyla özellikle güçlü vokalleri ve rapleriyle dikkat çekti. Sheesh, Baby Monster'ın çıkış dönemindeki en çok konuşulan şarkılarından biri haline geldi. Baby Monster'dan Sheesh geliyor.

Baby Monster'dan Sheesh şarkısını dinledik. Şimdi Rise'dan Impossible ile devam ediyoruz. 2023'te çıkış yapan Rise'ın bu şarkısı, 2024'te yayınlanan ilk mini albümleri Rising öncesinde çıkan single'lardan biriydi. House ritimleriyle hazırlanan şarkı, grubun duygusal pop tarzına dans odaklı bir yorum getiriyor. Impossible'ın mesajı da oldukça güzel. Birlikte aynı hayalin peşinden gidildiğinde hiçbir şey imkansız değil. Rise'dan Impossible geliyor.

Rise grubunun Impossible şarkısını dinledik. Islet'ten bir şarkı daha geliyor. Bu kez Not Cute Anymore. 2024'te çıkış yapan 5 üyeli kız grubunun bu şarkısı, 2025'te yayınlanan aynı adlı ilk single albümünün başlık şarkısı. Islet, bu şarkıyla önceki çalışmalarından biraz daha farklı bir tarza yöneldi. Şarkının adı da zaten mesajını açıkça veriyor. Islet artık sadece tatlı imajıyla sınırlı kalmak istemiyor. Islet'ten Not Cute Anymore.

yapan 10 üyeli erkek grubu Zykers, Minjae, Jungmin, Sumin, Jinsik, Hyungwoo, Junghoon, Seon, Yujun, Hunter ve Yechan'dan oluşuyor. Iconic, 2023'te yayınlanan bir dijital single olarak grubun güçlü ve enerjik performans tarzını öne çıkarıyor. Yüksek enerjisi ve dikkat çekici sesiyle şarkı, Zykers'ın yeni dönem çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Zykers grubunun Iconic şarkısı geliyor.

Cypress'ten Iconic şarkısını dinledik ve programın son şarkısına geldik. Şimdi Hearts to Hearts'ten Lemon Tang geliyor. 2025'te çıkış yapan 8 üyeli kız grubu Hearts to Hearts, Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, June, Anna, Ian ve Yeon'dan oluşuyor. Lemon Tang, 2026'da yayınlanan aynı adlı ikinci mini albümünün başlık şarkısı. Ferah ve enerjik sesiyle yaz havasını yansıtan şarkı, grubun daha renkli ve neşeli tarafını ortaya çıkarıyor. Hearts to Hearts'dan Lemon Tang geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Hearts to Hearts'tan Lemon Tang'i dinledik. Gelecek hafta Sail Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Sail Express. Let's go.

Apaçık Radyo.

Yeah.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonnet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Odyo Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Açık Radyo zaten bizim için de çok büyük bir ilham kaynağı. Eminim herhalde herkes için çok büyük bir ilham kaynağıdır. Ve yapacağı, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmenin de bir yolu bir tarafıyla. Yani bir şekilde olabiliyor da gösteren. Üstelik hani kaliteli, niteliğinden ödün vermeden yapılabiliyor gösteren bir yapı. Galiba işte böyle yapıların oluyor olması da insanlara cesaret veriyor bir şekilde. Yani o destekleşmenin büyümesi. Bu yaşadığımız süreçte de bundan başka şansımızın olmadığını da çok iyi bir şekilde gördük. Yani bu baskı dönemlerinde bir şekilde insanlar artık geçmişteki o küçük sürtüşmeler ya da işte o egosal problemlerle böyle yalnız kalıp yüzleştiklerinde daha da iyi anlayabiliyorlar bu durumları. Kurumlara ve kişilere de indirgenebilir aslında durum. Dolayısıyla şey galiba bu dönemlerde de daha iyi anlayıp bu imece kültürü bizi de çok görüyoruz ki bu dönemde insanlar daha çok destekleşiyor, birbirini daha çok dinliyorlar çünkü vakitleri var.
2: Boş boş.
1: Bol bol okuyabiliyorlar bu anlamda. Galiba buradan da iyi bir şey çıkacak.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
6: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Buket Cengiz. Merhaba hocam.
2: Merhabalar Seval Hocam.
1: Buket Hoca ile bu üçüncü haftamız kendisinin Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı romanları adlı çalışmasını konuşuyoruz. İlk programımızda Kent Hakkı romanının ne olduğunu ve göçmenlerle, şehirleşmeyle, şehirleşme ve göçmenlik tecrübesiyle kurulan ilişkiyi konuştuk. İkinci haftada Kent Hakkı romanlarını konuşmaya başladık ve Orhan Kemal'den, Muzaffer İzgü'den, Latife Tekin'den bahsettik. Ve onların farklı perspektiflerle, hem dille hem perspektifle nasıl bir Kent Hakkı romanı ortaya koyduklarını konuştuk. Şimdi tabii biraz daha artık günümüze doğru yaklaşacağız bu Kent Hakkı romanlarında. Ve Metin Kaçan'la tabii ki, değil mi?
2: Ağır roman, evet.
1: Ağır romanla devam edeceğiz bugün.
2: Evet.
1: Yani ağır romandaki kolera, yani sadece yoksulluğun dili değil, eğlencesi, dayanışması ve kozmopolit geçmişi olan alternatif bir şehir dünyası
2: Evet,
1: aslında.
2: evet.
1: Ve roman bu mahalle üzerinden bir farklı bir şehirlilik
2: Evet.
1: anlayışı kuruyor, değil mi?
2: Çok, çok doğru. Evet. Ağ romanda bu kentlik meselesi çok ön planda ve çok özgün biçimde ele alınıyor dediğiniz gibi Söyle Hocam. Ailesi o bebekken İstanbul'a geçmiş olan Metin Kaçan romanında göçmenleri kentlileşebilenler ve kentlileşemeyenler olarak iki gruba ayırıyor. Ve kentlileşemeyenlerden romanda çok dolaysız bir ifadeyle köylüler olarak bahsediliyor. Bu açıdan çok ilginç. Yani çok merkezinde bu mesele romanın. Dil meselesi Ağ romanda çok merkezi bir yer tutuyor. Kolera argosunu sadece koleralılaşmış, yani kentlileşmiş olanlar kullanabiliyor. Koleralılık, kentlilik. Böylece dil kentlileşmenin ölçütlerinden biri oluyor. Mesela şu türden ifadeler var romanda, sıkça karşımıza çıkıyor. Mesela alıntılıyorum. Argo konuşmaya çalışan aval köylüler. Yine alıntılıyorum. İki kelimeyi yan yana getirip konuşamayan köylüler. Bunlar direkt bu şekilde romanda yer alan ifadeler. Yani romanda çok net bir mesaj var. Göçmenler ve göçmenlerin çocukları kentin sunduklarını takdir edebildikleri sürece kentleşmeyi başarabilirler. Bu mesaj romanın geçtiği yerle de çok bağlantılı. Demin dediğimiz gibi kolera şehir merkezinde, stigmatize edilen bir kenar mahalle, Tarlabaşı Dolapdere bölgesindeki mahallelerden biri olabilecek kadar gerçekçi yaratılmış bir mekan. Beyoğlu'na birkaç dakika yürüme mesafesinde çok kültürlülüğün çok belirgin olduğu bir yer. Ve tabii ki gayrimüslimlerin kültürel mirası koleranın çok merkezinde. Bu çok kültürlülüğü takdir edebilenler koleraya güçlü bir aidiyet duyuyorlar. Koleralılar olarak dayanışma halindeler. Koleralılık kimliğine ve kolera ahalisinin değerlerine sadakatli oldukları sürece fahişe, uyuşturucu bağımlısı ya da adi suçlu da olsalar kolera onları bağrına basıyor. Yani koleralılık kimliğinin kentli bir kimlik olarak sunulması baş karakter, romanın baş karakteri Gli üzerinden romanın tam merkezinde duruyor bu açıdan yani. Annesi babası İstanbul Anadolu'dan gelmiş. Gli burada doğmuş ve kenti işte ilk programımızda konuştuğumuz Lefebvre'nin bahsettiği şekilde öğre yani sanat olarak yaşıyor. Her adımda karşısına çıkan tarihi binalarına, kiliselerine, Arnavut kaldırımlarına ve çok kültürlülüğüne hayran. Yani mesela hatta bir yerde şu ifade kullanıyor. Bina manyağı. O bir bina manyağıydı diyor. Yani bu aslında yine ilk bölümde konuştuğumuz o kozmopolit nostalji vesaire onun karşısına da hani sunulmuş çok hoş, evet, çok hoş bir mesaj.
1: Evet, buradan Ayhan Geçkin'e geçelim, onun Kenarda romanına.
2: Evet.
1: Kenarda romanında şehrin çevresinde yaşamak yalnızca coğrafi değil, Bu sefer şehrin uzağına düşüyoruz. Yani bu Gitin kaçma kadar değil.
2: Evet,
1: Yalnız
2: evet.
1: coğrafi değil, aynı zamanda toplumsal ve ruhsal bir dışlanma hali.
2: Evet.
1: Roman, barınma ve çalışma dışındaki sosyalleşme, dinlenme ve kültürel gelişme ihtiyaçlarının da kent hakkının parçası olduğunu gösteriyor. Öyle değil
2: Evet.
1: mi? Ve
2: Evet.
1: peki bu nasıl?
2: Evet. Şimdi ben ilk başta Gurbet Kuşları'nda zaten Gecekondu var. Onu biliyoruz. İşte Haladayı da bahsettiğim gibi hani şantiyede vesaire yaşadıklarını görüyoruz. Çünkü zaten Haladayı karakterler geçici olarak İstanbul'da. Haladayı kısa bir süre çalışıp para biriktirip dönmek üzere gelmiş birisi. Dolayısıyla şimdi ben mekansallıktan biraz bahsetmek istedim o yüzden. Şimdi o ilk ben romanları 2-2-2 gruplandırdım. Sadece son roman tek başına kaldı. Onu konuşacağız birazdan. Yani ilk iki romanda Gurbet Kuşları ve Haladayı ve İki Öküz'de işte birinde Gecekondu'yu görüyoruz. Birinde zaten kente yerleşmemiş aslında Haladayı. Ama sonra işte oğlu burada kalıyor vesaire. Gecekondu'da yaşıyor şu bu. Onlar var. Ondan sonraki iki romanımızda Berçik Ristin'de dediğimiz gibi Gecekondu var. Ağır romanda işte ilk programda konuştuğumuz o kent merkezindeki bir zamanlar gayrimüslimlere ait olmuş olan binalarda yaşayan göçmenlerin hayatı var. Ondan sonraki iki romanımızda da artık kentin periferisi var. Kentin periferisi yani bunlar bir zamanlar Gecekondu Mahallesi olan daha sonra işte 1980'den sonra çıkan imar affıyla Gecekondu'nu yıkılıp yerine dört katlı bina yapılması sürecinde tamamen kimlik değiştirmiş olan. Çünkü Gecekondu mahallesiyken Gecekondu aslında tatlı sevimli bir yerdir. Hani bahçesi vardır, yeşillik vardır, içinde doğa vardır vesaire ve kasvetli yerler değildirler aslında. Yoksul semtleridir ama dirençli ve bir şekilde kente tutunmaya çalışan azimli insanların yaşadıkları mahallelerdi. Ama sonra onlar işte o gece konular yıkılıp sevimsiz apartmanlar, kimileri bunlara apart kondu dedi. Apartmanlar yapıldığında kasvetli yerlere dönüşmüştür. Ve bu mekanlarda daha sonra pejoratif bir şekilde varoş olarak hatta hani adlandırılmışlardır. Ama varoş dediğimiz aslında hani biraz stigmatize edici ve dediğimiz gibi hani biraz pejoratif bir kavram aslında. Her neyse işte bu iki romanda kenarda ve birazdan konuşacağımız Hatice Meryem'in romanında artık periferideyiz. Kentin periferisindeyiz. O varoş denen yerlerdeyiz. Ve evet kentin periferisinde bu insanlar bir dışlanma halinde hissediyorlar kendilerini. Ve dediğiniz gibi yani sadece barınma ve çalışma değil. Hani ilk programda nasıl konuştu kent hakkı, işte sosyalleşme, dinlenme, kültürel gelişme bunların hepsi aslında işte kenti yaşamak. İşte bu hakların nasıl olmadığını görüyoruz. Yani kasvetli tonu var. Kenarda romanında kasvetli bir ton var ve işte bu ayrımcı söylemlerin yarattığı ruhsal ağırlığı hissetmek de mümkün. Hani demin dediğim gibi hani işte varoş dediğiniz zaman değil mi? Hani burada ayrımcı bir söylem var aslında. Onun yarattığı ruhsal ağırlık da var Kenarda'nın kasvetli bir roman olmasında. İşte o bahsettiğimiz o Gecekondu, eski Gecekondu, sevimli Gecekondu mahallelerinin daha sonra hani böyle sevimsiz apartmanlarla dolmuş, yeşilini kaybetmiş, gri yerlere dönüşmüş olmasının insan psikolojisindeki izdüşümleri var. Ve işte romanda kentin periferisinde yaşayan özellikle ikinci kuşak genç göçmenlerin kent merkezindeki sosyal ve kültürel hayatla bütünleşmesini sağlayacak olanakların eksikliği çok önemli bir tema olarak beliriyor. Mesela bir alıntı paylaşmak istiyorum. Şöyle bir başlıyor. Bu eski bir kent nimetleri hikayesiydi. Bir göç hikayesinin devamı olarak şimdi de kendilerine ayrılmış kahvehane, birahane, park ve eğlence yerlerinde dinleniyor, eğleniyor, kendi çöplüklerinde eşeleniyorlardı. Ya da bir tatil günü yüzlerce yeni yetme kendi çöplüklerinden çıkarak kent nimetlerinden yararlanmak için Taksim'e ya da başka bir kent merkezine akıyor. Terk edilmiş bir kent merkezinde kendi benzerleriyle karşılaşarak gerisin geri yüksek kaldırımdan inip Eminönü'nün çıldırtıcı kalabalığına karışıyorlardı. Ulaşılacak ne bir yer ne de herhangi bir şey vardı. Bir kent merkezi yoktu. Belki bir kent bile yoktu. Çok çok etkileyici bulduğum bir pasaj bu benim romanda. Ve çok fazla temanın çok yoğun biçimde, hani demin bahsettiğimiz o temaların çok yoğun biçimde, böyle hani kondans biçimde gerçekten bulunabileceği çok özel bir pasaj. O dışlanmayı da anlatıyor, işte kent hakkına ulaşamamayı da anlatıyor. O insanlar için aslında hani bir kentin bile o anlamda olmayışını
1: Evet.
2: anlatıyor. Ve
1: Zaten Metin de okuru sürekli dışarı atıyor farkındaysanız. Öyle
2: evet.
1: böyle hani empati kurup hadi böyle ben gireyim bu metnin içine dalayım yok yani. Tam da o anlatmak istediği şeye paralel bir şekilde sürekli sizi dışarı atan bir hali yani kenara atan bir hali var, değil mi?
2: Çok doğru, çok çok doğru. Evet, çok çok ilginç bir nokta. Çok güzel bir gözlem gerçekten Seven Hocam. Zordur zaten, birçok kişi bu
1: Evet.
2: romana başlamış bırakmıştır yarım falan böyle.
1: Evet, atar yani sizi dışarı atar Metin ısrarla. Evet.
2: Çok doğru, çok doğru. İşte o, yani o duyguyu
1: Evet.
2: gerçekten hissettiriyor. Şöyle şimdi mesela belki dikkatinizi çekmiştir, 90'lı yıllardan sonra hani böyle sosyal tesisler açıldı. Mesela belediyelere ait sosyal tesisler açıldı. Hani daha önce sadece hali vakti yerinde olan insanların gidebildikleri yerler, alanlardı. Mesela diyelim ki Bebek'te. Şimdi eskiden sadece işte hali vakti yerinde insanların oturdukları kafeler, restoranlar varken, mesela orada bir sosyal tesis var ve işte orada çok cüzi bir fiyata çay içmek mümkün, kahve içmek, hatta yemek yemek mümkün oldu, değil mi? Hani işte belediyelerin sosyal tesisleriyle. Mesela bu daha sonra ki belediyelerde daha da ileriye taşınmış oldu. Mesela İstanbul Senin uygulamamı ben açıyorum. İşte kentin dört bir yanında film gösterimlerine, konserlerine vesaire ücretsiz bilet alabiliyorum oradan. Ben bunu başka kişilere de gösteriyorum. Bazen otobüste, vapurda tanıştığım insanlara gösteriyorum. Bakın böyle bir şey var. Yani romanda bu tür olanakların eksikliğinin kentteki hayatı nasıl bunaltıcı bir halde tuttuğu psikolojik boyutuyla çok başarılı yansıtılıyor. Hatta ben hani bazen düşünmüştüm. Hani ya şimdi ben hani normal bir sinemaya da gidebilirim. Değil mi? Normal bir konsere de gidebilirim. Parasını, ücretini, bilet ücretini verip gidebilirim. Acaba bu uygulamadan bu ücretsiz bileti alıp gitmemeli miyim? Hani ki başkaları gidebilsin. Ama sonra dedim hayır. O zaman o çünkü buradaki amaç farklı sosyoekonomik, sosyokültürel arka plandan insanların birbirleriyle buluştukları bir alan yaratmak zaten, değil mi?
1: Evet,
2: Hani
1: evet. Doğru.
2: hepimizin gitmesi, evet yani herkesin gitmesi
1: Evet.
2: lazım. O yüzden ben
1: Yani
2: de gittim.
1: yeni bir kent hakkı. Şimdi
2: Evet.
1: bir ara
2: Evet.
1: verelim.
2: Tamam.
1: Ondan sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bu hafta Buket Cengiz'le birlikte üçüncü programımızı yapıyoruz. Buket Cengiz'in 1960'lardan günümüze edebiyatımızda Kent Hakkı romanlarını konuşuyoruz. Bu haftaki programımızın ilk bölümünde Metin Kaçan'ı ve Ayhan Geçkin'i, Ağır Roman'ı ve Kenarda'yı konuştuk. Şimdi Hatice Meryem'le devam edeceğiz, değil mi? Hatice Meryem'in İnsan Kısım Kısım Yer Damar Damar romanında özellikle kadınların tüketimi şehirli olmanın bir yolu olarak algıladıklarını belirtiyorsunuz. Yani tüketim, alışveriş, giyim ve ev eşyaları kadınlar açısından şehre katılmanın araçları mı yoksa bunlar yeni bir dışlanma biçimi mi?
1: Şimdi bu romandaki karakterler Rümpen Proletaryanın üyeleri. Romanın merkezinde kentin periferisinde izole olmuş bireylerin tüketim üzerinden kentlileşme çabası ve tüketim toplumu değerleri altında ezilişi var. Kozluk isimli hayali eski Gecekondu Mahallesi'nin yani tırnak içinde varoşunun ortasında duran bir alışveriş merkezi var. Bu tabii sanki sahte bir kentlik imgesi, bir kentlik yanılsaması olarak beliriyor romanda. Gençler burada sosyalleşiyor. Bir mahalle kültürü, dayanışma kültürü yok. Ve bu periferideki bu yoksul mahallenin yanı başında da bir üst orta sınıf sitesi var. Böylece Kozluk buranın adı, bu eski Gecekondu Mahallesi'nin adı. Kozluklular bu kent zenginleri hayatını sürekli seyreder durumda. Onun tam eşiğindeler, kentin periferisindeler. Orada o zenginlerin hayatı var. Bir de kendi hayatları çok net sınırlarla ayrı durumda. Onların sahip olduklarına benzer bazı eşyalar ki mesela çöpte görüyorlar falan. Çok ilginç bazı kısımları var romanın bu açıdan. Çöpte bir yabancı dil kitabı buluyor. Karakterden biri işte bir yemek kitabı buluyor. Mesela onların alamayacakları malzemelerle yapılmış yemeklerin tarifleri var vesaire. Çok çok ilginç, güzel, hoş ayrıntılar var orada zekice. İşte onların sahip olduklarına benzer bazı eşyaları, ürünleri satın alınca biraz onlar gibi oldukları yanılsamasına kapılıyorlar. Ya buradaki esas sorun kentleşme sürecinde kendi sınıflarına uygun rol modeli bulamıyor olmaları. İşçi sınıfının parçası olabilselerdi, gerçekten proletaryanın parçası olabilselerdi, dediğimiz gibi bu insanlar lümpen proletaryanın üyeleri, olabilselerdi işçi sınıfından fabrikada vesaire çalışan işçiler olabilselerdi, orada gazete, kitap okuyan, kültür sanatla bir ölçüde ilgilenen mesela sendika üyesi işçilerle vesaire tanışsalar, onları kentli rol modeli olarak benimseyebilirlerdi. Ama böyle bir şansları yok ve kentleşmeyi kentli orta sınıfı taklit etmek olarak algılıyorlar. Çünkü gördükleri kentli, orta sınıf kentli. Dolayısıyla da onlarınkine benzeyen eşyalar satın alarak vesaire onlar gibi olmaya çalışıyorlar.
0: Evet, doğru. Orhan Pamuk'un Kafamda Bir Tuhaflık romanı, tabii bunu da inceliyorsunuz
1: Evet,
0: kitabınızda.
1: tabii.
0: Ve bu
1: Evet.
0: romanı bir erkekle şehir arasındaki bir aşk hikayesi olarak
1: Evet.
0: okuyorsun.
1: Evet.
0: Mevlüt'ün boza satarken yaptığı uzun yürüyüşler, Lefebvre'in şehri yalnızca ekonomik bir ürün değil, ortaklaşa yaratılan bir eser olarak görme düşüncesiyle mi ilişkilendiriliyor?
1: Evet. Bu romanın baş karakteri Mevlüt son derece nevi şahsına münhasır biri. Biliyorsunuz Seval Hocam. İstanbul'a aşık bir göçmen. Kendisi bozacı ve boza satmak için İstanbul'da sokak sokak yürümek hayattaki en büyük mutluluğu. Başka işleri olduğunda bile zevk için boza satmayı sürdürüyor. Mevlüt'ün kentlilik biçimi çok özgün. Kentin güzelliğini ve tarihi mirasını kuşaklardır bu kentte olan birçok kişinin edemeyeceği kadar çok takdir ediyor. Yani aslında daha önce konuştuğumuz, daha önceki programımızda iki seferde bahsettiğimiz o kentte kimin meşru olup olmadığına dair yorum yapanlardan çok daha kentli. İstanbul'a böyle tutkuyla bağlı bir göçmen karakter yaratarak Orhan Pamuk alternatif kentlik biçimlerinin mümkün olduğunu vurguluyor. Ve kentteki meşruluk meselesine de bambaşka bir perspektif getiriyor. Bu romana kadar eski İstanbullular hakkında yazmış olan Pamuk, köyden gelmiş bir göçmeni eserinin merkezine koyarak sürpriz bir adım atmış oldu. Romanın temel mesajı yani eski İstanbulluların gözünde kenti istila etmiş olan göçmenlerin arasından kente birçok eski İstanbullu'dan daha büyük bir aşk ve hayranlıkla bağlanıp daha derin bir aidiyet hisseden kişiler çıkabileceğiydi. Bu çok ilginçti. Yani Mevlüt Nefer'in bahsettiği o övre, yani sanat olarak ortaklaşa yaratılan kenti, Osmanlı'dan kalma çeşmelerin, türbelerin, kimi yıkık dökük, kimi yosun tutmuş duvarlarında, kamusal alanda birbirinden çok farklı insanların karşılaşmalarında, bu sosyalleşmelerin merkezindeki o rastlantılara, sürprizlere açık olma halinde buluyor. Hep bunun peşinden gidiyor.
0: Evet, yani sizi bayağı yorduk ama çok teşekkürler. Son sorum da şu olsun. Yani incelediğiniz romanlar 1960'lardan bugüne İstanbul'un ve göçmenlerin geçirdiği dönüşümü gösteriyor.
1: Evet.
0: Artan kiralar, kentsel dönüşüm, zorunlu göç, mülteciler ve kamusal alanların daraldığı düşünüldüğünde bugün herkesin kent hakkına sahip olduğu bir İstanbul'u edebiyat aracılığıyla nasıl tahayyül edebiliriz?
1: Yani çok güzel bir soru soracağım. Romanların, öykülerin ve çağımızın tabii ki en gözde sanatı olan sinemanın sadece kent hakkı değil, tüm haklara dair en önemli potansiyeli bence o haklara sahip olmayanların dünyalarında neler yaşandığını biraz olsun anlamamızı sağlamak. Bugün İstanbul'un gündeminde evet köyden kente göç diye bir mesele yok. Ama kent günümüzde farklı şekillerde göç almaya devam ediyor. 1990'larda İstanbul Uluslararası göç almaya başladı. Türkiye Cumhuriyetlerden, Ermenistan'dan, Afrika'dan gelen göçmenler oldu. 2013'ten sonra Suriyeli mültecilerin varlığı kentteki dengeleri değiştirdi. Sonra Afganistan'dan gelenler var. Yani başka deyişle bugün başka yeni İstanbullular var. Ve onların karşılarında 1950, 60, 70 ve 80'lerde köyden kente ekonomik göçle gelenlerin bulduğundan çok daha zor bir İstanbul duruyor. Edebiyat, sinema ve kültür sanatın diğer ürünleri bizleri o zorluklar üzerine düşündürürse hem gündelik hayattaki etkileşimlerimizde daha şefkatli ve destekleyici olabiliriz bence. Hem de bu konulardaki sosyal ve ekonomik politikaları daha eleştirel bir gözle inceleyerek belediyelerden, siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurum karşısında gereken konumu alabilir, haklarımız için hep birlikte mücadele edebiliriz diye düşünüyorum ben.
0: Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Üç
1: Ben çok
0: haftadır
1: teşekkür ederim.
0: konuğumuz oldunuz. Çok değerli bir çalışma
1: Çok sağ olun.
0: ve çok literatüre önemli bir katkı.
1: Sağ olun.
0: Bu çalışmanın ardından şehirleşme, şehir, göçmenler ve edebiyat üzerine yeni düşüncelerin ve yeni yolların açılacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür.
0: Ellerinize sağlık. Çok
1: Çok
0: teşekkür ederim.
1: ben çok teşekkür ederim Seval Hocam. Çok çok teşekkür ederim. Siz çok güzel sorularınızla çok hoş bir program olmasını sağladınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim
0: Sağ ol.
1: gerçekten.
0: Biz de öyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: Çıkın ya yaşayı kovan. Eşto vit sana idi bu. Vito hut sana an abozuz orom. Bozok jük oçiz orom. Habe habozu şao gotirase. Yaşayı çıkın ya koyu sfido do bir ucaz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Laf Açık Radyo'mda yeni bir notalarla sohbet programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Dün akşam Mezzo kanalında Claudio Abbado ile ilgili Please Call Me Claudio adında bir belgesel izledim. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir şefti Abbado. Duygulandım. Neden sevdiğimi bir kez daha anladım. Ve bugün programı onun kayıtlarına ayırmaya karar verdim. 93 yıl evvel sihirli bir vuruşla dünyaya gelen ve 80 sene sonra gene sihirli bir dokunuşla aramızdan kayıp giden ünlü İtalyan şef Claudio Abbado. Hani bazılarını tarif ederken esinli diye tanımladıklarımdan biriydi o. Müzik camiasında şeflerin rolü çok büyük. Dinleyici ile besteci arasındaki köprüdür onlar. Konser sırasında ya da bir CD aracılığıyla onlarla birlikte yürürsünüz o köprünün üzerinden ve o sizi besteciyle buluşturur. Dünyanın en saf, en temiz çöp çatanıdır onlar. Onlar sayesinde bir besteci sizde ilgi ve merak uyandırır. Daha fazla dinlemek ve tanımak istersiniz. İşte karşınızda aradığınız kapı onlar vasıtasıyla aralanmıştır. Siz sadece biraz itip içeri girersiniz. Abbado 1933 doğumlu, müzisyen bir ailenin oğlu. İtalyan, sosyalist tarafı kuvvetli, yaşamı başarılarla dolu, çok önemli mevkilerde bulunmuş. Örneğin Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni ve La Scala bunlardan bazıları. Birçok ödül almış, müzik camiasında netliği, zarafeti ve dürüstlüğüyle kabul görmüş. Ömür boyu senatör ünvanlı bir asil ruh. Zira senatör maaşının tümünü genç yeteneklerin gelişim burslarına vermiş. Gençler hayatının özünde olmuşlar. Klasik batı müziğinin de tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla okul ve üniversitelerde, hatta fabrikalarda gidip konserler vermiş. Çünkü Avrupa ülkelerinde birçok insan sabah yataktan kalkıp klasik batı müziği dinlemiyor. Onların da dinledikleri farklı melodiler var. Üzerinde çalıştığı her eserin özüne inip içindeki ruhu çıkarabilen nadir şeflerden biriydi Abbado. Şimdi ondan yorumlamada çok iyi olduğu bestecilerden biri olan Brahms'ın akademik uvertürünü idaresindeki Berlin Filarmoni Orkestrasından dinliyoruz.

Abbado'nun kendini anlatırken dediği bir tarz var. Diyor ki, bir orkestra idare ederken önce partisyona önem veriyordum. Ama sonra baktım ki orkestra elemanları ile göz teması kurduğumda her şey çok daha farklı, anlamlı ve net oluyor. Gerçekten de göz teması birçok zaman kelimelerin yetmediği yerde sessizce söze dönüşüverir. Sırada gene Brahms'ın bu sefer ikinci senfonisinin ikinci bölümü var. Abbado'nun eserin tüm inceliklerine nedenli vakıf olduğunu anlamak için onun orkestraya nasıl bir serbest alan bıraktığına bakmak yeterli. Bir başka deyişle egosunu temizlemiş insan yapısı öne çıkmak değil, eserin özünü gözetmek onun en başarılı şekilde yaptığı bir şeydi. Burada Abbado Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Abbado'nun müzik yorumunu tanımlamak gerekirse, nazik, kibar, nefis, net, hassas, keskin hatlı, şiddetli, hatta tutkulu diyebiliriz. Birlikte çalıştığı orkestra elemanları onu çok sevmişler. Çünkü diyor ki, ben onların patronu değilim, birlikte çalışıyoruz. Böyle içten ve mütevazı aynı zamanda. Marta Argerich ve Claudio Abbado gençliklerinden bu yana sürdürdükleri mükemmel uyumla vazgeçilmez bir ikili olmuşlar. Güzel Mozart kayıtları var, öneririm. Bu efsane ikiliyi Mozart 25 numaralı etkileyici piyano konçertosunun zarif ikinci bölümünde dinliyoruz. Orkestra bu sefer Mozart Orkestrası.

Benim için yaşamdaki en önemli şey birbirini dinlemek, insanlar ne diyor duymak, müziği dinlemek, ruhunu duymak ve hissetmek. Bunları söyleyen ben değilim, Claudio Abbado. Üzerinde çalıştığı her eserin özüne inip içindeki ruhu çıkarabilen nadir şeflerden biriydi Abbado. Şimdi ondan yorumlamada çok iyi olduğu bestecilerden biri olan Beethoven'ın Pastoral Senfonisi'nin ikinci bölümü var. Abbado, Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Tüm müzik yaşamı içinde yaptıklarının ve kazandığı başarıların yanı sıra en öne çıkan ve onu en çok tatmin eden yanı genç müzisyenlere verdiği koşulsuz destekti. Onlar deneyim kazansınlar diye birçok önemli gençlik orkestraları kurdu. Bu bağlamda o bir öncüydü. Onlara fırsat verir, yüreklendirir ve desteklerdi. Bununla dünyaya örnek oldu ve demek istedi ki, şayet deneyimsiz gençlere doğru fırsat verilirse, doğru yönlendirmeler, doğru yorumlamalar ve sebatla onların yüksek kalitede müzik yapması sağlanabilir. Onun bu çalışmalarından feyz alabilmiş genç müzisyenler çok şanslılar gerçekten. Son olarak bir şefin kariyerinde opera yönetmenin ne denli önemli olduğuna dair bir örnekle bitiriyoruz programı. Sibel Barber'i Birinci Perde'den Don Basilio'nun La Calunya aryasını Paolo Montarsolo ve Abbado yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası ve Ambrosian Opera Korosu'ndan dinliyoruz.

0: 8 yaşında orkestra şefi olmaya karar vermiş. Pırıltılı kariyerinin onu yukarıda saydıklarımın dışında Salzburg Festivali sanat yönetmenliği, Londra Senfoni Orkestrası müzik direktörlüğü gibi büyük mevkilere taşıdığı, müzik dünyasında özellikle nezaketi, yorumdaki netliği ve insanlığı ile öne çıkan, dünyanın sevdiği İtalyan şef Claudio Abbado'ya ayırdığımız programın sonunda haftaya başka ezgilerde buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.

0: Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre. O kadınların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Kazım Koyuncu.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serpil Aksakal'a teşekkür ederiz.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: 24 Eylül 2026 Perşembe günü Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programından herkese merhaba. Bugün teknik masada Dila Yılmaz bize eşlik edecek. Bugün Bahri Bayram Belen'le beraberiz. Aynur Tuncel Yazgan Silivri'de duruşmada olduğundan dolayı şimdilik bağlanamadı ama o da bir fırsat bulursa yine programın arasında bağlanacak. Belki o zaman da Silivri'deki bugün yaşananları ondan dinleme fırsatımız olur. Bahri Bey?
5: Evet, merhabalar.
4: Tekrar hani böyle karşılıklı hoş geldin.
5: Hukuk güvenliği programında hukuk güvenliği diye başlayacağımıza ben hemen ortaokullarda gene COVID salgını varmış bunun haberini vereyim. Herkes bu konuda da sağlık güvenliği konusunda tedbirlerini alsın. Onun için ben de böyle hafiften burnum ve boğazım kapalı acaba COVID mi oldum diye düşünüyorum. Ama konuşarak herhalde dinleyicilerimize ve radyodaki arkadaşlara bir zarar verme olasılığı yok. Onlar güvenlik içinde diye düşünüyorum.
4: Çok çok geçmiş olsun.
5: Teşekkürler.
4: Tabii hukuk alanını konuştuğumuz, hukuk güvenliğini konuştuğumuz alanda ise ne yazık ki hukuk alanında da kim ne kadar güvende onu açıkça garanti edebilmemiz ya da güvende olduğunu söyleyebilmemiz pek mümkün gözükmüyor. İşte öyle bir davayla başlayacağız bugün. Bugün aslında bu davayı bize Bahri Bey anlatacak. Çünkü aynı zamanda da bu davanın ilk gününden bugüne kadar da savunmanı Narselek davasını konuşacağız. Bizden önce Kazım Koyuncu'nun sözlerini dinledik. O hikaye budur diye şey yapıyordu, bitiriyordu. Ama Pınar Selek davasında yani bunu bir adliyede adalet arayışı bir hikayesi olarak alsak bile hala bittiğini söyleyebilmemiz mümkün değil. 27 yıl oldu değil mi Bahri Bey?
5: Evet, yani Pınar Selek'le ilgili suçlamanın sonraki ağırlıklı bölümü Mısır Çarşısı'ndaki patlama olduğu için o tarihten itibaren 97-98'den itibaren diyelim yaklaşık 2 yıl sonra 30. yılı doluyor Pınar Selek'le ilgili yargılamanın.
4: Yani bu yargılama başladığında henüz doğmamış yani o gün doğan kişi
5: artık avukat oldu.
4: Avukatlığı çoktan bitirdi. Kıdemli bir avukata dönüştü artık.
5: Evet, Pınar Selek'in kız kardeşi bu dava başladığında yani Pınar Selek ilk defa tutuklandığında daha ilkokul son mu ortaokul birde miydi ve arkasından işte lise bitti, hukuk fakültesi bitti, staj bitti, avukat oldu ve ablasının davasına o da müdafi olarak giriyor ve hatta belki de böyle diyebiliriz ki Pınar Selek ilk defa, yani bir sosyolog olarak, yani Türkiye'de niye Kürt-Türk gibi bir çatışma var, niye sağ-sol çatışması var, niye Çorum olayları oldu, niye Kahramanmaraş olayları var, niye ikide bir sıkı yönetimler oluyor? Bunların sosyolojik araştırmasını yapan bir sosyologtu ama o zaman Türkiye İşçi Partisi'nin parlak avukatlarından Alpselik'in kızıydı ve tutuklandığında ünlü avukat Alpselik'in kızı Pınar Selek Mısır Çarşısı olayı nedeniyle tutuklandı veya yakalandı denildi. Sonra davanın sonraki aşamalarında da Pınar Selek'in babası avukat Alp Selek duruşmada şunu söyledi dedi. Şimdi belki de bir düzeltme yapmam lazım. Anlatacağım kronolojik süre içerisinde Pınar Selek ilk yakalandığında o kadar çok önemli bir ses gelmemişti. Daha sonra kendisiyle ilgili bu Mısır Çarşısı patlaması onun tarafından yapıldı, onun koyduğu bombayla oldu denildikten sonra basın, kamuoyu sallandı ve işte ünlü avukat Alp Selek'in kızı Pınar Selek işte Mısır Çarşısı'na bomba koymaktan yakalandı diye duyuruldu. Peki nasıl bu dava oldu ve geçtiğimiz hafta Cuma günü efendim Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4. beraatten sonraki bozmasından sonra geçtiğimiz hafta Cuma günü efendim Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4. beraatten sonraki bozmasından sonra ilk duruşma

0: sorulmak gerekiyor ama Pınar Serek yurt dışında. Şimdi geçen celse yani Cuma günü görülen davada ne oldu? Avukatlar Pınar Selik'in savunmanları ne yaptı? Veya neden böyle bir o duruşmada gündem oluştu? Şu
1: Yani
0: nedenle.
1: son duruşmaya gelmeden önce dinleyicilerimiz şu 27 yıl olunca yeniden hani bir hatırlatayım. 27 yıldır süren bir dava, 98 tarihinde Mısır çarşısındaki bir patlama ve patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybediyor. Sonrasında aslında birçok rapor ve benzeri şeyler alınıyor ama bunların çoğunda da zaten bomba bulgusuna, buna ilişkin parçalara rastlanamadığı gibi tespitler yapılıyor. Ve biraz önce siz söylediniz, 4 kez beraat ediyor. O arada yine atladığımız o süreç içerisinde, çünkü 27 yıl olunca gerçekten de hem özetlemek zor hem de belki bugüne kadar gelen süreci, ama kısa başlık olarak da yine özellikle hatırlatmak istediğiniz bir başlık olur mu? O günden bugüne 27
0: Şöyle,
1: yıl geldiğinde. En azından hukuki
0: bakın
1: süreç hakkında.
0: şu yani bu duruşmada ne yaptık, niçin yaptığı söyleyeyim. Başta söylemiştim, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozmasından sonra ilk duruşma 31 Mart 2023'te yapıldı. O duruşmadan beri 8. duruşma yapıldı ve biz bu duruşmada ne yaptık? Şunu yaptık, dedik ki yani bu dava başladığından beri 15'i aşkın mahkeme başkanı değişmiş. Yüzü aşkın yargıç değişmiş ve sayısız savcılar değişmiş. Ve de soruşturma evresiyle son soruşturma yani Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen evredeki savcıların sayısı haddi hesabı yok. Oysa yani çok teknik bir şey söylemek değil ama bu yargıç ve savcı değişikliği nedeniyle usuldeki bir maddeyi hatırlatmakta yarar var. Mesela Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 188. madde şöyle diyor. Bir ceza yargılamasında, davasında kimler bulunur? Mahkeme hakim olacak. İşte ağır ceza ise başkan ve üyeler olacak. Kim olacak? Savcı, hatta bazı hallerde savcılar olacak. Zabıt katibi olacak. Zorunlu avukatın bulunması gerektiği hallerdeki çoğunda artık öyle. Müdafiler olacak. Suçtan zarar gören varsa o ve onun vekili olacak. O müdafi olmuyor. Ama bu 188. maddenin teknik olmasına rağmen açıklamak istediğim özel bir fıkrası var. O diyor ki bir duruşmada bitmeyecek davalarda herhangi bir nedenle bulunamayacak bir üyenin, bakın heyetin değil, üyenin yerine geçmek ve hükme katılacak hakimler için de oya katılmak üzere yedek hakim bulunur diyor. Şimdi hem zaman nedeniyle hem de birçok sebeple, çünkü mesela bu dava açıldığında önce devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Daha sonra özel yetkili mahkemeler kuruldu. Daha sonra özel yetkili mahkemeler kalktı. Terör mahkemeleri kuruldu. Yani bu mahkemelerin değişikliği nedeniyle de artık ilk gün davayı başlatan veya davanın ilk gününde Pınar Selek'in sorgusunu yapan hakimlerden ve savcılardan eser kalmadı. Şimdi bunun için biz de dedik ki evet, Ceza Genel Kurulu'nun kararından sonra bozmaya ilişkin Pınar Selek'in ifadesinin alınması gerekiyor. Yakalanması için mahkeme İşte uluslararası mercilere yazdı ve işte yakalanması, kırmızı bülten çıkarılması için. Ama bu talepler davanın süreciyle ilgili bilgileri aldıktan sonra reddoldu. Şimdi

0: Bu nedenle biz mesela 31 Mart 2023 Ceza Genel Kurulu'nun kararından sonraki ilk duruşmadan sonra 8 duruşma değişti, geçti. 3 tane başkan değişti ve yani üyeler tamamıyla değişti, savcılar değişti. Biz dedik ki biz 188. maddedeki ihtiyacı, yani ne ihtiyacı o? Sonuçta delilleri değerlendirecek, dosyadaki olayları doğru değerlendirecek, gözlemleyecek. Hakimler hüküm kurmalı adaletli bir şekilde. Onun için mesela Ceza Genel Kurulu'nun kararı tamamıyla gerçek dışı bir şey. Çünkü zaten Yargıtay'ın hukuki bakımdan denetim imkanı var. Delilleri bu bombadır değildir diye değerlendirme imkanı yok. Yani Yargıtay Ceza Genel Kurulu yasal görev ve sınırını aşarak bir bozma kararı verdi. Şimdi neden bu önemli onu da biraz sonra anlatmak istiyorum. Şimdi bu yeni heyet, yani son cuma günkü heyet dosya hakkında hiçbir şey bilmiyor. Onun için biz avukatlar olarak dedik ki mahkemeye dosyanın ve davanın bir belleğini yapalım. Şimdi müsaade edersen Ümit'ciğim,
1: Tabii.
0: radyodan dinleyenlerin sıkılmadan ama olayı anlayabilecekleri paragraflarla bu dosyanın belleğini burada dinleyicilerimize de anlatmak istiyorum. Çünkü
1: Yani
0: bu
1: 27
0: dava,
1: yıllık özetini bir anlamda.
0: evet bu dava, çünkü bu dava öyle, ben yani komplo moplo olaylarına pek inanmam ama bir anlamda bir komplo dava, bir anlamda bir proje dava. Şimdi gelelim olayın kronolojisine ve herkesin dikkatini dağıtmadan özetine. Niçin böyle bir davayı bu kadar anlatıyoruz? Şunun için anlatıyoruz. Biz dedik ki hep hukuk güvenliği programında, evet bu dönemde lawfare var. Yani yargıda işte siyasi etkiler var, siyasi baskılar var. Ama bu dava bu siyasal iktidardan çok önceki bir dava. Yani o dönemlerde de bu tür siyasi yargıya etkilerin olduğunu gösteren önemli dosyalardan biridir bu. Yani Türkiye'de yargı hiç siyasi otoriteden veya siyasi mahfillerden kopuk yürüyememiş çoğunlukla. Yani bunu Menderes'in Yasada davasını, Deniz Gezmişler'in davasını ve birçok davayı, disk davalarını, olaylarını sayabiliriz bunların içinde. Şimdi kısaca Mısır Çarşısı Pınar olayını. Şimdi Pınar Selek'le ilgili aslında Mısır Çarşısı davasının dışında bir dava daha var. Onu hemen söyleyeceğim. 9-7-1998'de Mısır Çarşısı'nda bir patlama oluyor. İşte 7 kişi ölüyor, yüzü aşkın kişi yaralanıyor. Ve tabii bu Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir olay. 9-7-1998 Mısır Çarşısı'nda bir patlama. Bu patlama acaba bir terör olayı mı? Yoksa hakikaten Mısır Çarşısı'nın girişinden itibaren oradaki büfeler ve insanların, yerli ve yabancı turistlerin gelip geçtiği o kalabalık içinde gaz sıkışmasından kaynaklanan bir gaz patlaması olayı mı? Şimdi 9'undaki bu olaydan sonra hemen İstanbul Emniyeti terörle mücadele ve bomba inceleme dairesi diyelim bölümü incelemelere başlıyor. 9-7-98 Mısır Çarşısı patlaması. Ve ayın 9'unda, ayın 10'unda, ayın 11'inde, 13'ünde, 14'ünde, yani 98 Temmuz'unun patlamadan sonraki 9, 10, 11, 13 ve 14'ünde bu bomba uzmanları incelemeler yapıyorlar. Ve bunlara ilişkin dosyadaki tutanaklar ve kriminal laboratuvar raporu bombaya ilişkin bulgu yok diyor. Ve orada bu bomba uzmanlarının, terörle mücadele polislerinin, uzman polislerinin yaptıkları incelemeler, orada bulduğu parçalar, oradaki etraftaki bu patlamadan kaynaklanan izler, belirtiler ve her türlü hususu inceledikten sonra verdiği rapor sonucu 9798 Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili İstanbul Emniyeti 20 Temmuz 1998'de bir basın açıklaması yapıyor ve burada patlamanın netice olarak bombadan kaynaklandığını gösteren bir şey olmadığını ve bunun bir bomba patlaması olmadığını, gaz patlaması olduğunu ifade ediyor İstanbul Emniyet Müdürlüğü. O arada bütün bunlardan bağımsız olarak 11.7.98'de sosyolog, Kürt sorunu ile ilgili, işte Türkiye'deki sağ sol çatışması ile ilgili, işte Kahramanmaraş olayları, Çorum olayları ile ilgili araştırmalar yapan, niye bunlar oluyor diye araştırma yapan Fransa'dan gelen sosyolog Pınar Selek var. Elbette bu araştırmaları sırasında onu soruyor, bunu soruyor. İşte belli Kürt yetkili veya yetkili demeyelim de bu konuda olayla ilgili bilgilisi olanları soruyor. Bu da tabii emniyetin gözünden kaçmıyor ve Pınar bu Mısır Çarşısı patlamasının dışında alakası olmayan bir şekilde 11 Temmuz 98'de, yani patlamadan 2 gün sonra gözaltına alınıyor saat 18'de ve 13.7.98'de şöyle bir tutanak var emniyette. Pınar Selek nezarette düştü sol kolun üstüne ve işte orada bir ekimoz oluştu diye bir tutanak var, bu dosyada görünüyor. Ve emniyette bomba olayı, Pınar Mısır Çarşısı olayıyla ilgili hiçbir soru sorulmuyor Pınar Selek'e. Böyle bir soru yok. Peki neyle suçlanıyor? İşte bu Kürtlerle ilgili çatışmalar, gerginlikler, işte Kürt sorunu tartışmaları, bunlarla ilgili araştırma yaptığı için eski Türk Ceza Kanunu, yeni Türk Ceza Kanunu biliyorsunuz 2005'te yürürlüğe girdi. 2004'te hazırlandı da 2005'te yürürlüğe girdi. Eski Türk Ceza Kanunu'na göre 168. maddeden 168.2 üye olmaktan dolayı dava açılıyor. Şimdiki Türk Ceza Kanunu'na göre 314.2'den dava açılıyor. Terör örgütü üyesi olmaktan dolayı dava açılıyor ama ve 18 daha dava açılmadan pardon 18.7'de, yani Pınar Selek'le ilgili suçlama sadece örgüt üyeliği, Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili olaydan tam 11 gün sonra, yani veya 9 gün sonra, 9 gün sonra Pınar Selek örgütlülüğü suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi, bakın Devlet Güvenlik var, arkasından özel yetkili mahkemeler var, arkasından terörle mücadele mahkemeleri var. Sonunda onlar kalkıyor. Devlet Güvenlik Hakimliğine sevk ediliyor ve terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 168. maddenin ikinci fıkrasından dolayı tutuklanıyor. Ve bu emniyette, savcılıkta ve tutuklama hakimliğinde Pınar Sele'ye Mısır Çarşısı ile ilgili herhangi bir soru yok, soruşturma yok. Ve sonuçta 18'inde tutuklanıyor. 28 Temmuz 98'de Pınar Selek'le ilgili örgütlülüğünden dolayı birinci dava açılıyor. Birinci dava açılıyor diyorum çünkü Pınar Selek'le ilgili ikinci bir dava açılacak. Şimdi anlatacağım süreçten sonra ikinci dava nasıl oluyor? Şimdi ayın 9'unda, 9 Temmuz'da patlama oldu. Pınar Selek 11 Temmuz'da başka bir nedenle gözaltına alındı. 18'inde işte kolun üstü, 13'ünde kolun üstüne düştü diye tutanak var. 18'inde tutuklama hakimliğine çıkıyor ve 28'inde dava açılıyor. Ama sonra yukarıdan, yani İstanbul Emniyeti'nin 20 Temmuz 98 günü yaptığı, burada bir bomba patlaması yok çünkü kendi uzmanlarının hazırladığı raporla, açıklamasından sonra başka bir proje devreye giriyor. Yani bu da komplo projesi diyebiliriz. Yani bu hakikaten bir proje. Önce böyle bir proje dava olabilir mi? Bu konuda çarpıcı birkaç örnek var. Tabii yani bunu şeyden, antik Yunan'dan başlatmaya gerek yok. Ama yani komplo davası diyebileceğimiz davalar konusunda ilginç birkaç örneği de mahkemede verdik. Yani Pınar Selek'in avukatları bunu anlattı. Mesela yani İtalya'daki İtalyan göçmenlerin 1920-27'de Sacco ve Vanzetti'nin işte bir fabrikada yangın çıkarma ve ölüme sebebiyet nedeniyle yargılandıkları davayı da söyleyebiliriz, ama asıl mesela çarpıcı olan, tarih sırasına göre söyleyelim. Mesela Fransa'da 1894, bunu mahkemede böyle bir komplo dava olabilir mi açıklamasından evvel böyle bir şey anlatıldı. 1894 yılında işte meşhur Fransız ordusunda görev yapan Yahudi asıllı yüzbaşı Alfred Dreyfus var ve casusla suçlanıyor. Ve suçlamanın konusu da şu: çöp kutusunda askeri sırları içeren el yazısıyla bir nottan dolayı. Yahudi asıllı ve tam yani Yahudi karşıtlığının, antisemitizmin tavan yaptığı bir dönemde ve Dreyfus mahkum oluyor. Dreyfus yargılanıyor ve mahkum oluyor. Nihayet şeyin, Emile Zola'nın meşhur Jacques, Fransızca bilenler beni affetsin, yani Türkçesi suçluyorum, 1898'de yazıyor ve davayı anlatıyor. Davanın nasıl bir gerçek dışı olduğunu anlatıyor Emile Zola. Ve 1906 yılında Temiz Mahkemesi Dreyfus'u bu komplo suçlamadan aklıyor. Kendi rütbeleri kendisine veriliyor. Onur madalyası veriliyor ve askeri görevini iade ediyor. Birinci çarpıcı olay bu. Bu yani hakikaten bir komplo dava, çağdaş komplo davalardan. İkincisi, yine antisemitizmin yükseldiği ve antikomünizmin yükseldiği McCarthy dönemi, ABD'den bunu da mahkemede örnek verildi. Julius ve Ethel Rosenberg çifti atom bombasının sırlarını, o zaman en büyük rakip Soğuk Savaş dönemi, Sovyetlere satmak ya da casusluk ile onlara yollamak iddiasıyla suçlanıyor. Ve çok kısa bir sürede 6 Mart ve 29 Mart 1951'de yargılanıyor. Ve 19 Haziran 1953 tarihinde de elektrikli sandalyeyle ölüm cezasına ile infaz ediliyor. Ve bu suçlamanın ve bu davanın nasıl gerçek dışı bir suçlama olduğu da sonraki belgelerle ortaya çıkıyor. Tarih bunları yazıyor. Ve ilginç, en yakın, yani bu konuda en yakın bir olay daha var. Yine hani bu ikisinde antisemitizm, işte ABD'deki McCarthy döneminde antikomünizm de var. Hem antisemitizm, hem antikomünizm. 27 Şubat 1933'te Reichstag'da, Almanya'da bir yangın oluyor ve o yangında şeyler, işte oradaki bir işçi ve Alman komünist lider Ernst Togler'in bu eylemi yaptıkları iddia oluyor.
1: Abi
0: Yine
1: Ali Bey, araya giriyorum, kusura bakmayın. Bir 3-4 dakika sonra şarkı arasına geçeceğiz. Daha sonra da
0: şimdi
1: bir kısa şey olacak.
0: şimdi
1: Hani bu 27 yıl özetinin gerçekten zor olduğunu biliyorum ama biraz en azından bugüne 3 dakikada toparlayabilirsek.
0: bu bölümü anlatayım.
1: Evet.
0: Ve sonuçta yani burada Alman komünist lider Ernst Togler, Komintern'in Batı Avrupa temsilcisi George Dimitrov ve yine onunla beraber Bulgar komünistler Togler, Dimitrov, Popov, Vasil Tanev yargılanıyor ve mahkeme beraat kararı veriyor. Bunlarla ilgili açılı davayı ciddiyetsiz buluyor, beraat kararı veriyor. Bunun üzerine de tabii tahmin edersin Hitler bu mahkemeyi kaldırıyor ve bundan sonraki siyasi davaları da görmek için özel bir mahkeme kuruyor. Şimdi bunun olabileceğini söyledik ve ikinci dava Pınarselek ile ilgili asıl dava ne zaman başladı? Yaklaşık bir ay sonra yani Pınarselek ile ilgili ilk davadan bir ay sonra 15-8 1998'de Abdülmecit Öztürk diye bir Kürt çocuk polis tarafından gözaltına alınıyor ve orada yapılan işkencelerde ki bu işkenceler de sabit Mısır Çarşısı'na Pınarselek'le bomba koyduk diyor. Bomba Mısır Çarşısı'ndaki patlamayı böyle gerçekleştirdik diyor. Ve 18-8-1998'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapılarak Mısır Çarşısı bombası Pınarselek diye duyuruluyor bu sefer. Aynı emniyet müdürü kendi bomba uzmanlarının, kendi terörle mücadele uzmanlarının bir ay evvel 20'sinde, 27'de verdikleri bilgiler, belgeler, tutanaklara rağmen ve orada o gün yaptığı açıklamaya rağmen yukarıdan gelen işte bir kaynağını bilemediğimiz mahvillerden gelen etkiler sonucunda böyle bir açıklama yapıyor ve nihayet 2-11-1998'de Pınarselek hakkında ikinci dava açılıyor. Ölümler, yaralanmalarla ilgili ve bunları eski 765 sayılı kanuna göre 125. madde ki idam cezası vardı o zaman. Yeni 5271 sayılı yasanın 302. maddesine göre de işte ülkeyi bölme suçlamasıyla açılıyor. Bu davanın temel sorunu Mısır Çarşısı'ndaki patlama bir bomba patlaması mı yoksa bir tüp gazı patlaması mı? Bunlar araştırıldı. Bununla ilgili bomba uzmanları geldi mahkemede ifade verdi. Eğer bomba olsaydı burada dedi. Yani bu orada patlanan yerde büyük bir çukur oluşurdu dedi. Ve tanıklıklarıyla o ilk bulgularını anlattılar duruşmada bizim de sorularımızla. Yine adli tıp orada ölenlerin ve yaralananların vücutlarında yaptığı inceleme sonucunda bir rapor verdi. Buradaki ölenlerin ve yaralananların vücutlarındaki izler hiçbir şekilde bomba patlamasının karakteristik bulgularına benzemiyor. Bunlar daha çok yanık izleri dedi. Şimdi bundan sonraki süreci daha kısa anlatacağım ama madem müzik
1: Evet,
0: arası verelim
1: bir müzik arası
0: sonra.
1: verelim. Sonrasında da şöyle yapacağız. Aslında biz bugün programın ikinci bölümünde Barış Akademisyenlerinin hukuki sürecini konuşacaktık. Bu Berlin Eyaleti seçimleriyle beraber tekrar Barış Akademisyenleri dile getirilmeye başladı. Oradaki eyalet seçimlerinde de kendisi KHK mağduru olan ve Barış Akademisyeni olan bir akademisyen seçilmişti. Ama Türkiye'de hukuki süreç bitti mi, ne oldu, neler yaşandı bunları kendisi de bu kanun hükmündeki kararname mağduru olan bir akademisyenle, şimdi de bir meslektaşımız avukatla, İnci Solak'la konuşacaktık ama sağlık sebebiyle kendisi katılamayacak. Şimdi müzik arasından sonra bir Çağlayan Adliyesi'ne bağlanacağız, canlı bağlantı. Bugün meslektaşımız avukat Sezin Uçar. Onun ilk duruşması var. Tutukluydu. Zannedersem yaklaşık ne kadar oldu tutukluluğunu 15 Eylül'de 3-4 ay oldu diye hatırlıyorum ama daha ayrıntılı bilgi duruşmada neler yaşandığını avukat İknur Alcan'la konuşacağız. Şimdi bir müzik arasına gidelim. Punk rock hareketinin en önemli belki öncülerinden biri kabul edilen efsanevi bir İngiliz rock grubu The Clash'ten gelecek I Fought the Love. İşte ama kanun kazandı.

0: Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programından tekrar merhaba. 24 Eylül 2026 Perşembe. Teknik Masada Dila Yılmaz arkadaşımız bize eşlik ediyor. Dediğim gibi biraz önce anonsunu yapmıştık. Biz yine Pınar Selek davasını konuşmaya devam edeceğiz. Fakat onun öncesinde bugün Avukat Sezin Uçar davası var. Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Avukat Sezin Uçar, ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne ve ona bağlı kurumlara yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam da tutuklama kararı çıktığında yurt dışındaydı. Yine kendisi yurt dışından geldi, ifadesini verdi ama ondan sonra da tutuklandı. Yaklaşık 5 aydır tutuklu ve ilk kez hakim karşısına çıktı. Davayı takip eden, şu anda Çağlayan Adliyesi'nde bulunan hem arkadaşımız hem meslektaşımız avukat İlknur Alcan'a bağlanacağız. İlknur. İlknur
1: Merhaba.
0: merhaba. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Biz tabii ki Apaçık Radyo programı için şöyle bir duruşmadan çıktın. Bize bir kısa özetlemek için. Seni tabii ki tekrar duruşmaya dönmen gerekecek. Kısa bir özetini alabilir miyiz? Ne oluyor? Neydi suçlama ve bugün orada neler yaşandı?
1: Biliyorsunuz sen de demin söyledin, Şubat ayında bir soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Birçok kişi de tutuklandı. Sezin, meslektaşımız Sezin Uçar da yakalama kararı olan kişilerden biriydi. Kendisi mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli yurt dışındaki barolarda toplantılara katılmak için yurt dışındaydı. Bu durumu öğrendikten sonra döndü. Dönmesine rağmen kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklandı. 5 ay 5 ayı geçkin bir süredir tutuklu. Bugün ilk duruşması görülüyor. Aslında Sezin Uçar neredeyse 10 yıldır 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Aynı suçlamayla yargılanıyor ve bugün ne yazık ki tutuklama gerekçesi yapılan delillerin tamamı 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı delillerden oluşuyor. Şimdi içeride kendisi savunmasını yaptı. Baro başkanımız burada. O savunma yaptı. Tutukluluğa ilişkin bir savunma yaptı. Diğer meslektaşımız Serhat Uçar da şu anda mükerrerliğe ilişkin bir savunma yapıyor içeride. Aslında 27 Ağır Ceza Mahkemesi de çok sayıda kişinin yargılandığı bir dosya. O dosya birçok kişi hakkında bugün burada yargılaması yapılan delil ilişkin bir fezleke düzenleyerek savcılık gönderdi. Ama ne yazık ki Sezin hakkında böyle bir işlem yapma yerine yakalamayı tercih etti. Ve ne yazık ki aynı delillerle, aynı suçlamalarla meslektaşımız 5 aydır tutuklu.
2: Örgüt üyeliğinden mi suçlanıyor? Örgüt üyeliği mi suçlama?
1: Evet, örgüt üyeliğinden suçlanıyor. 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı suçlamayla yargılanıyor ve işte orada ki tanıklar, etkin pişmanlıktan yararlanan tanıklar, 13 tane tanık var. Bugün burada da aynı tanıklar. Orada tanıklar dinlenmesine rağmen meslektaşımız hakkında değil tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı bile kaldırılmasına rağmen bugün 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlenen tanıklar tekrar yeni bir delilmiş gibi bir soruşturmanın konusu yapıldı ve bugün meslektaşımız o delillerle, aslında delil değil bunlar, delil sayılmaz, bugün burada 5 aydır tutuklu ve tutuklu yargılaması şu an devam ediyor.
0: İknur,
2: Evet, ben bir
0: yanlış.
2: şey sorayım. Özür
0: Ben bir
2: dilerim.
0: şey, pardon. Şeyi sadece
2: Tabii.
0: soracaktım da teyit etmek için. Soruşturma kapsamında daha sonra bir yakalama kararı çıktığında Avukat Sezin Uçar yurt dışındaydı ve gelip daha sonra ifadesini verdi. Yani bir kaçma şüphesi yoktu diye hatırlıyorum, değil mi?
1: Evet
0: Yanlış
1: evet
0: hatırlamıyorum.
1: yurt dışından öğrendi, yurt dışından geldi, havaalanında Sezin'i yakalama işlemini gerçekleştirdiler, vatan emniyete götürdüler, savcı ifadesini almadan tutukluluğa sevk etti ve tutuklandı. Aynı gerekçelerle Özlem, biliyorsunuz, aynı gerekçelerle soruşturuldu. Konusu oldu. Özlem'i de tutukluluğa sevk etti savcılık. Ancak sorgu hakimliliği delillerin mükerrer olması nedeniyle temadinin kesilmediği gerekçesiyle Özlem'i serbest bıraktı. Ama ne yazık ki sizin aynı gerekçelerle bugün tutuklu yargılanıyor.
0: Bahri Bey?
2: Ben şunu soracaktım. Yani tamam, bunların tutuklanmaları yurt dışından kendi ayağına gelmesine rağmen hukuka aykırı. Evet, bunlar işte örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Ama asıl saik, siyasi saik ne burada? Siyasi davalara bakıyorlar herhalde. Onun için diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Bahri Bey. Yani ezilenlerin hukuk bürosu siyasi davalara da bakıyor. Tabii ki hukuki dosyalara da bakıyor birçok meslektaşımız gibi. Ancak daha çok siyasi kimliğiyle ön plana çıkmış bir hukuk bürosu. Bu nedenle de devamlı hedef haline getirilen bir hukuk bürosu. Örneğin 2023 yılında bugün buradaki tanıkların ifadeleriyle yine bir soruşturma konusu yapıldı. Özlenmezsizin gözaltına alındı. O gün de sorgu hakimliği delillerin 27 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyadaki delillerle mükerrer olduğu gerekçesiyle her ikisini de serbest bırakmıştı. Oysa bugün yine aynı delillerle ne yazık ki Sezin tutuklandı.
0: İknur, çok teşekkür ederiz. Son eklemek
1: Kolaylıklar dilerim.
0: istedi son eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Ne
0: Yani bugün,
2: bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz?
1: yani normal koşullarda tabii ki bu delillerle tutuklamanın
2: Normal
1: yapılmaması
2: koşullar.
1: gerekiyordu. Bugün de tabii ki dosya mükerrer olduğu için dosya Sezin'in tahliye edilip dosyanın da 27 Ağır Ceza Mahkemesi dosyasıyla birleştirilmesi gerekir. Yani bizim de beklentimiz bu yönde.
0: Çok
2: Evet.
0: çok teşekkür ediyoruz
1: Ben teşekkür
0: İknur.
1: ederim.
0: Güzel haberlerini
2: Teşekkürler.
0: bekliyoruz diyelim.
2: Hoşçakalın.
0: Avukat İknur Alcan bizler için duruşmadan bir 5-10 dakikalık çıkıp en azından şu anda adliyede ne yaşanıyor kısaca özetlemiş oldu. Avukat Sezin Uçar
2: Evet.
0: davasını da bizler de yine takip etmeye devam edeceğiz. Bahri Bey, şeyde kalmıştık. 27 yıl olunca tabii programın ilk bölümü yetmedi. Aslında kısaca bir özetlediniz ama son duruşmada da yine neler
2: Evet.
0: yaşandı ve sonra. Fakat oraya geçmeden önce şeyi sormak istedim. Bahri Bey, avukatlığa başlama yılınız kaçtı?
2: Birinci
0: Ruhsat alma tarihi.
2: Harbi Umumi.
0: Hayır. Bunu sormamın nedeni şu tabii ki. Yani Apaçık Radyo dinleyicilerinin, sizi tanımayanlar açısından en azından Türkiye yakın dönemdeki siyasi davalar olsun, diğer davalar olsun, birçoğunda savunman olarak yer aldınız. Birçoğunu da izlediniz de. Şu soruyu sorarak araya en azından ondan sonra sözü tekrar size bırakayım. Yani bu kadar uzun süren, yani 27 yıl boyunca devam eden bir davayı, biraz önce de özetlediniz, işte şu kadar savcı değişti, bu kadar hakim değişti, mahkemeler değişti, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden özel yetkili
2: Hatta
0: ağır
2: avukatlar da
0: cezalar,
2: çok değişti de.
0: avukatlar da evet, ama en azından başından beri Alp Selek, sizler
2: Selek ortaokuldan çıktı geldi,
0: oradan
2: liseyi
0: şey
2: bitirdi,
0: çık,
2: ortaokulu bitirdi,
0: hani
2: avukat oldu ve savunman oldu.
0: hatırlıyorum çünkü hatırlayacaksınız belki 90'lı yıllarda meşhur bir film vardı. Babam için, In the Name of Father, Daniel Day-Lewis'in böyle efsane bir oyunculuğunun olduğu. Orada 1974 yılındaki bir IRA bombalı saldırısından haksız yere hapse atılan kişileri anlatan bir davaydı. Hatırlayacaklar, gerçekten de bir PAP'taki patlamadan sorumlu tutuluyorlardı. Orada mahkeme önüne çıktığı zaman 15 yıl sürmüştü bu mahkeme. Ve 15 yıldır süren bir adalet arayışından bahsediyordu. Dramatik bir sahneydi. Ama şimdi 27 yıl. Şu soruyu bir kez daha sormak isterim. Ondan sonra araya girmiyorum. Siz en azından avukatlık hayatınız sürecinde girdiğiniz davalarda ya da tanık olduğunuz davalarda ya da duyduklarınız, 27 yıl bu şekilde sürekli değişen, devam eden bir dava var mı?
2: 20-25 yıl süren davalar oldu. Şimdi onların isimlerini saymayayım burada. Ama Bu 27 yıllık dava, onlar mesela toplu davalar ve işte mesela Yargıtay'a gidiyor o zaman. Kısmen bozuyor, kısmen onuyor, tekrar geliyor, tekrar yargılama yapılıyor. Yani onlarda bu işi anlayabilmek imkanı var. Ama
0: Yani
2: burada
0: toplu dediğimiz davalar da yüzlerce sığının
2: bir,
0: olduğu
2: evet
0: davalardan
2: yani
0: bahsediyoruz, değil
2: BİS
0: mi?
2: davası var, işte mesela Türkiye Komünist Partisi davası var, Türkiye işte devrimci sol davası var, devrimci yol davası var, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi davası var, Vatan Partisi davası var.
0: Bunların
2: Yani
0: hepsinde
2: toplu,
0: yüzlerce sığınık.
2: evet. Şimdi
0: Neyse ben bölmeyeyim.
2: mesela
0: Bundan
2: Tölder
0: sonra...
2: davası var,
0: Evet.
2: işte mesela şey yani nedir? Bir sürü dilekçeden kaynaklanan davalar var ve ama tabii bu şeyde böyle bir dava görülmedi. Niçin böyle bir dava görülmedi? Şimdi onu söyleyeyim. Mesela bu iki dava dedim ya, birisi aslında örgüt üyeliğinden açılmış bir dava, ikincisi patlama nedeniyle artık örgütün nihai amaç olan yani 125. madde, eski şimdiki 302. maddenin aracı olan suç davasıyla patlama davası birleşti. Bu davada ilk defa özel yetkili, devlet güvenlik mahkemelerinden sonra özel yetkili 12. Ağır Ceza Mahkemesi 8-6-2006 günlük kararı ile Pınar Selek ve biraz evvel söyledim, bu davanın açılma sebebi olan işte efendim 18 15-8-98 günü gözaltına alınan bir Kürt gencinin ifadesinde Mısır Çarşısı'nda bombayı Pınar Selek'le gerçekleştirdik diyen adamdan sonra, çocuktan sonra ikinci dava ve bu ikinci dava birleşmişti. Bundan sonra ilk defa bu delilleri, işte bu bomba mıdır değil midir raporları, adli tıp raporlarını, olay tanıklarını dinleyen özel yetkili 12 Ağır Ceza Mahkemesi 8-6-2006 günü bu patlamanın bir bomba patlaması olmadığı gerekçesiyle bu konuda bir haklarında Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'le ilgili karar vermeye mahal olmadığı diye bir karar verdi. Aslında bu beraat kararıydı ama Yargıtay bunu bozdu. Dedi ki aslında burada sizin bunları yazmışsınız ama sonuçta beraat mi? Ya hangi sebeple beraat dediğinizi yazmanız lazım. Usulü bir bozma oldu. Bu nedenle bu bozmadan sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozmasından sonra yine bu özel yetkili 12 Ağır Ceza Mahkemesi, yani başkanı ve bir üyesi dahil olmak üzere biri değişmişti. Yine eski kararını verdi. Ne zaman? 23 Mayıs 2008 günü Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında beraat kararı verdi. Şimdi ilginç olan bir başka konu, yine bu Yargıtay'a gitti ve bir şekilde bozuldu. Ayrıntısına girmiyorum. Yine bütün bu delilleri inceleyen başkan aynıydı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 2011 tarihinde Pınar Selek, Abdülmecit Öztürk haklarında beraat yönündeki kararlarında direndiler. Şimdi buradaki direnme kararıyla birlikte yani ikisiyle ilgili üçüncü kez beraat kararı verilmiş oldu. Ve bu beraat kararlarından birine savcı tarafından, yani Pınar Selek'le ilgili temiz yapıldı. Ama bombayı biz yaptık diyen ve ilk defa Pınar Selek'le bombayı biz koyduk diyen Abdülmecit Öztürk'le ilgili örgüt üyeliğinden ceza verildi. Ama bu beraat kararını savcı temiz etmedi. Dolayısıyla bu Mısır Çarşısı bombası patlamasıyla ilgili suçlamadan Abdülmecit Öztürk hakkındaki karar kesinleşti. Yani onunla ilgili Yargıtay'a yapılmış bir başvuru yoktu. Çok enteresan bir şekilde böyle bir süreç vardı. Daha sonra dosya yeniden bozuldu ama bu kez artık devlet güvenlik mahkemeleri kalkmıştı. Özel yetkili mahkemeler kalkmıştı ve yeni bir mahkeme kurulmuştu. Dosya 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Şimdi burada söylemek istediğim asıl konu şu. Bütün şahitleri dinleyen, olay yeri incelemesini yapan polisleri dinleyip olay yeriyle ilgili bilgi alan, raporları yani patlamaya ilişkin raporları, bilimsel raporları inceleyen, adli tıp raporunu tartışan ve bu konudaki görüşleri de değerlendiren bu olay mahkemesi dediğimiz mahkemeden sonra Yargıtay'ın denetim sınırları sadece hukukidir. Yani burada diyebilir ki burada 168 vardır veya 314 vardır veya burada 302 değil de 300 efendim 11 vardır, 312 vardır diyebilir mesela. Ama burada bomba vardır, yoktur. Bunları hukuki denetim merci olarak Yargıtay yapamaz. Bütün bu delilleri görmeyen, bilmeyen bir Yargıtay bunu yine bozdu. Ve nihayet biz dedim ya Cuma günkü duruşmada dosyanın belleğini oluşturalım diye bir kronolojik iskelet çıkardık, dosya iskeleti ve bununla ilgili siyasi yönünü de kısaca özetledik ve dedik ki biz bunu mahkemeniz dosya hakkında bilgilensin diye. Şimdi 15 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi demiştim ya, 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nde de heyet değiştiği için, başkan değiştiği için, mahkemenin niteliği değiştiği için ikinci defa bütün delilleri tartıştık savunma olarak. Bütün olayları anlattık. Bütün tanıkları, bilirkişi raporlarını tek tek tartıştık. Ve bu yeni kurulan olay mahkemesi de, bütün bunları dinleyen olay mahkemesi de, 15 Ağır Ceza Mahkemesi de 19-12-2014 günü yeni bir beraat kararı verdi. Şimdi Pınar Selek'le ilgili verilmiş bu beraat kararından sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu beraat kararını onayladı. Yani doğru dedi. Fakat buna yapılan itiraz üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitti dosya. Yargıtay Ceza Genel Kurulu efendim yıllar sonra 2022'de bir bozma kararı verdi ki bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bu dosyayı, bu dosyadaki delilleri, bu dosyadaki sanıkları, bu sanıkların ifadelerini, tanıkların ifade verirken yüzündeki mimikleri, İstanbul terörle mücadele bomba uzmanlarının mahkeme önünde ifade verirken anlattıklarıyla, elleriyle, kollarıyla, yüzleriyle anlattıklarını görmeyen mahkeme böyle bir karar verdi. Bu karar kabul edilemez bir karardı. Ve aslında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bu bozma kararına usul olarak uymak zorunda ilk mahkeme ama uyduktan sonra da yine beraat kararı verilmesine engel bir şey yok. Bu nedenle biz Cuma günkü davada bu dosyanın bir belleğini oluşturmaya çalıştık. Çok sayıda yabancı Fransa'dan, Belçika'dan, İngiltere'den özellikle avukat, parlamenter, yazar ve gözlemci vardı. Ve onlar da çoğu yıllarca bu dosyayı takip eden bence vicdan tanıklarıydı. Davanın ilk başından beri bu davayı izleyen Türkiye'deki adalet arayıcıları vardı. Kalabalıktı çok. Ve onların da bu dosyayla ilgili belleklerini bir nebze tazelemiş olduk. Benim kanaatime göre bu da Türkiye siyasi tarihinin tıpkı Dreyfus davası gibi, Reichstag davası gibi, Rosenbergler davası gibi ve tarihteki birçok siyasi dava gibi hukuki bakımdan bir komplo dava, bir proje dava olduğunu söyleyebilirim. Benim kanaatim budur. Ve bu konuyu söylemekten de hiç çekinmem. Bugün yargılamalardaki siyasi araç, yani lawfare dediğimiz siyasi yöntem, siyasi silah, hukuk silahı yıllardan beri Türkiye tarihinde uygulanan bir şey. Yeter ki siyasi bir dava olsun, siyasi bir iktidarın iradesi o davaya müdahale etsin. Onun için biz diyoruz ki hukuk güvenliği programında hukuk yargılamaları, ceza yargılamasının temel ilkeleri çerçevesinde ve güvenlikle yürütülmelidir. Ceza yargılamaları özellikle hukuk güvenliği açısından, toplumun huzuru açısından çok önemlidir. Ve buraya siyasi iktidarlar müdahale ettiği zaman oradan, o davalardan adil bir sonuç çıkma imkanı yoktur. Ve Türkiye'de siyasi davalar sürdüğü sürece, bu tür komplo davaları sürdüğü sürece hem hukuk güvenliği olmaz hem de demokrasi kendi ayakları üzerine oturamaz.
0: Bahri Bey, bir sonraki duruşma ne zaman ertelendi?
2: O Şubat ayına, 5 Şubat.
0: Oh, 5
2: 5
0: Şubat.
2: Şubat 2027'ye ertelendi.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar uzun süren bir davayı, yani bir program yetmez. Belki çok çok programda tekrar
2: Onun
0: anlatmak
2: için çok
0: gerekecek.
2: kısa.
0: Ama şeyi de söylemiş olalım. Yani Pınar Seli'nin özellikle o dönemde Kürtlerle ilgili bu göçle ilgili araştırma yaptığını defalarca söylemişti ama tamamen dava dosyasında böyle bir araştırma yokmuş gibi sürekli bir örgütsel faaliyet varmış gibi davranılmıştı. Bu duruşmada da mahkemeye bilgilendirme notu sunan Fransa'dan, üniversiteden Pınar Seli'ye de yakın zamanda profesör unvanı verildiği bilgisini de iletildiğini ve
2: Evet,
0: bu profesörlük
2: önceki duruşmada bunu anlatmıştık, evet.
0: tezinin de zaten tam
2: Kabul
0: da
2: edildi.
0: dava konusu döneme ilişkin olarak da yapılan araştırma ile ilgili olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Böylece tam zamanında herhalde bitiriyoruz. Zor bir konuyu belki de Türkiye'de yakın tarihin en özgün adaletsizliklerinden ve hukuki süreçlerinden, davalardan birisini konuştuk. Pınar Selek davası. Zannedersem dünyada hukuk tarihi içerisinde de emsali görülmemiş bir dava olabilir. Umarım böyle davalarla bu kadar uzun süren adalet arayışlarıyla karşılaşmayız ama biz bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim. O zaman bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Dilay'a da çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler Dilan.
3: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serpil Aksakal'a teşekkür ederiz.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
5: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
5: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
3: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşah Başkava'ya teşekkür ederiz.
3: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde konuğumuz şehir plancısı Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek ile Kırşehir'deki mültecileri konuşacağız. Bir önceki programda da Kırşehir'de dönüşen Bağbaşı Mahallesi ve aptalları konuşmuştuk. Doktor Ezme Gürlek lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden aldı. Lisans yıllarından itibaren dayanışmacı atölye ve Sulu Kule platformu gibi kolektif oluşumlarla İstanbul'un farklı kentsel dönüşüm mahallelerinde saha çalışmalarına katıldım. Cincinnati Üniversitesi toplumsal planlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programı'ndan 2026 yılında mezun oldu. Çalışmalarında kentte gündelik hayat, mekansal dönüşümün toplumsal sonuçları, kültürel emeğin kentte kurduğu ilişkiyi odağına almaktadır. 2014 yılından bu yana Kırşehir'de yaşamakta. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Merhabalar.
1: Merhaba Berna. Davetin için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi öncelikle kenti kavrayabilmemiz için bize biraz Kırşehir'in mekansal ve toplumsal yapısından bahseder misiniz? Sohbetimize böylelikle geçmiş olalım. Söz sizde.
1: Peki. Kırşehir ölçeği küçük ama aslında tarihsel ve toplumsal katmanları ölçeğinden daha büyük bir Orta Anadolu kenti. Kenti anlatırken benim için en önemli olan şeylerden biri kenti yalnızca durağan, kendi içine kapalı bir küçük kent olarak düşünmemek. Çünkü kentin tarihine ve mahallelerinin gelişimine biraz yakından baktığımızda aslında göçün sürekli yeniden şekillendiren bir temel dinamik olarak karşımıza çıktığını görüyoruz bu kentte. Elbette bir metropol kentle kıyasladığımızda küçük Anadolu kenti olarak dile getirebiliriz. Ama tabii ki her küçük Anadolu kentinin de kendine dair özgünlükleri var. Mekansal açıdan tek parça halinde büyümüş homojen bir kentten çok farklı dönemlerde oluşmuş mahallelerin zamanla birbirine eklemlendiği bir yerleşimden söz ediyoruz. Bugün kent merkezi görece kompakt ve Cacabey Meydanı etrafında bütünleşmiş bir mekansal düzen çizse bile aslında her bir mahallenin farklı bir göç hikayesiyle aslında şekillendiğini ya da başka bir göç hareketinden etkilendiğini görmek mümkün. Örnek vermem gerekirse 19. yüzyılda Kırım Tatarlarının kente gelmesiyle birlikte mesela Tatarlar Mevkii diye seslenilen bir bölgeye bugün halen 100 yıl sonra da Tatarlar Mevkii deniyor Kırşehir'de. Ya da 93 Harbi sırasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'den gelen göçlerle oluşan mahalleler var. Erzurumluların yoğunlaştığı Bahçeli Evler Mahallesi'ni ya da bugün halen Artvinlilerin yoğunlukta yaşadığı Gölhisar Mahallesi'ni görüyoruz. Ve tüm bunların aslında bir şekilde insani ilişkilerle, akrabalık ilişkileriyle, daha önce tanışıklıkla bir şekilde göçün oraya bir çekim merkezi olarak göçün oraya hareket ettiğini görüyoruz. Sahada görüştüğüm Mehmet amca, rahmetli oldu kendisi ama ruhu şad olsun, şu şekilde anlatmıştı bana Kırşehir'de ben neden bu mahallede bu kadar çok Hirfanlı'dan gelenler var diye sorduğumda dedi ki bir vatandaş bir köyden şehre gelip ev aldığı zaman aynı sığırcık kuşu gibi gelip kendi köylülerini, akrabalarını etrafına konar. Birlikte onlar da onun yanına gelir demişti. Bana Kırşehir'deki o sosyal mekansal dokuyu okumak için belki de en güzel tanımlama hala Mehmet amcanınkisi gibi geliyor. 2000 sonrası da kente dair göçü yine aktarmam gerekirse aslında üniversiteyle birlikte bir öğrenci göçü söz konusu. Tabii ki de kamu personellerinin gelişi ama diğer yandan da Orta Doğulu göçmenlerin yani mültecilerin kente geldiğini görüyoruz. Özellikle Irak, İran, Suriye ve Afgan mültecilerin kente varlığı söz konusu. Bunun dışında da hep göç aldığını tabii ki söyleyemeyiz. Kırşehir aynı zamanda da yoğun göç vermiş bir kent. Özellikle sanayisinin çok gelişmemiş olması ve istihdam olanaklarının sınırlı olmasından kaynaklı gençler üniversiteleri yüksek öğretimleri bitirdikten sonra büyük şehirlerde iş olanağına sahip oluyorlar. Ve yine bir başka göç verme hikayesi de aslında 1960'larda Avrupa'ya gurbetçi dediğimiz topluluğun içinde çok fazla Kırşehirli vardır. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde yoğun Kırşehirlilerle karşılaşmak mümkün. Buna dair de hatta yerelde şöyle bir söylenti var. Dönemin o zamanki üst düzey bürokratlarından bir kısmının Kırşehirli olması ve kendi memleketlilerini işçi alımlarında ön sıraya yerdir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde yoğun Kırşehirlilerle karşılaşmak mümkün. Buna dair de hatta yerelde şöyle bir söylenti var. Dönemin o zamanki üst düzey bürokratlarından bir kısmının Kırşehirli olması ve kendi memleketlilerini işçi alımlarında ön sıraya yerleştirdiğine dair bir rivayet.

0: yerleri, kentte kurdukları ilişkileri nasıl tanımlarsınız?
1: Burada önce küçük ama önemli bir terminolojiyi not düşmek isterim açıkçası. Mülteci kelimesini daha geniş anlamda kullanıyoruz burada. Fakat hukuken tabii ki tüm Orta Doğu'dan gelen göçmenler mülteci statüsünde değil Kaşehir'de. Özellikle Suriye'den gelenlerin büyük bölümü Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunuyorlar. Ya da Irak, Afganistan, İran'dan gelen kişiler ise uluslararası korumaya ilişkin farklı hukuki statülere sahip olarak buradalar. Bir de yine altını çizmem gerekir ki Kaşehir'de zorunlu göç yani Orta Doğu'dan zorunlu göç hikayesi aslında Suriye ile birlikte, Suriye Savaşı ile birlikte başlamıyor. 2000'li yıllardan itibaren uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişilerin yönlendirildiği eski uydu kent, tırnak içinde uydu kent sisteminin parçası olan şehirlerden biri burası. Uydu kent derken hani çok basit biçimde sığınma başvurusu yapan kişinin başvuru sürecinin tamamlanmasına kadar ikamet etmesi gereken şehir anlamında kullanıyorum bunu. Ya da işte halk içinde seslenilen şekliyle toplama merkezi, Kırşehir bu toplama merkezlerinden biri Türkiye'de. Dolayısıyla da Kırşehir'de Iraklı, Afgan, İranlı grupların varlığı aslında Suriyelilerden daha da eski. Suriye Savaşı'ndan da önceye dayanıyor. Bir kısmı aslında 10 küsur yıldır Kırşehir'de yaşar durumda şu anda. Bu nedenle genel olarak mülteci altında konuştuğumuz grubun hani geniş tarihine dair spesifik bir tarih söylemek aslında mümkün değil. Ama Suriyelilerin özellikle 2010 sonrasında kentte arttığını gözlemlemek de mümkün. Saha araştırmalarımızın bulgularında da mevcut. Bizim ilk araştırmamızda Kırşehir'de Iraklı, Suriyeli ve Afgan ailelerle görüşmüştük daha çok. Suriyelilerden daha çok. 2017 yılında yaptığımız çalışmada. Ve saha çalışması yani uzun yıllardır dediğim gibi hani Suriye'de yaşamış olan biriyle görüşme şansımız yoktu o dönemde. Hatta Kırşehir'le hemen hemen aynı ölçekte olan Bilecik'le bir kıyaslama yapmıştık mültecilerin gündelik yaşamda ürettikleri dayanışma pratiklerine dair. Kent içinde bu mültecilerin Kırşehir'de nerede yaşadığına baktığımızda iki şey çok belirleyici görünüyordu bu çalışmada. Özellikle ekonomik imkan ve toplumsal ilişki ağı. Yani Mehmet amcaya geri referans verirsem o sığırcık kuşları göndermesi mültecilerin göç öyküsünde de karşımıza çıkıyordu. Çünkü daha öncesinde yani Suriye Savaşı'ndan önce gelmiş olan Suriyelilerin yanına Suriyeli aileler gelmeyi tercih ediyordu. Ya da Iraklı göçmenlerin, Afganların da yine daha önce akrabaları ya da kendi köylerinden birileri, hemşerileri burada yaşadığı için onlardan buranın güvenli olduğunu ve küçük bir şehir olduğunu duydukları için geliyordu. Özellikle Kırşehir'de mesela şunu söyleyebilirim ki hayvancılıkla uğraşanların büyük çoğunluğunda Afganlı mültecilerin iş bulduğunu biliyoruz. Çünkü bu anlamda gerçekten kendi ülkelerinde hayvancılık konusundaki bilgi ve birikimleri burada iş bulmalarını kolaylaştıran bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yine diğer ülkelerden gelen mültecilerde de daha kent merkezinin hemen çeperindeki o çekirdek mahallelerde yani Kuşdili Mahallesi'nde, Nasuhte'de de, Ahievran'da yıpranmış konut da onun içinde aslında kiracı statüsünde yaşadıklarını görüyoruz. Ve çalıştıkları yerlerde de genelde en formal ve daha yevmiye usulü çalıştıklarını tespit etmek mümkündü. Bu anlamda da mekansal düzen aslında mültecilerde de birincisi ekonomik şartlar. Yani oranın onlara kiraya verip vermeyeceğini, orada kiralık ev tutabilip tutamayacaklarını daha önceki deneyim yaşamış olan ailelerden öğreniyorlardı. Haliyle o bölgedeki kiraların ucuz olması onlar için bir tercih sebebiydi. Çünkü düzenli gelirleri yok ve düşük gelirlerde çalışıyorlardı. Aynı şekilde de kendi hemşehrilerinin ya da kendi ülkesinden olan göçmenlerin o bölgede yaşıyor olması da toplumsal ilişki anlamında yani sosyal sermayelerini daha yüksek bir hale getiriyordu aslında. Dayanışma faaliyetlerini daha iyi yürütebildikleri mekanlara dönüştürüyordu buraları. Dolayısıyla göçmenlerin kent içindeki yerleşimini yalnız hangi mahallelerde kaç kişi yaşıyor diye okuyamıyoruz ama o haritanın arkasında işte kira piyasasını, hukuki statüyü, akrabalık ilişkilerini, güveni, tanışıklığı, bazen de ayrımcılığı görüyoruz diyebilirim.
0: Peki, şimdi aslında Kırşehir'de birbirinden farklı araştırma yürütüyorsunuz. Şimdi yürütmüşsünüz daha doğrusu. Bu gündelik hayat deneyimi ve aslında mültecilerin sağlığa erişimi.

0: ve hastanelere erişimi ile ilgili iki araştırma. Bu her iki araştırmayı yaparken de aslında mültecilere nasıl ulaştınız, nasıl bir çalışma yöntemi izlediniz?
1: Bu iki ayrı ve kolektif araştırmadan söz ediyoruz aslında. Tek başıma gerçekleştirdiğim çalışmalar değil. Onun için arkadaşlarımın da adını anmak isterim. İlki 2017'de gerçekleşti. Eda Zehra Yakalı ve Gizem Rezmi ile birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Mültecilerin kendi tutunmak için ürettikleri gündelik yaşam pratikleri Kırşehir ve Bilecik üzerinden karşılaştırmalı bir okuma başlığıyla Konya'da düzenlenen Birinci Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi'nde tam metin bildirisi de yayınlandı. Daha detaylı bir şekilde okumak isteyenler için onu da söyleyeyim. Burada Bilecik ve Kırşehir'de yaklaşık 10'ar haneyle açık uçlu derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Ve Kırşehir'de 4 Iraklı, 3 Suriyeli ve 3 Afgan aileyle görüşmüştük. İkinci çalışma ise Şevval Maliye'mizin yürütücüsü olduğu, benim danışmanlığını yürüttüğüm TÜBİTAK 2209 projesi kapsamında gerçekleştirdik. Mültecilerin sağlık hizmetleri alımında yaşadığı zorluklardı başlığı ve Mayıs 2022 ile Mayıs 2024 arasında yürütüldü bu proje. Burada da yaklaşık 20 Suriyeli aileyle görüştük. Fakat bu sefer diğerinden farklı olarak aynı zamanda da sağlık çalışanlarıyla da görüşmeler yapmıştık ailelerin dışında. Her iki çalışmada da nitel yöntemden yararlandık diyebilirim. İlk çalışmada ailelere kartopu yöntemiyle ulaşmıştık. Demek istiyorum ki yani ilk görüşmecimizin yönlendirdiği birisi, daha sonra onun yine birlikte çalıştığı bir yerde varsa bir mülteci aile ona giderek kartopu şeklinde ilerlemiştik. Çünkü gerçekten mültecilerle çalışma yaptığınızda görüşme yapmak konusunda temkinli oluyorlar ister istemez. Hukuk statülerinden dolayı olabiliyor ya da korkuyorlar normal olarak. Başka bir yerdeler. Dilleri zaten yeterince kendilerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar çoğu zaman. O konuda da tercümanlık yanındaki bilen kişiyle tercüman yöntemiyle de görüşme yapmak durumunda kaldığımız oldu. Genelde ailenin küçükleri Türkçeyi biliyorlar. Çünkü çoğunlukla onlar burada doğmuş, büyümüş ve okula gitmiş oluyorlar. Evin en büyüğünden ziyade en küçüğüyle aslında daha çok konuşmuş oluyorsunuz aileyle görüşme yaptığınızda. O da belki de farklı bir anekdot. Normal bildiğimiz saha çalışmalarına göre değişiyor maalesef. Bizim için asıl mesele her iki çalışmada da aslında mümkün olduğunca insanların gündelik hayatından hareket etmekte. Çünkü gündelik hayat ilk bakışta çok sıradan görünür. Sabah kaçta kalktığımızdır, kim işe gidiyordur ya da çocuğa kim bakıyordur, evde kim kalıyordur gün içinde. Ama baktığınızda işte bu boş zamanınızda nereye gittiğiniz ya da gidemediğiniz boş zamanınız olduğunda eve kapanmak durumunda kalmanız ya da Türkçe bilmediğinizde alışverişe sadece yan komşunuz çıktığında çıkabiliyor olmak, işte o gündelik hayattaki çok basit bir şey aslında bize makro ölçekte çok önemli şeyler söylüyordur. Bu nedenle ben özellikle gündelik hayat üzerinden araştırmalar yapmak konusunda biraz ısrarcıyım diyebilirim. Ama bu küçük sorulardan aslında o küçük detaylardan çok büyük politikaları çıkartmak mümkün diye düşünüyorum. O yüzden iki çalışmanın yöntemini de en sade biçimiyle büyük göç hikayesini gündelik hayatın küçük ayrıntılarında aramaya çalıştım diye özetleyebilirim arkadaşlarımla birlikte.
0: Ha, peki mülteci olmak yani Kırşehir'de iş bulmak, barınmak, dil bariyeri, okula gitmek çocuklar için ondan sonra ve sosyal ilişkiler yani tam aslında bıraktığınız yerden şu anda alıyoruz tekrardan. Aslında gündelik hayat içinde ne anlama geliyor bütün bu ilişkiler ağı?
1: Böyle mülteci olmak gündelik hayatta ne demek diye sorduğumuzda aslında büyük politik ekonomik az önce bahsettiğim tartışmaları bir anda çok küçük görünen ama en yaşamsal, en insani ölçüye taşımış oluyoruz diye düşünüyorum. Bir iş bulabilmek, ev kiralayabilmek, markette derdini anlatabilmek, hastaneye tek başına gidebilmek rahatsızlandığında bunlar aslında çok büyük şeyler. Gündelik hayatın içinde bunların çok küçük şeyler olduğunu düşünüyoruz çoğu zaman. Biz araştırmacılar da böyle düşünüyoruz yani. Ne zamanki nitel yönteme yönelip gerçekten o gündelik hayatın içinden arayışa girdiğimizde onların önemini kavrayabiliyoruz diyebilirim. 2017'de görüştüğümüz ailelerin önemli bir bölümünde gündelik hayatın evden işe, işten eve sıkıştığını tespit etmiştik biz. Birçoğu emek piyasasında daha düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışıyorlardı. Boş zamanın azlığı yalnız kültürel bir tercih değildi aslında. Çoğu zaman ekonomik bir sonuçtu, zorunluluktu. Ekonomik imkansızlık nedeniyle oldukça sınırlı bir şekilde sosyal hayata diğer boş zamanlarında katılabiliyorlardı. Daha uzun saatlerde çalışıyorlar, daha düşük ücretle çalışıyorlar ve İş bulamadıkları dönemde de bütün ev ahalisi olarak evde zaman geçirmek durumunda kalıyorlardı. Dil ise neredeyse bütün alanları kapsayan, birbirine bağlayan bir meseleydi. Bir Afgan görüşmecimizin söylediği şu cümleyi ben not aldım burada iletmek üzere. Türkçe öğrenmek için kursa gitmek isterdim ama gidemeyeceğim. Çünkü çalışmam ve aileme bakmam lazım. Ben kursa gidersem aileme kim bakacak diyordu. Yani ailenin tırnak içinde reisi olan kişi çalışmak zorunda ve dili öğrenmek az önce dediğim yere dönüyoruz. En küçüklere kalıyor aslında. Bir yandan onların şartları daha uygun olduğu için evet çünkü çocuk yaştalar. Çalışmak konusunda onlar daha çalışamayacak yaşta olacak olanlardan bahsediyorum. Çünkü ilkokul çağındaki çocuklar bile eğer bir mülteci ailesindeyseniz çalışıyordur. En formal bir şekilde bir parkta selpak satıyordur ya da balon satıyordur hafta sonu. Yani mülteci aile olmak biraz da aslında tüm aile üyelerinin çalışması anlamına geliyor maalesef. Ve yaştan bağımsız bir şekilde bu gerçekleşiyor ve çocuk işçilik çok yüksek mülteci ailelerde. Burada da aslında bu dille ilgili bir döngü var bu nedenle. Yani çalışması gereken yaşta çalışmak istenilen yaşta diyeyim ki insanlar Türkçesi yetersiz olduğu için iş bulmak konusunda sınırlara takılıyorlar. Daha düşük ücretli ve güvencesiz işlere mahkum kalıyorlar. Daha fazla çalışmak zorunda oldukları için de zaten dil öğrenmek konusunda hiçbir şekilde kendilerini geliştirebilecekleri bir zaman kalmıyor. İş yerlerinde, iş atmosferinde öğrenebildikleri kadarıyla dillerini ilerletme şansları oluyor ve çalıştıkları alanlara da baktığımızda genelde zaten mesela bir mültecinin garsonluk yaptığını göremezsiniz. O mutfakta hamur yoğurandır, bulaşık yıkayandır ya da mülteci olup daha iletişim gerektiren işlerde baktığınız zaman işte gençleri görüyoruz paket dağıtımlarında ya da yine onlarda bile ama daha minimum seviyede iletişim kurulacak yerde o dil bariyerinden dolayı çalıştırıldıklarına şahit oluyoruz. Bu da zaten öğrendikleri kısmı bile aslında pratik yapmalarının önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Yine diğer bir şey de aslında barınma. Yine benzer kırılganlıklar var barınma kısmında. Çünkü bazı aileler evi tanıdıkları aracılığıyla buluyor. Bazıları geçici olarak başka ailelerin yanında aynı konutta yaşamak durumunda kalıyor bir süre. Bir Iraklı kadın ev eşyalarının bir kısmını mesela çöpten bulduklarını söylemişti. Bir kısmını aldıklarını, bir kısmını da komşularının onlara verdiğini. Bu çok aslında tırnak içinde bilindik ama maalesef diyeceğim değişmeyen hikaye. Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin barınma için yani bir evi kiraladıktan sonra zaten çok uzun bir dönem eşyasız yaşamak durumunda kalıyorlar. Burada da aslında ikinci çalışmadaki Suriyeli ailelere ulaşmamızdaki bize yardımcı olan Ahmet abiye de ben teşekkür etmek istiyorum. Suriyeli bir ailenin babasıydı ve benim öğrencilerim onun küçük çocuğunu işte parkta selpak satarken bir kış günü çok üşüdüğü için evine bıraktıklarında o ailenin yaşam şartlarını görmüş ve bir şekilde dayanışma göstermeye çalışmıştık. Hem öğrencilerimi hem de Ahmet abiyi de anmak isterim bu anlamda.
0: Peki Kırşehir'de mülteciler hayata ve kente aslında tutunmaya çalışırken kendi aralarında ne gibi dayanışma örnekleri gösteriyorlar? Hayata dair ne gibi stratejiler kuruyorlar?
1: Bence bu soru bir önceki sorunun aslında tam karşı tarafını gösteriyor diyebiliriz. Birazcık hani var olan sorunları dile getirdik. Oradan da hani bir çözüm çabası var sürekli. Ve sürekli tekrar etmeleri gereken aslında her gün. Çünkü göçmenleri yalnız hani sorun yaşayan bir yerden de anlatmamış oluyoruz böyle. Onu da aslında altını çizmek isterim. Sağ bize insanların çok ciddi biçimde kendi çözümlerini ürettiklerini gösteriyor. Yani bazen bu yeni gelen bir aileye ev bulmak. Bazen evini açmak onlara bir süre ya da bazen çalıştığınız yerde eleman ihtiyacı olduğunda direkt o kendi networklerindeki kendi hemşerilerine iş bulmasında destek olmak. Türkçe bilenlerin ilk daha eski gelen ailelerin yeni gelenlere Türkçe anlamında gerek markete onlarla birlikte gitmek olsun, gerek göç idaresine bir şey anlatmaları gerektiğinde yanında gitmek olsun ya da hastalandıklarında hastaneye onlarla birlikte eşlik etmek olsun. Sürekli bir aslında tercüman görevi üstlendiklerini görüyoruz ki çok uzun bir dönem bu. Yine bunu tabii ki sadece hani mültecilerle gösterdikleri bir dayanışma da değil. Görüşmecimiz işte yan komşusu Mine Hanım'dan, Türk bir ailenin den bahsederken Mine Hanım'ın onlara işte boş zamanı olduğunda kadınlarla birlikte toplu markete gittiğini ve onların okuma yazmaları da olmadığı için bir yandan işte ürünleri bulamamalarında onlara destek olduğunu dile getirmişti. Bir başka örnekte yine Kırşehir'de yaşayan bir grup göçmen evlerde kendi kendilerine, işlerinde İngilizce bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi için bir kurs kurduklarını anlatmıştı bize. Hani bu paralı bir kurs değil, gönüllü, kendi içlerinde yaklaşık 20 küsür insan bir araya gelip İngilizce öğrenmeye çalışıyordu. Ki buradaki bu göçmenler Iraklıydı ve nedeni de aslında onlar işte burayı bir geçiş bölgesi olarak görüyorlardı. Hukuki statüleri çünkü burada yerleşik olmadığı için buradan Avrupa'ya ya da Amerika'ya gönderileceklerine inandıkları için burada yaşadıkları zorlukları bir daha orada yaşamamak için erken bir çözüm bulmuşlardı. Aslında güncel literatürde burada çok güzel bir aslında kırılgan dayanışma kavramını öneriyor bize bu durumu açıklamak için. Yani dayanışma var ama eşitsizliği ortadan kaldıracak kadar sürekli güvenli ve kurumsal değil maalesef diye özetleyebilirim.
0: Peki son olarak diğer çalışmanız yani mültecilerin sağlığa erişimde karşılaştıkları sorunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Bu çalışmamızda da Şevval ile birlikte biz 20 Suriyeli aileyle görüşmüştük. Özellikle dil ve tercüman problemi sürekli altını çizilen bir konuydu. Bunun yanı sıra işte Türkiye'deki bu E-Devlet sistemini bilmiyor olmaları, polikliniklerin adının farklı olması, hangi hastalıktan hangi polikliniğe gitmeleri gerektiğini bilmemelerinden dolayı defalarca doktoru görme şansları olup ama gerçek anlamda o hastalıkla ilgilenecek olan doktoru bulamama halleri, yaşamaları, sağlık sisteminin nasıl işlediğini yani bilmemeleri aslında geldikleri ülkedeki. Yine sahip olunan hakları mesela tercüman talep etme hakkını bilmemelerinden kaynaklı yaşadıkları birçok problem vardı ki yani hakları bilmek bile başlı başına zaten en önemli şeylerden biri olarak karşımıza çıkıyor mültecilerle ilgili mültecilerin yaşadığı sorunlarda. Ve yine maalesef ayrımcılığa uğrama hali özellikle de doğurganlık oranının bizim ülkemizdekinden daha yüksek olmasından kaynaklı ve belli bir süredir Kırşehir'de yaşıyorsa işte üçüncü doğuma gittiğinde hastanedeki sağlık çalışanlarının söylemiyle ilgili maalesef kırıldıkları noktalar olduğunu çokça dile getirdiler diye söyleyebilirim.
0: Peki, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ama belirttiğiniz gibi ilgilenen dinleyicilerimiz özellikle mülteci olmak ve gündelik hayatı sizin isminizi yazarak ve
1: Evet, ulaşabilirim.
0: kolektif arkadaşlarınızın
1: Diğer
0: ulaşabilirler.
1: çalışmada umarım en yakın zamanda erişilebilir hale gelecek. Çok
0: Peki.
1: teşekkür ediyorum böyle bir konunun özellikle altını çizmek için vakit ayırdığınız için. Çünkü gerçekten yaşadığımız çağda bir gün hangimizin mülteci olup olmayacağına dair bir fikrimiz yok. Bu konuda da tüm dinleyenlerimizi aslında bir kez daha düşünmeye çağırdığımız için mutluyum. Çünkü çok zor bir durum. İnsanın kendi yaşam koşullarından ayrılması, kendi konuştuğu dilden ayrılması, kendi ülkesinden ayrılması, biraz daha sanırım empatiyle ve o şartları anlayarak bakmamız gerekiyor olaya.
0: Evet, güzel, yani iyi bir niyetle, davetle programımızı kapatalım öyleyse. Gündelik Hayat Sosyolojisi'nin bundan önceki bölümlerini Apaçık Radyo'nun web sitesi podcast arşivinden, mobil uygulamasından ve muhtelif podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.

Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşah Başkava'ya teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: İyi akşamlar. Yine tek olduğum Dünya'nın cazı programlarından bir tanesi bu akşam. Ben Atilla Aksoy. Ve programa oldukça eskilerden 1952 yılında Pasadena'da Circus Auditorium'da verilmiş bir konserle başlamak istiyorum. Önemli bir konser. Dexter Gordon'la Worl Grain yer aldığı ve birbirleriyle neredeyse savaştıkları diyebilirim, tenor saksafonda her ikisi de tabii, bir konser ve cazda önemli bir konser kaydıdır bu. Bobby Tucker piyanoda, Don Bagley basta ve Chico Hamilton'ın da bateride yer aldığı bu konserden dinleyeceğimiz o ünlü yorum The Chase.

Evet, Pasadena Circus Auditorium 2 Şubat 1952 Dexter Gordon ve Wardell Gray tenor saksafondaydılar ve müthiş bir duet vardı The Chase'in yorumunda. Bu kez iki trompetçiye geçiyoruz. Harpten, savaştan, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda ünlü Teddy Wilson orkestrasında yer almış. Kendileri de ünlü. İki trompetçinin birlikte yaptıkları bir albüm bu. Harold Shorty Baker ve Doc Cheatham'dan söz ediyorum. İki ünlü trompetçi. Onlara Walter Bishop piyanoda, Wardell Marshall Bass'ta ve J.C. Hurd, ki o da Teddy Wilson orkestrasında yer almıştı, bateride eşlik edecek. 1961 yılından bir kayıttan dinliyoruz. Night Train.

Biri kısa boyu, biri de uzun boyuyla tanınmış iki ünlü trompetçi. Shorty Baker ve Doc Cheatham birlikteydiler Night Train'de. 1961 yılından dinledik. Yine aynı dönemlerdeyiz. Farklı bir ekol de olsa. Sırada Mainstream 1958 adlı albüm var. Wilburn Hardin'in Flugelhorn, Tommy Flanagan'ın piyano, John Coltrane'in tenor sax, Doug Watkins'in bas ve Louis Haynes'in bateri çaldıkları bir kayıt bu. Dinliyoruz Snuffy.

Evet, Mainstream 1958, The East Coast Jazz Scene adlı albümden dinledik. Snuffy'di parça. Wilbur Hardin ve John Coltrane bu parçada birlikteydiler. Böylelikle ozansız bir programda John Coltrane çalmış oldum ben de. Sırada çok ima ettiğimizi düşündüğüm bir sanatçı var, Billie Holiday. Yani çok sevmeme rağmen herhalde basiretin bağlanıyor mu denir. Bir türlü Billie Holiday'e yeterince yer veremediğimizi düşünüyorum. Onun için kendimi affettirmek için çalıyorum. 1941 kaydı, Georgia On My Mind.

Evet, 21 Mart 1941'den dinledik. George on My Mind, bir Hoagy Carmichael bestesiydi. Billie Holiday, Lester Young'ın da olduğu geniş bir topluluk eşlik ettiler. Bir başka geniş topluluk, dünyanın bir başka ucuna gidiyoruz şimdi. İki lider birlikte, bir tanesi bariton saksofoncu ünlü Gary Mulligan ve diğeri de bir akordeoncu, bandoneoncu daha doğrusu, Astor Piazzolla. Evet, birlikte yaptıkları, 1974'te yaptıkları Summit adlı Reunion Cumbre adlı albümden dinleyeceğimiz parça 20 Years Ago.

Evet, 20 years ago o Gary Mulligan, Astor Piazzolla'ya bir İtalyan topluluk eşlik etti. Angel Pocogatti piyanoda, Tullio De Piscopo o bateri ve perküsyonda, Giuseppe Prestipino elektrik basta, Alberto Baldan ve Gianni Zililio marimba'da, Filippo Dacco ve Bruno Filippi elektrik gitarda, Umberto Benedetti ve

Michelangeli kemanda, Renato Riccio o ikinci kemanda ve Enro Miori cello'da yer aldılar bu beni çok etkileyen beste ve yorumda. Evet, Arjantin'e gitmiştik. Tekrar biz Amerika'ya dönelim ve 1950'lerin hem talihsiz hem ünlü orijinal sesi Eartha Kitt'le programımızı sonlandıralım. Talihsizliği tabii McCarthy döneminde çok canını sıkmışlar, üzmüşler ve hayatının akışını değiştirmişti Amerika onun, Eartha Kitt'in ve ona bir yani toplum dışına atmak için Eartha Kitt'i ve müzikteki başarısını engellemek için de çok şey yapıldığını biliyoruz. Ama o dönemi geride bırakıp tekrar bir doğuş yapmıştı 1990'lı yıllarda Eartha Kitt. Bu kez Alman dostlarıyla, daha doğrusu pek çok ülkeden var ama Rolf Kühn'ün ve Joachim Kühn'ün, iki Alman kardeşin ona eşlik ettiği bir kayıttayız. Klarnette Rolf Kühn, piyanoda Joachim Kühn, Jerry Bergonzi tenor saksafonda, Jesper Lungard basta, Daniel Humer bateride yer alacaklar. Ve ünlü şarkıcıdan ünlü bir parça dinleyeceğiz. Belki de onunla ünlenmiş bir parça. Thinking Jazz adlı albümden dinliyoruz. Ben bu arada iyi akşamlar dilemeyi de unutmayayım. Something May Go Wrong.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sevinç Demir, Hakan Demir, İpek Demir, Ezgi Demir ve Burak Demir'e teşekkür ederiz.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Daldal ve Göksu Daldal'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Yayınımızda Almanya'nın fosil yakıt yol haritasını, Türkiye'nin yeşil taksonomisini, serinleme hakkını, Michigan'daki petrol davasını, Yanomami kalayını, Malawi'deki bir lagünü ve Varto'daki jeotermal direnişi ele alacağız. İlk durağımız New York. Almanya enerji sektöründe fosil yakıt kullanımının en geç 2045'te sona erdirmeyi hedefleyen yol haritasını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında açıkladı. Plan ulaşımın, konut ısıtmasının, sanayinin elektrifikasyonuna dayanıyor. Bütün kömür santralleri en geç 2038'de kapanıyor. Yenilenebilirlerin elektrikteki payı geçen yıl %55 civarındaydı. Hedef 2030'da en az %80. Dar ve orta gelirli hanelerin elektrikli araç alımına 2,8 milyar avro destek ayrılıyor. 2000 yeni rüzgar türbini kuruluyor. Çevre Bakanı Carsten Schneider, planın fosil yakıt ithalatını ve jeopolitik krizlere açık tedarik zincirlerine bağımlılığı azaltacağını söylüyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'dan sonra böyle bir plan yayınlayan 3. Avrupa ülkesi. Kampanyacılar planı olumlu karşılamakla birlikte daha hızlı ve adil bir çıkış talebi var. Türkiye'ye gelelim. Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği Resmi Gazete'nin son sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel açıdan sürdürülebilir sayılacağını belirtiyor. Kapsamda tarım ve turizm dahil 16 sektör ve 137 faaliyet var. Bir faaliyetin yeşil sayılması için 6 çevresel hedeften en az birine önemli bir katkı sağlaması, diğerlerine ciddi zarar vermemesi ve asgari sosyal korumaları gözetmesi gerekiyor. Reel sektör için raporlama şimdilik gönüllü. Finans kuruluşları için 2029'dan itibaren ise zorunlu. Bakan Murat Kurum düzenlemenin yeşil aklamayı yani greenwashing'i önleyecek ortak ölçütler getirdiğini söylüyor. Enerji dönüşümünün bir de hane bütçesi boyutu var. Biyanet'ten Cansu Acar, sıcak yazların enerji yoksulluğunu kışınsa ısınmadan yazın serinlemeye genişlettiğini yazıyor. Türkiye'de enerji enflasyonu %26. OECD ortalaması ise negatif. Biyanet'in yaklaşık 80 kişiyle yaptığı okur anketinde katılımcıların 3'te 1'i hiçbir serinleme yöntemi kullanmadığını, 3'te 1'i sıcağa maruz kalarak çalıştığını, 3'te 1'i de aşırı sıcaktan sağlık sorunu yaşadığını belirtti. Düşük elektrik tarifesi sınırı bu yıl 4000 kilowatt saat, gelecek yılsa 3000'e inmesi bekleniyor. Enerji Yoksulluğuyla Mücadele Derneği'nden Arif Künar, en çok etkilenenlerin iklim krizini yaratanlar değil, dezavantajlı ve yoksul kesimler olduğunu hatırlatıyor. Künar, fatura destekleri yerine yalıtım, ısı pompası ve çatı güneşi desteğiyle enerji yoksulluğunun mevzuatta tanımlanmasını öneriyor. Faturaların hesabını petrol şirketlerine sormak isteyen bir dava ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bir engele takıldı. Inside Climate News'dan Dana Drugmont'un haberine göre Michigan'daki federal mahkeme eyaletin 4 büyük petrol şirketi ve ülkenin en büyük sektör birliğine karşı açtığı rekabet davasını düşürdü. Eyalet şirketlerin yenilenebilir enerji ve elektrikli araçları geçişi geciktirmek için anlaştığını, bunun faturaları şişirdiğini ileri sürüyor. Mahkeme ise iddia edilen anlaşmayla yüksek fiyatlar arasındaki mesafenin doğrudan bir nedensellik kurmak için fazla uzak olduğuna hükmetti. Eyalet başsavcılığı karara katılmadığını ve seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Yani mücadele sürüyor. Gelelim Amazon'a. Reporter Brazil'in Monga Bay'de de yer alan soruşturmasına göre Yanomami yerli toprağında yasa dışı çıkarılan kasiterit yani kalay cevheri almakla suçlanan Brezilyalı bir kalay üreticisi 2023 ila 2025 arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne en az 525 ton kalay gönderdi. Bu kalay füze ve radar üreten bir savunma şirketinin tedarik zincirine ulaştı. Brezilya'da bir federal mahkeme Ağustos'ta şirket hakkında kara para aklama ve izinsiz madencilik suçlamalarını kabul etti. Global Witness'ten Emily Iona Stewart, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun artan ham madde ihtiyacının madencilik zararlarını büyüteceği uyarısında bulunuyor. Durum tabii ki gelip çatıp Yanomami yerlilerinin başına geliyor. Afrika'da ise bir lagün tıkandı. Monga Bay'den yine Charles Mpaka'nın haberine göre Malawi'de Chia Lagünü'nün Malawi Gölü'ne döküldüğü dar çıkışta Şubat'tan bu yana yüzen otlar birikiyor. Geri tepen su ise tarlaları basıyor. Yağmur mevsiminin bitiminde 7 ay sonra bile tarlalar hala su altında. Manyok ekinleri bu suyla çürüyor. Lagün 7800 haneyi doğrudan geçindiriyor ve geçen Aralık'ta önemli biyolojik çeşitlik alanı ilan edilmişti. Malawi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ekolog Tivonge Mtsumara Gaba, çevredeki ormansızlaşma ve tarla genişlemesinin bu sorunu besliyor olduğunu söylüyor. Gelelim kapanışta Varto ilçesine, Muş'un yerel adıyla Gimgim'e gidiyoruz. Yeni Yaşam ve New Media 24'ün aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirketin Varik köyü Meras'ında planladığı jeotermal enerji santraline karşı köylüler 3 Mayıs'tan bu yana nöbet tutuyor. Varto Ekoloji Platformu ve köylülerin açtığı davada Bingöl İdare Mahkemesi Temmuz'da keşif kararı vermişti. Bilirkişi heyeti 8 Ekim'de sahaya gelecek. Köylüler su, toprak ve tarım üzerindeki etkilerden kaygılı ve projenin tamamen iptalini istiyor. İklim krizine karşı doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Bülent Daldal ve Göksu Daldal'a teşekkür ederiz.
2: 20 senedir hemen hemen dinliyorum. Hayatta kendime verdiğim en güzel armağan bu oldu benim için. Açık Radyo dinlemek.
3: Kainatın tüm seslerine
4: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Eskioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: It was just the best of things.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlksem ve Aytun'a ben teknik masada Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi başladım. Hepiniz hoş geldiniz. Joe Armon Jones'la yaptık açılışımızı. Idiom isimli kaydı İngiliz müzisyenin 2017 yılında yayınladığı Kısa Çalar'ın S.E. Discotheque isimli parçayı duyduk girişimizde. Açık Dergi'de ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz kısa çaların da bu olacak. Önümüzdeki hafta başlayacak Akbank Jazz Festivali'nin ilk akşamı Frankan sahnesinde Kadıköy'de dinleyicileri buluşacak. Zira Joe Armon Jones, Güney Londralı klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri. Bu akşam Kent Hakimi yerine onun müziklerini işiteceğiz hep birlikte. İkinci yarım saatimizde de yine aynı topraklardan Momoko Jill bizlerle birlikte olacak. Elektronik müzik ve caz sahnesinin gizli kalmış cevherlerinden biri diye tanıtmıştı Akbank Jazz Festivali. Momoko'yu Şubat 2026'da Strat etiketiyle Momoko yayınladığında hatırlayanlarınız vardır. Haftanın albümü olarak dinlemiştik. Bunun o taptaze debüt albümünü pazar akşamı işte Momoko Jill'da yerde yemeni sanatta Akbank Jazz Festivali'nin İlk hafta sonunda İstanbul'un müzik severlerine buluşacakken İngiltere'den bu yenilikçi müzisyenlere kulak verme zamanım diye düşündük. Evet, hafta başında da duyurmuştum sizlere. Apaçık Radyo olarak bu günlerde İstanbul, İzmir ve Ankara arasında iklim ve dezenformasyon odaklı atölyeler yürütüyoruz çeşitli üniversitelerden öğrencilerde. Bugüne kadar uzaktan kent hakkımı ilettim sizlere. Bu akşam bunu yapmıyorum. Bunun yerine biraz müzik dinleriz diye düşündük. Arada sinemalardan kuşağında Melis Behlil de ama yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri ondan duymayı eksik etmeyeceğiz. Joe Armon Jones'tan Momoko Jill'a geçerken sevgili Melis vizyon notlarını bizlerle paylaşacak. Evet, şimdi sözü müziğe bırakmak istiyorum ama saat 7 itibariyle Açık Dergi'nin köşelerinin de yayında olacağını hatırlatmak isterim. Eko Kozmopolitan'da Deniz Gündoğan, İbrişim çevirmen ve yazar Işıl Aydın'la bir bölüm sunacak bizlere canlı yayında. Işıl Aydın'ın yazdığı ve Kafka Kitap'tan 2024 yılında yayınlanan En Uzun Yol romanını konuşacağız. Peşi sıra Homo Ludens, Can Kantarcı bekliyor sizleri. Sezon finalinde 4 ay boyunca açtığımız oyun alanına dönüp bakacağız. Sevgili Can'la kaçırmamanızı tavsiye ederim bu kuşağıda. Evet, bu kısa gezegen ardından şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında İngiltere'nin son yıllarda çıkardığım en yenilikçi isimlerden biri olan Joe Armon Jones dinleme zamanı. 2017 tarihli kısa çaları Idiom'dan parçalar saat 6.30'a kadar geçecek sürede bizlere eşlik ediyor.

0: Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta sinemalarda 9 yeni film bir tekrar vizyon var. Ama yine de biraz zayıf bir hafta olduğunu söyleyelim. Bu hafta sonu sinemalarda özel bir kampanya var. 90 lira bütün biletler. Muhtemelen bu nedenle de çocuklu aileleri çekmek için bol miktarda animasyon, küçüklere yönelik animasyonlar vizyona giriyor. Onun dışında bir aksiyon filmimiz var. Mutiny, İsyan. Jean-François Richer yönetmiş. Başrollerde Jason Statham, Annabelle Wallace ve Ramon Tikaram yer alıyorlar. Jason Statham'ın genelde oynadığı gibi işte bir şekilde tuzağa düşürülmeye çalışan ama kendi başına bundan sıyrılıp herkesi döverek kurtulduğu bir hikaye var. İnsan kaçakçıları ile ilgili bir gemide geçen. Charlie ve Harper her şeye rağmen olarak çevrilmiş bizde. Bir diğer filmi bu haftanın bir çiftin hikayesi. Filmin yönetmenleri Mac Aldridge ve Tom Dean. Başrollerde Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Cirillo ve Jessica Blackmore yer alıyorlar. Harper ve Charlie genç bir çift, biri şef, çok da heyecanla yeni bir şehirde yeni bir işe başlıyor. Ama Charlie orada pek de yapacak bir şey bulamıyor kendine, bu ilişkilerini de etkiliyor. Böyle biraz daha sanki televizyon filmi hissi veren bir yapım. Yerli yapımlarda bir komedi, bir cin filmimiz var. Komedi Damat Mektebi, Hakan Kurşun yönetmiş. Başrollerde Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın ve Füsun Demirel yer alıyorlar. Güneydoğu'da bir köyde Miran adlı bir adam yıllar sonra memleketine dönüyor, bakıyor. Köyün gençleri evlenemiyorlar. Kızlar şehirli erkekleri tercih ediyor. Bunun üzerine damatları eğitmek, şehirli hale getirmek için bir okul açmaya karar veriyor. Cin filmimiz ise Üç Harfliler Mühür. Mert Uzun Mehmet yönetmiş. Başrollerde Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti yer alıyorlar. Doğmamış bir bebeğin üstünde bir mühür varmış. Bu insan eliyle değil, işte bir takım güçler tarafından mühürlenmiş. Nasıl mühürleniyorsa doğmamış bebek. Bunun üzerine bir falcı işte bunu çözmeye çalışıyor, bir takım cinler. Evet, sonra da animasyonlarımız var. Bunlardan biri Kanada'dan Charlie the Wonder Dog, Kahraman Köpek Charlie. Shay Wagaman yönetmiş. Orijinal seslendirmede Owen Wilson seslendiriyor Charlie'yi ama bizde tabii dublajlı girecek. Filmin şarkılarını da Bryan Adams yapmış bir diğer Kanadalı olarak. Charlie uzaylılar tarafından kaçırılıyor ve bir takım güçlerle geri geliyor. Ve bu güçleri dünyayı tehdit eden kediye karşı kullanmaya başlıyor. Bir Çek, Slovak ve Hırvat ortak yapımı var. The Crystal Planet, Kristal Gezegen, Yeni Dünya. Arsen Ostojic yönetmiş bunu da. Ama Yugoslav sinemacı, animasyoncu Dušan Vukotić'in bir hikayesinden uyarlamış. İngilizce orijinali. Ve orijinalinde Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, Michael York gibi isimler de var ama bizde tabii onlar da dublajlı olacak. Burada da bir gezegen kolonileştirilmiş, oraya uyum sağlamaya çalışan 11 yaşında küçük bir kız var, Ria adında. Bir ufak bir yaratıkla arkadaş oluyor, dinozorvari ve bir şekilde onun ailesini bulmaya yardım etmeye çalışıyor. Bir de Norveç'ten animasyonumuz var. Reise mot Nord, Kartop Oyunları olarak çevrilmiş. Bente Lohne yönetmiş. Hans Christian Andersen'in meşhur Karlar Kraliçesi masalından esinleniyor. En yakın arkadaşı ortadan kaybolan küçük bir kız Gerda'nın hikayesi. Onu bulmak üzere yolculuğa çıkıyor. İki tane Rusya'dan devam filmimiz var. Bunlardan biri Kediler Firar'da Mısır Operasyonu. İlk filmde Ermitaj Müzesi'ni birbirine katıyordu bu kediler. Bu sefer Mısır'a gidiyorlar. Vasili Rövenski yönetmiş. Diğeri ise Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri. Bunu da Roman Artemyev yönetmiş. Bu da bir devam filmi. İlk filmde bir büyücü kendine eş arıyordu. O eşi bulmuştu. Bir aşk var ortada, evlenecekler ama kızın teyzesi istemiyor. Yanlışlıkla bir büyü yapıyor ve kız uyuyakalıyor. Onu uyandırmak için de nişanlısı bir yolculuğa çıkıyor, bir iksir bulmak üzere. Bir de tekrar vizyon var. Avengers Endgame 2019 yapımı, Avengers'lardan Russo kardeşlerin yönettiği. Tekrar vizyonda Aralık ayında yeni Avengers gelecek. Onun öncesinde bir hazırlık olarak. Evet, 10 film var. Herhangi birini pek iç rahatlığıyla tavsiye edemiyorum. Ama bu hafta sonu dolu salonlarda ucuz biletlerle film seyretmek isterseniz hala vizyonda olan başka iyi filmler de var her olarak. Evet, 10 film var. Herhangi birini pek iç rahatlığıyla tavsiye edemiyorum. Ama bu hafta sonu dolu salonlarda ucuz biletlerle film seyretmek isterseniz hala vizyonda olan başka iyi filmler de var. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.

Çakraz etiketiyle yayınlanmıştı Momoko Jill'in. Daha önceki çalışmalarında Matthew Herbert, Tirza, Alabasta de Plume gibi müzisyenlerle çalıştığını müzik sahnesini iyi takip edenler hatırlayacak. Ama Açık Dergi takipçileri de onun bu Momoko albümünü Şubat-Mart ayı gibi bizlerden duymuşlardı. Şimdi bu ilk albümün ardından taptaze kayıtlarıyla Momoko Jill'in İstanbul konserine hazırlık zamanı saat 7'ye kadar geçecek sürede Momoko ismini taşıyan kaydıyla İngiliz müzisyen kulaklarımızda.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Momoko albümüne kulak verdik. İngiliz müzisyen Momoko Jill'ın 27 Eylül tarihinde İstanbul'da vereceği Akbank Jazz konseri öncesi ilk stüdyo albümünden seçmelerdim kulağımızdaki. İlk bir saatimiz bu şekilde sonlanıyor. Ben bu saati kaparken bir ufak teşekkür de iletmek istiyorum. Bizleri şu anda Ankara'da Ankara Üniversitesi bünyesinde ağırlayan İLEF FM'in stüdyolarından bu anonsları kaydetmekteyim. Dayak abiyle beraber tüm İLEF FM ekibine de milletime bu anonsu da belirtmek isterim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz yayında. Bu aranın ardından köşelerimizde Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens'te Açık Dergi devam edecek.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Eskioğlu'na teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Ego Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bu akşam Ego Kozmopolitan'da çok değerli bir konuğum var. Sevgili Işıl Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldin Işıl.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ben uzundur Işıl'ın romanlarını, öykülerini daha çok konuşmak istiyordum. Kendi kendime konuşuyordum belki de. Bugün güzel bir fırsatla Işıl Aydın'ı Eko Kozmopolitan'a konuk etmek çok benim için çok sevindirici oldu. Işıl, istersen böyle programa ve romanın En Uzun Yol hakkında, belki de daha önceki yazıların hakkında, Cemal ve Soysuzluk mesela ilk öykü kitabın, onlar hakkında konuşmadan çok kısa seni tanıtmak isterim. Eksik gedik bıraktığım bir şey olursa sen lütfen araya gir, tamam da olur mu?
1: Tabii. Tabii.
0: Işıl Aydın 1983'te Yalova'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun olduktan sonra dünyanın farklı coğrafyalarında birçok ülkede yaşadı. İngilizce ve İspanyolcadan kitap çevirileri yaptı. Edebiyat yanı sıra uzun yıllardır beden zihin pratikleriyle ilgileniyor ve bu alanda çalışıyor. 2020 yılında Cemal ve Soysuzluk adlı ilk öykü kitabı, 2024 yılında da Kafka kitaptan çıkan En Uzun Yol adlı ilk romanı yayınlandı. Ben Işıl'ı En Uzun Yol romanıyla tanıdım. Sevgili Şule'ye de buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Şule Tüzül bana önermişti. Ve aslında o günden beri de böyle çok üzerine konuşmak istediğim, seninle konuşmak istediğim böyle kafamda sorular vardı. Belki biraz En Uzun Yol'un yazılma hikayesinden başlayabiliriz. Oradan başlayıp bizi nerelere getirecek bakalım diye düşünebiliyoruz. Ben merak ediyorum, bu En Uzun Yol'u yazma hikayesi nasıl başladı? Bir mekanla mı, bir hikayeyle mi başladı? Yazma süreci nasıl gelişti? Belki biraz böyle genel bir soruyla başlayabiliriz diye düşündüm.
1: Tamam, tabii ki. İsminden de anlaşılacağı gibi aslında En Uzun Yol bayağı uzun bir sürece yayılarak yazıldı. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte yazıldı aslında. Tekrar tekrar yazıldı. Ben o sırada yollardaydım biraz aslında. Hani çok yerleşik hayatta da değildim. Sürekli böyle farklı sorularla haşır neşirdim. Çeşitli notlar alıyordum sürekli. Ama bir taraftan aslında sadece yaşıyordum. Yani farklı hayat pratikleri, farklı yollarda, farklı kimliklerle aslında yaşıyordum. Ve bir taraftan da küçük notlar alıyordum. Ama böyle hani belli bir hikaye çevresinde değil de belki bir his çevresinde diyebilirim. Böyle epey kafa yorduğum o dönemlerde de hatta hala bitmeyen bu kafa yorma. Yani bir görmek, görmemek, bir türlü gerçek anlamda görememekle ilgili biraz sanırım öyle bir yere takılmıştım biraz. Yani sanki böyle tam temas kuramamak, dışarıyla tam temas kuramamak, kendi içine, kendi zihnine biraz hapsolmuş olması insanın. İşte bir ötekiyle tam bağ kuramamak, doğayla, tabiatla tam bağ kuramamak hep böyle bir sanki filtrenin ardından burada olmak ama tam da burada olamamak gibi böyle yerlerde dolaşıp duruyordum ve birkaç imge vardı aklımda. Birkaç resim gördüm yolda, birkaç insanla karşılaştım. Bunların hepsi böyle aslında çok farklı farklı cephelerden kuşatıldım yani aslında yazım sürecinde. Ve böyle aslında ben genel olarak çok da böyle bir mühendislik eseri ortaya koymuyorum yazarken. Daha çok hani sezgiye yaslıyorum sırtımı. Bir hisse yaslıyorum. Sonra biraz metnin kendi kendine ortaya çıkarmasına izin veriyorum diyeyim. Ben biraz aradan çekiliyorum yani bir süre. Sonra çıkan şeyleri başlıyorum dizmeye, bozmaya, tekrar yazmaya. Bazen mantık çerçevesine oturtmaya, bazen çok mantıklı olduysa mantığı yıkmaya gibi böyle bir sürekli yapı söküm, inşa ve yapı söküm süreci aslında. Ve biraz da metin, benim için böyle biraz yazının paradoksal bir yanı var. Yani programın da temasıyla bağlantılı olarak yani biraz böyle çok egosantrik bir tarafı olduğunu düşünüp sürekli onu metin hem kurgusunda hem de metnin yazım sürecinde sürekli aslında bununla da bir mücadele halindeyim. Yani yazmak, yazmamak, nasıl yazmak, yazarken biraz var olmak ama aslında biraz da kendini silmek falan gibi yerlerde, hem kendi hayatımda, hayat pratiğimde, hem de yazı pratiğimde sürekli buralardan geçiyorum ve oralardan geçtikçe de metin de aslında evriliyor, dönüşüyor. Bu metinde biraz öyle oldu. Yani ben bazı kanılara vardım. Sonra o kanıları alaşağı ettim. Edildiler ya da. Ben metni değiştirdim ve sonra tekrar ve sonra çok eğer mantığa saplandığını gördüğüm yerler olduysa bıraktım aslında metini birkaç yıl. Hiç dokunmadım. Sonra tekrar yeni bir gözle tekrar açtım ve tekrar baktım. Böyle böyle aslında çeşitli yeni yeni hislerin peşinden metnin de dönüşmesine izin verip tekrar yazım sürecine girip çıkıp en sonunda böyle bir metnin ortaya yani nihayetlenmesini gördüm en sonunda.
0: Ya aslında şeyi söylüyorsun gibi hissediyorum şimdi sen konuşurken. Yani bütün o hani kabullendiğimiz şeylerin daha da ötesinde başka bir yaşama dair işte yolların belki de öğrettiklerine dair olasılıkların peşinde böyle bir arayış var. Ama dil arayışı da var. Belki bir kimlik arayışı da var. Anlatım arayışı da var. Ama bütün bunlar o metnin kendisine de dönüşüyor. Belki metin seni yazıyor tekrar gibi bir şey hissettim ben okurken. Çünkü anlatıcı da aslında bizi yani okuyanı hep senin tam da demin söylediğin sorulara eşlik ediyor gibi hissettim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani kitabı okurken sorularla hemhal olma halini ben mesela çok sevdim. Yani o en uzun yolun ne olduğunu hepimizin içinde işte belki biraz o beşeri iyi soymanın getirdiği farklı bir anlam arayışı, farklı bir dil arayışı. Bütün bunları çok, çok güzel gerçekten harmanlıyorsun ve bütün bunların ortasında da böyle bir hikaye anlatıcılığı var, değil mi? Bana
1: Evet.
0: öyle geliyor. O hikaye anlatıcılığı kısmı masallar, söylenceler onlar çok önemli bir yer tutuyor gibi. Özellikle işte Ananda karakterimiz var ve özellikle işte Sine'nin mesela masallarında işte geçmiş olduğu gibi koruyup sonraki böyle kuşaklara bir aktarmaktan çok onu zaman zaman dönüştüren, dediğin gibi belki de tekrar silen, tekrar yapılandıran bir şey var. Sen hikaye anlatıcılığını kendi yazınında nerelere koyuyorsun ve özellikle belki de en uzun yolda hikaye anlatmak, yollarla birlikte düşünmek seni nerelere götürdü? Gerçi biraz bunu söyledin ilk başta ama ben o hikaye anlatma kısmına merak ediyorum biraz.
1: Yani biraz aslında Sine hep böyle herkesin aslında belki arketipsel olarak yani hani bizde olan o bilge büyük anne figürüne biraz da meydan okuyan da bir
0: Kişi, evet.
1: yani evet, meydan okuyan da bir tarafı var ve bunu ben aslında çok da kasıtlı da yapmadım. Benim içimden böyle bir şey çıktı çünkü benim içimde ona meydan okuyan bir şey var bence. Yani böyle hem o arayıp da bulamadığımız bilge dişi diyeyim. Hem de aslında böyle hani bulamıyoruz ve demek ki yeni bir şey gerek. Yani demek ki bir bilinenin ötesinde, yani şu ana kadar dinlediğimiz masalın ötesinde belki. Biraz belki kafamızın karışmasına, belki biraz o hani doğrusal bakıştan çıkmaya, hem kronolojik bakıştan, doğrusal bakıştan böyle biraz çıkıp biraz böyle bilinmezin ortasına fırlatılmaya belki ihtiyacımız mı var acaba gibi böyle bir ben de böyle bir ihtiyaç olduğundan böyle genel sanki insanlığın da sanki böyle biraz daha çok bilmişlikten öte biraz daha bilmeme tarafına meyletmeye mi acaba ihtiyaç var gibi bir yani ben de öyle bir şey doğduğu için o karakter de öyle bir şeye dönüştü. Bir yandan hikaye dinlemek ve yol gösterilmeye duyduğumuz ihtiyaç baki. Öte yandan da mevcut hikayeler de çok da bize de yolda gösteremiyor gibi şu noktada. Dolayısıyla belki tekrar bir keşfe, evet bir sarıp sarmalanmaya, sevgiye, özene ihtiyaç, hani o bilgeliğin belki o kısmına ihtiyaç, evet aynı şekilde o aktarıma hala ihtiyaç var ama belki böyle doğrudan vaaz veren ya da direkt bir yol gösteren çizilmiş bir haritadan ziyade biraz da bilinmezin ortasındayız ve bakalım bu noktada ne yapıyoruz? Başka bir yere bakabilir miyiz? Başka bir yerlere bakalım. Bir de tabii hikayede şey de var yani bir yandan bir yas da var. Hani o çocukların da yası var.
0: Evet.
1: Sine'nin de yası
0: Nasıl
1: var.
0: var?
1: O yaslarla da paralel bir şekilde aslında hep o gelgiti yaşadım. Yani hani yasla yüzleşme, yüzleşememe, onun içinde kalabilme. Mesela bir kalamama hali var. Ve o mesela hikaye anlatıcılığı orada aslında ona da teşvik edici. Yani direkt onlara bir cevap sunmayarak onları mevcut halin içinde kalmaya aslında zorlayarak, buna teşvik ederek aslında farklı bir sanki rol üstleniyor. Biraz aslında bilinmeze davet gibi, biraz ezber bozmaya davet gibi ve bir taraftan eşlik etmek. Bunlar olurken de elden tutmak gibi bir yerde duruyor yani oradaki, en azından Sine üzerinden söyleyebileceğim hikaye anlatıcılığında.
0: Zaten hani o masallar bize hiç kesin cevaplar vermiyor ve o masallarla birlikte karışan o doğa da bize böyle çok okunabilecek çok büyük işaretler sistemi de kurmuyor. Her zaman çok iyicil de değil. Senin tam da söylediğin o arayış
1: Evet.
0: ve özellikle çocukların dünyayı öğrenme biçimi, aniden bir büyüme belki de ve oradaki yetişkinlerin sunduğu açıklamalar aslında gerçekten yeterli değil ve belki de yeteri kadar canlı değil gibi geldi bana okurken de. Dolayısıyla ben böyle biraz okurken şimdi senin anlattıklarından da yola çıkarak mesela Sine'yi tabii ki birebir değil ama Latife Tekin'in Muin'larına da böyle şey olarak
1: Evet.
0: benzettim. Yani böyle
1: Doğru.
0: bir karşı çıkış bir hani böyle delirme ama şey bir delirme yani çok bereketli bir delirme hali ya da o bütün o dile işte doğayı öğrenme biçimine işte hayvanlara ağaçlara bütün o mevsimlere coğrafyaya belki başka türlü bir dikkat kesilme biçimini
1: Evet.
0: bize anlatıyor gibi hissettim.
1: Yani biraz aslında kendi kimliği, o yerleşik kalıplar ve kimlik, yani o insanın üzerine geçirdiği kimlik ve sadece düşünce dünyası. O düşünce dünyasının aslında sürekli dışına davet var. Yani metnin kendisinde de var, Sine'nin hikayelerinde de var sürekli. Biraz böyle hani yeryüzü tarafından yutulan
0: Evet.
1: yutulan karakterler. Aslında yutuluyorlar sürekli. Yutuluyorlar, tükürülüyorlar ve tekrar kendi hikayelerini aslında anlatmaya çalışırlarken ya da kendi yaşadıklarıyla, kendi bilinçleriyle ya da bilinçaltlarıyla tam oraya kapanıp orada hapsolacakken tekrar yutuluyorlar ve tekrar tükürülüyorlar ve o çalkantı da aslında olacaksa bir dönüşüm orada oluyor gibi. Yoksa kendi zihninin içine hapsolmuşlukta değil de biraz böyle her şeye bulaşarak, çevreye bulaşarak, etraftaki hani varoluşa bulaşarak, doğaya bulaşarak,
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: her şeye bulaşarak, dolaşarak ve tekrar oradan fırlatılıp kendi zihninin içine tekrar fırlatılıp sonra tekrar daha kolektif bir alana fırlatılarak ve bu ilişkisellik içinde aslında ne oluyorsa bu ilişkisellik içinde oluyor. Yoksa böyle şey bir arayış da değil yani, hani sanki böyle mistik bir arayışın ötesinde gerçekten hani kendini tekrar konumlama, yeryüzünde tekrar konumlama arayışı ve hani düşüncenin ötesinde bir yere konumlanmaya çalışma. Çünkü cevabı orada bulamama ve duvara toslama gibi bir yerden ister istemez yeryüzüne düşüş, ister istemez doğanın içine düşüş gibi bir devinim var sanki metinde. Yani öyle bir şey çıktı ortaya.
0: Yani kesinlikle çünkü doğanın oradaki tanımı da çok değişiyor. Yani tam da senin söylediğin ben böyle senin izninle benim çok sevdiğim bir küçücük böyle bir bölümü okumak istiyorum.
1: Tabii lütfen.
0: Aslında yapmayacaktım ama şimdi senin söylediğin şeylerle bu çok aklıma yattı. Bu dünyaya ayrılmaya mı geldik? Bu dünyaya ayrılıp da mı geldik? Ana babalar kendi ana babalarından doğmadan mı bizim ana babalarımız oldular? Sahi bu dünyada kim idik? Sınır neredeydi? Ben nerede bitiyordum da öteki başlıyordu? Fay bu yüzden mi vardı? Mevsimler neden böyle çabuk dönmüş ve yine yaz gelmişti? Yoksa en uzun yol yaz mıydı? Yani burada Tam da senin söylediğin bir arayış var. Yani doğanın içindesin ama her zaman da o doğanın sana böyle bir vaat ettiği bir özgürlük de yok. Oradaki öğretiler var, orada doğayla kurduğumuz etkileşimler var. Ama biz zaten ondan ve karakterler ondan biraz koparılmış ama tekrar onun içine düşürülmüş, tekrar koparılmış belki de. Dolayısıyla oradaki ilişkisellikle birlikte düşündüğümüzde gerçekten en uzun yol bize bambaşka olasılıkları ve bu olasılıklarının üzerinden de çok farklı ilişkilenme biçimlerini tekrar hatırlatıyor diye düşünüyorum. Hatta bazen sen demin ilişkisellik dedin ama belki ilişkisel olmayanı da bizim önümüze fırlatıyor diye düşünüyorum. Yani her zaman ilişkiselliğin de hani gerçekten çok böyle besleyici, işte şifalandıran, hep böyle onaran bir şey olduğundan bahsediyoruz ama tam tersi de olabiliyor. Yani ilişkisel olmayanı da işin içine burada bence katıyorsun gibi geliyor ve bu da biraz anan da karakteri üzerinden oluyor gibi geliyor bana. Biraz ondan da bahseder misin? Yani Sine böyle bir çok sıra dışı bir aslında büyük anne ama Ananda'nın da burada çok farklı bir konumu var gibi geliyor bana.
1: Ananda'nın konumu. Ananda'nın konumu evet biraz gergitli. Onun da
0: Geldi değil
1: kafası
0: mi? Evet.
1: karışık. Evet,
0: Evet.
1: onun kafası çok karışık. Böyle bir büyük anneye sahip olmasına rağmen ya da tam olarak o nedenle kafası oldukça karışık. Yani aslında o da büyüyor ve bir taraftan kendi yasını hem reddedi işte, hem yeni kurduğu bir dostluk üzerinden onu tekrar yaşayıp tanımlamaya, aslında dostuna yol göstermeye çalışırken çok da gösteremediğini fark edip, yani kendi eksikleriyle ve kendi yüzleşememişliğiyle karşılaşıp bir yerde bir sapmaya yolda bir sapmaya uğruyor aslında ve tam olarak o sapmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sanki onları büyütecekmiş ve birbirlerine merhem olmalarını sağlayacakmış gibi duran o ilişkinin birdenbire dağılması ve onların biraz da böyle kendi yalnızlıklarına savrulmaları biraz bireysel bir yolu ve belki farklı bir yolu da çağrıştırıyor olabilir. Yani orada çok fazla katman var aslında. Tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım. Yani ilişkisellik, sen daha net onu söylersen ben belki daha nokta atışı yapabilirim. Yani o Ananda ve ilişkisellik de değil belki de dediğin yeri.
0: Ya tabii ki şimdi işte mesela doğanın işte yer altından gökyüzünden gelen seslerini duyuyoruz. Rüzgarın, yağmurun söyledikleri var. Hatta yani ağaçlar, yollar, deniz, faylar bütün bunlar böyle geçmişin izlerini belki de o yasın izlerini farklı biçimlerde taşıyor. Ve o yas hissini, yas tecrübesini de aslında biraz zihinden çıkartıyor. Bedenle buluşturuyor, ağaçlarla, mevsimlerle buluşturuyor. Biraz ilişkisellik dediğim şey bu. Ama o da tam çözüm olamıyor gibi hissettim. O yüzden ilişkisellik
1: Anladım.
0: dışını da belki hani roman bize
1: Ya
0: düşündürtüyor gibi
1: evet.
0: hissettim.
1: Evet, yani ben biraz orada insanın açmazı bence devreye giriyor. Yani evet, ilişkisellikte yani insanın bağlamına oturtulması, orada erimesi, o gelgiti, yani nesne özne ilişkisinin orada sürekli değişmesi, el değiştirmesi hali var. Ama evet, bir yerde de bir şey, yani insan bilinci de bir gerçek gibi bir şey de var. Evet, yeryüzünün hikayesi ve belleği ve kapsayıcılığı bir tarafta, onun içinde ona dahil olan insan bilincinin de kendi devinimi de var. Yani tamamen onu da silmeyen bir şey var aslında metinde. Yani ikisi aslında paralel olarak işlemeye devam ediyorlar. Belki daha küçük bir kısmı insan bilinci ve belleği kapsıyor ama bir şekilde, yani bir şekilde karakterler yanıyor. O yangından kurtulamıyorlar bir şekilde. Her ne kadar bulaşık da dolaşık da olsalar,
0: Evet.
1: her ne kadar bağlama tekrar tekrar girmeye, o kopuk hissettikleri bağlama tekrar tekrar kendilerini belki yer yer zorlayarak da, ya da işte Sine'nin teşvikiyle, ya da işte sadece bir kaçma içgüdüsüyle, farklı farklı sebeplerle her seferinde buraya düşseler de tekrar aslında hep bir paralellik sürüyor. Yani insanın kendi belleğinde çözülen kısmı da yeryüzü belleğinde çözülen kısmı, bunların dolaşıklığı ama aynı zamanda ayrıştıkları ve yalnızlaştıkları yerler
0: Evet.
1: gibi de.
0: Tam da bu aslında. Şimdi o kadar güzel anlattın ki tam da ben bunu söylemek istemiştim. Buna gelmek istemiştim. Yani o dolaşıklıklar, bulaşıklıklar, işte sürtünmeler, onlar gerçekten karakterlerde hissediliyor ama her zaman da o hani erime, o karışıklık her zaman da çok pürüzsüz bir şey değil.
1: Evet.
0: Ben yani bunu bu bence çok kıymetli çünkü günümüzdeki edebiyatta işte özellikle ekolojik temelli kurguda bu birazcık eriyor gibi geliyor bana. Yani bunun çok böyle saf bir şeye dönüştüğü, hatta çok romantik ve mistize edildiği yerlere de gidiyor kurgu ve yazar seçimleri belki. Ama doğanın kendisi de o kadar iyicil olmayabilir. Doğanın kendisi de o kadar şifa verici olmayabilir. Yani aslında her varlığın, insan ve insandan ibaret olmayan her varlığın o biricikliğini, o içindeki sürtünmeleri
1: Evet.
0: kabul ederek belki de hani hikaye kurmak. Ben en uzun yolda bunu çok hissettim okurken. Yani Ananda da çok hissettim. O yüzden belki böyle bir soru sordum sana.
1: Ne mutlu. Bunu hissedebilmiş olman çok kıymetli yani. Ben orada, çünkü evet, orada çok böyle şey bir hat, ince bir hatta böyle yürüyor gibi hissettim aslında. Hani bir tarafın böyle tamamen onu yok etmek istiyor. Yani Ananda'nın o kişisel insan bilinçaltını, o bilinci tamamen eritmek isteyen bir taraf var ama bir taraftan da yapamıyorum çünkü onun gerçekliği de böyle karşımda oturuyor yani gibi
0: Çok
1: bir
0: doğru.
1: o gelgiti evet yaşadım ve hani dedim ki bu var yani ve hani bu sızsın metne.
0: Peki
1: Evet.
0: tabii zamanınız giderek azalıyor ama bir şey de çok merak ediyorum. Yani özellikle dil açısından mesela muson yağmurlarına hısım yaşlar dökebilir mi diye bir mesela cümle var. Ondan da gerçekten ben etkilendim. Burada hani giderek kaybettiğimiz bir ekolojik bilgiden söz ediyoruz günümüzde çok fazla. Ve özellikle edebiyat belki de kurmaca bütün bu unutulmaya yüz tutan işte hem ekolojik bilgiyi hem belki de o sezgisel bedensel bilgiyi hem yeryüzüne yaslanan bir belki de hani yas duygusu yeryüzüne yaslanan bir canlılık ve dil duygusu. Bütün bunları beraber düşündüğünde böyle çok teorik bir yerden sormuyorum bunu ama ekoloji hem yeryüzüne yaslanan bir belki de hani yas duygusu, yeryüzüne yaslanan bir canlılık ve dil duygusu. Bütün bunları beraber düşündüğünde böyle çok teorik bir yerden sormuyorum bunu ama ekolojik kurgu senin için ve senin belki hani yazın etiğinde ne ifade ediyor? Çok böyle dediğim gibi teorik bir yerden sormuyorum ama sezgisel hani o

0: kadim ekolojik bilginin nasıl dağıldığını düşünüyorsun?
1: Yani ben kendi deneyimimden şöyle, aslında ben başka gidecek yer bulamıyorum yazıda. Yazının gidebileceği, açılabileceği, genişleyebileceği tek yerin o bulaşıklık olduğunu sezinliyorum. Ve hani insanın ne bileyim işte hani ne bir kronolojik anlatı, ne bir işte modern çağ açmazı, ne sadece psikolojik açmazlar. Bunların hepsi tek başına hani evet şey gibisi de evet güldük eğlendik anlattık şimdi artık hani şimdi biraz artık biraz daha geniş bir düzleme geçmeli. Sanki öyle bir ihtiyaç var yani. Yani ben böyle bir ihtiyaç duyuyorum hikaye anlatıcılığında. Ve o sanki görünmez ve kaybolan bağlar yani vaaz veren bir yerden hiç değil ya da işte böyle dışarıda bir orman var kurtarılacak haydi onu kurtaralım gibi bir yerden hiç değil. Ama sadece hani biraz daha durup bakma, dinleme, daha yoğun bir temasın ardından çevreyle, doğayla, yeryüzüyle, bütün canlılarla böyle bir temassa ben yoğun ihtiyaç duyuyorum. Böyle bir ihtiyacın birçok insanda da olduğunu da görebiliyorum. Hani o herkesteki o yersiz, yurtsuzluk hissinin biraz da o temassızlıktan da hani böyle doğaya dönelim gibi bir yer de değil. Yani sadece hissetmek yani gerçekten düşüncenin ötesindeki varoluşla biraz daha hani düşünce ötesinden bir yerden temas kurmak gibi bir ihtiyaç var ve hani metinler de ister istemez buna sanki evrilecek, evriliyor yer yer zaman zaman ve tabii bu biraz böyle sanki gerçekten ben hep aynı yere gidiyorum ama sanki yani yeryüzü bir şekilde zaten hani bizim içimizde var olan yani arketipsel olarak var olan kolektif bilinç dışı dolayısıyla var olan bir şeyken orası biraz dürtüldüğünde ya gerçek bir temasla ya hikaye anlatıcılığı üzerinden orası dürtüldüğünde zaten herkes de ortak olarak açığa çıkan ya da doğrudan duyguyla bağın kurulabildiği bir alan var ve hani o sanki ekoloji olayı böyle envanter dokümantasyon öyle bir yerden değil de hani gerçekten bilinç düzeyinden, kolektif bir bilinç düzeyinden, oralara kanca atarak, oralardaki ilişkileri biraz kurcalayarak ya da sadece daha yoğun temaslar kurarak ve bunları resmederek, duygulanımlara bağlayarak sanki bu şekilde tekrar bir yeryüzü anlatımı, tekrar bir ekoloji anlatımı belki mümkün olabilir ya da oluyor zaten halihazırda kendiliğinden.
0: Aslında evet, yani çünkü hikayeler ve bence en uzun yol da bize böyle dünyayı çok açıklayan hikayeler değil. Bence böyle bilmediğimiz başka formlarla, işte başka canlıların o biricikleriyle dinleme ve dünyayı daha, belki dünyaya daha dikkatli bakma iyi öğreten hikayeler. Yani bir hani reçete olmayan hikayeler. Bazen sen şey de diyorsun, yani o bir orman gibi tek bir ağaç, işte kendi içine açılan çiçekler, o rüzgar ve yağmurun o söyledikleri belki hem insandan hem de o bize sunulan reçetesel hikayelerden çok daha gerçek ve onun ucu çok açık. Onun nereye gideceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bilgi çok kıymetli ve hani onun romanda kahramanların üzerinden böyle çok didaktik olmadan verilmesi de aslında tam senin söylediğin şey gibi geliyor bana.
1: Evet yani hiç vaaz vermeyen
0: Ben...
1: kendiliğinden zaten kulak kabartıp dinleyince ya da dokununca edinilen bilginin biraz tercümesi gibi sanki öyle bir rolü de kendiliğinden öyle bir rolde gelişiyor. Bir nevi tercümanlık gibi bir rolde
0: Rolde.
1: üstleniyor belki metin bir yerde evet.
0: Çok böyle dediğim gibi artık sonuna geldik ama belki çok kısa bir son soru. Artık en uzun yoldan sonra gelecek böyle bir başka bir roman ya da bu minvalde bir şey ya da bizi şaşırtacak başka bir çalışma var mı diye sorsam.
1: Ya ben işte böyle yazıyla dediğim gibi çok böyle paradoksal bir ilişkim olduğu için böyle yazıp yazıp atıp Ondan sonra hayır artık ben yazı falan görmek istemiyorum gibi kendi içimde de bu anlattığım yerlere sürekli gidip geldiğim için böyle yazıp yazıp kenara koyduğum hayır hayır bu yani böyle bir metne dünyanın ihtiyacı yok gibi şeyler yapıp kendi kendime küsüp küsüp tekrar barıştığım yerlerde çok geziyorum. O yüzden hani başladığım ama çok da hatta böyle aynı karakterlerin de tekrar boy gösterdiği bir metne başlamıştım ama çok da sürdürmemişliğim var. Bilmiyorum belki bu program vesile olur ve ben böyle tekrar kaleme sarılıp biraz daha durup bakıp demlenme safhasına
0: Umarım olur diyelim. Çok
1: geçebilirim.
0: çok teşekkürler Işıl.
1: Ben
0: Çok
1: çok
0: sağ
1: teşekkür
0: ol. Çok
1: ederim.
0: keyifli bir program oldu. Davetimizi kırmadığın için teşekkür ederiz tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyenleri, bugün Ekokozmopolitan'da Işıl Aydın'la birlikteydik. En Uzun Yol romanını konuştuk. Bir sonraki Ekokozmopolitan'da görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
2: Ekokozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi
1: Apaçık Radyo Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burcu Can Timur'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Hepinize iyi akşamlar. Ben Can Kantarcı ve Homo Ludens'e hoş geldiniz. Bugün sezon finali yapıyoruz ve bir sonraki sezonda hızlıca başlıyoruz. Ve dolayısıyla bir tık hüzün ve bir tık heyecan var. Dolayısıyla beni bu sefer biraz daha anlayışla karşılayacağınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün biraz bir recap yapmak istiyorum. Ne yaptık ne ettik 4 ay boyunca. Ve tabii ki insanın fark ettiği şeyler oluyor, fark etmediği şeyler oluyor. Temelde şunu hissettirdi bana bu. Ben 4 ay boyunca hakikaten ilk de program denemesi olduğu için sürekli bir insan bir sonraki bölümü düşündüğünü hissediyor. Önümüzdeki perşembe ne konuşacağız, kimi davet ediyorum, hangi oyuna bakacağız, hangi soruları soracağız diye. Ama sonra genel olarak bir tablo çıkmaya başlıyor ortaya aslında. Benim tabii ki program başlamadan önce kafamda bir şey vardı. Hatta Homo Ludens'i geçen sene düşünmüştüm. Sonra da işte bir takım sebeplerden dolayı ertelemiştim. Kafamdaki şey neydi? Sonra işte o şey nereye gitti? Buraya bir sürü insan geldi, oyunlar konuştuk, bir sürü meseleyi ele aldık. Ve ortaya bir Homo Ludens programı çıktı hakikaten de 4 ayda. Buradaki ipucu yine programın adında saklı aslında. Homo Ludens, oynayan insan demek bildiğiniz üzere. Johan Huizinga'nın, başa dönecek olursak, 1938'de yayınladığı kitabından gelen bir kavram bu. Huizinga'nın söylediği temelde şey şu. Oyun, insan kültürünün kenarında duran önemsiz bir eğlence biçimi değildir. Hukuktan sanata olsun, törenden rekabete olsun, kültür dediğimiz şeyin pek çok unsurunda oyunun izlerini bulabiliyoruz. Hatta oyunun kültürden bile eski olduğunu söylemek de mümkün diyor Huizinga. Çünkü hayvanlar da oyun oynuyorlar. Burada isterseniz birbirini kovalayan köpekleri düşünebilirsiniz. İsterseniz yavru kedilerin birbiriyle boğuşmasını. Kurallar var, bir sınır var. Isırıyorlar ama gerçekten saldırmıyorlar. Kaçıyorlar ama gerçekten kaçmıyorlar gibi gibi. Bir anlamda hepsi aslında şunu söylüyor. Şu anda başka bir dünyadayız, bu dünyada olmaya devam etsek bile. Homo Ludens'e başlarken benim kafamdaki de tam da böyle bir şeydi aslında. Çünkü ben yıllardır bilgisayar oyunu oynuyorum. Hatta bir dönem oyun dergilerinde de yazdım. Ve hayatın farklı dönemlerinde oyunlarla ilişkim sürekli ama sürekli değişti. Daha sonra oğlum oldu. Onunla farklı farklı oyunlar oynamaya başladım. Ve gerek işte gerçek hayatta, gerek bilgisayar ortamında, gerek konsolda, gerek parkta olsun çılgınca oyunlar oynamaya devam ediyoruz kendisiyle. Hatta bir gün belki o da konuk olacak bakalım. Neyse ki durum şu. 40 küsur yaşındayım ve ben hala şu beni çok heyecanlandırıyor. Küçük bir adam demeyeceğim sadece. Küçük bir kadın, küçük bir sprite diyelim. Onu bir yerden bir yere götürmek için saatlerimizi harcıyoruz. Neden harcıyoruz? Şu anda oradan bu soruya geliyoruz. İnsan niye oyun oynar? Bunu sorabilmek için video oyunları bence müthiş bir alan. Çünkü içinde neredeyse her şey var. Buradaki, bu programdaki farklı bölümlerde ele aldığımız üzere. Edebiyat var. Sinema var. Müzik var. Mimari var. Teknoloji, ekonomi, politika, toplumsal cinsiyet, psikoloji, tabii ki rekabet ve asıl olarak da işbirliği de var. Ve asıl ne var? Oyuncu dediğimiz şey var. Yani siz, yani biz. Yani bir kitap okurken de bir hikayenin parçası oluyoruz. Bir film izlerken de oluyoruz. Ama oyununuz bize sorduğu soru şu aslında. Sen ne yapacaksın? Ben de sezon boyunca aslında tekrar tekrar buna dönmeye çalıştım. Ve işte tabii ki aklıma burada yine ikinci, üçüncü bölümde yaptığım Disco Elysium bölümünü aslında aklıma geliyor. Temelde bir dedektiflik hikayesi. Biraz hatırlamak iyi gibi geliyor bana. Bir cinayet var. Kim olduğuna dair fikriniz yok. Ve sonuçta kademe kademe ortaya çıkıyor ki asıl soruşturduğunuz şey sizsiniz. Kendinizsiniz. Zihninizin farklı parçalarıyla konuşuyorsunuz. Ve bir bilgisayar oyunu çok acayip eski bir edebi soruyu başka bir biçimde soruyor. Ben kimim? Siz kimsiniz? Ve sadece tek bir soruyla da yanıt vermiyorsunuz buna. Çünkü oyunun yazarları 1 milyon kelime yazarak bunun farklı farklı sonlarını bize hazırlamışlar. Ama yeri gelince yalan söylüyorsunuz, yeri gelince bir şeye inanıyorsunuz ve bunlar bütün karakterinizi yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor size. Burada da insan neyi hatırlıyor? Çok temel bir şeyi. Oyunlar hikaye anlatmanın yanında davranışla anlatabiliyor bizi aslında. Buradan da şuna geçtim. Aradaki tabii yıllar içinde oyunların gelişimi de bunu çok iyi yansıtıyor. Point and click macera oyunları. Burada da işte bir kapı oluyor karşınızda, bir anahtar oluyor. Bazen hatta alakası bir tavuk oluyor. Bazen de işte envanterinizde bir ip oluyor. Ve oyun da bu malzemelerle sizin ne yapabileceğinizi, kafanızı nasıl çalıştırabileceğinizi görmek istiyor. Normal hayatta asla yapmayacağınız şeyleri denemeye başlıyorsunuz. Elinizdeki her nesneyi diğer bütün nesnelerle kombine etmeye, bir oradan farklı bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Çünkü yani bana şöyle geliyor burada. Oyun dünyasındaki nesneler aslında sadece nesne değil. Sizin bütün o nesneyle ilgili yapma ihtimallerinizi barındıran bir ihtimaller bütünü. Yani problem çözmeye çalışıyorsunuz ama bir yandan şunu merak ediyorsunuz. Böyle yaparsam ne olur? Oradaki programcılar, coderlar bunu yapmışlar mı? Buna dair bir şey yazmışlar mı? İşte o yüzden de zaten oyunun insanı coşturduğu, size verilen o evrende nasıl, ne kadar hareket edebildiğinizin sınırlarını test etmek bir yandan da. Indiana Jones'u biraz bu bağlamda ele almaya çalışmıştım. Çünkü macera ve yalnızca sizin o önünüzdeki olaylar silsilesi değil. Siz olaylarla ne yapıyorsunuz? Buradan da daha sonra tabii ki Odisea'ya gittik. Gündemden de dolayı Christopher Nolan sağ olsun. Bu sefer de oyun dediğimiz şeyin bilgisayar oyunlarından çok daha eski olduğu bir şeyi, gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sevdiğimiz hikaye yapıları hem bilgisayarlardan daha eski hem de oyun kadar eski bir yandan da. Odisea'daki işte bir adamın Odysseus'un evine dönmeye çalışması, gideceği yeri bilmesi ama oraya nasıl varacağını bilememesi ve yolun sürekli ama sürekli uzaması. Ve tam da burada işte o sapmaları, kaybolmaları, yan görevlerin çıkması diyelim. Ve orada da şuna değinmiştim, hatırlarsınız belki. Yani Odise'yi yaşamak tam olarak biraz da böyle bir şey. Gideceğiniz yeri biliyorsunuz ama oraya nasıl varacağınızı bilemiyorsunuz tam olarak. Ve tam da bu bilememe halinden keyif alıyorsunuz. Alıyoruz, en azından ben alıyorum. Odysseus arasında, yani Odysseus'un oyunlarla ilişkisi zaten tam da buradan kaynaklanıyor bence.

Ve burada da ortaya çıkan şey şu. İlla ben oyunun bana söylediğini yapmak zorunda mıyım? Hayır değiliz diyoruz aslında pek çok hareketimizde. Ortaya çıkan şey özgürlük. Ve buradan da açık dünya oyunlarına geçtik. GTA'yı ele aldık. İşte karşımızdaki koskoca şehir, arabalar, insanlar, dükkanlar, radyolar. E tabii birisi bu dünyayı tasarladı. Hangi kapının açılıp açılmayacağını da belirledi. İşte belli arabalara binebileceğinizi, başkalarının şuradan şu kadar kaçabileceğinizi. Ama yine de acayip bir özgürlük var burada. Çünkü ihtimalleri tüketemiyorsunuz. İhtimaller her ne kadar sınırlı olsa bile o sınırlılığın çok olması sizde bir sınırsızlık hissiyatı yaratıyor. Özgürlük hissi de burada bence kendini gösteriyor. İşte bu karakteri takip edersem nereye gider? Arabayı denize sürersem ne olur? İşte bir noktada bir bug yakalar mıyım? Falan filan gibi. İşte dolayısıyla burada bana şöyle bir şey geliyor. Yani şunu da düşünmüşler mi derken herhangi bir oyun zevkinin tam da şeyi burada. Oha yine söyledim. Yedinci tamdam oldu. Oradaki o sonsuz özgürlük değil illa bence durum. Sınırların nerede olduğunu bizim keşfetmemize bağlı olmasına ben yoruyorum ve varıyorum bunu. Ve sonra da buradan da video oyunları temelinde bu sefer de başka şeylerden geçmeye başlıyoruz. Çünkü video oyunları video kısmına attığımızda geriye biliyorsunuz ki oyun kalıyor. Burada da oyunları oyun yapan şeylerin aslında ne kadar farklı disiplinlerden de beslendiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Başar Ünder'le bu konuda mesela oyunlarda müziği ve sesi konuştuk. Bir oyun dünyasının yalnızca görüntülerin kurmadığını hatırladık. Ekranda hiçbir şey yokken, uzun karanlık bir koridordayken sadece bir ses duyduğunuzda o sesin nasıl ayarlandığını konuştuk. Neye göre ayarlandığını konuştuk. Görüntü aynı görüntü olsa bile sırf bir müziğin dokunuşuyla o sahne nasıl değiştiğini konuştuk. Çünkü artık beyniniz size oradaki dünyayla sadece ses üzerine ilişki kuruyor olmasını konuştuk. Buradan da Ayşe Draz'la birlikte ekranın dışına biraz daha çıktık. Bir sürpriz yaptık. Bence çok da güzel oldu. İşte buradan da gösteri sanatlarını, performansı, bedeni, mekanı ve bunlar üzerinden kurulan oyunları konuştuk. Ve bence Homo Ludens burada yeniden anlam kazandı ve benim çok çok hoşuma gitti bu. Yani çünkü oyunu hakikaten bilgisayarlarla başlamadı. Sahne inanılmaz bir oyun alanı. Aynı zamanda ritüel de öyle. Çocukların kurduğu herhangi bir oyun da öyle. Tabii ki Ayşe'nin anlattığı gibi o performans sırasında seyirciyle kurulan bir ilişki oluyor. Orada da bir oyun var. Hepsinde de ortak şey şu. Gündelik hayatın içinde geçici bir alan açıyoruz. Kuralları biraz değiştiriyoruz. Rolleri biraz değiştiriyoruz. Zaman da tabii ki değişiyor ister istemez. Oyun bitince de normal hayata geri dönüyoruz. Bazen bu yüzden oyunun biraz kaçış olarak tarif edildiği oluyor. Yani ben tabii ki bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Yani kaçtığımız için oynadığımız olmuştur ama bence orada kaçmak değil de başka bir hayatın bu hayattan çıkıp başka bir hayata geçmek gibi diye düşünmek daha güzel geliyor bana. Çünkü oyunda ne olursa olsun tıpkı bu dünyada yaratılan bir paralel evren gibi o da bu hayatın parçası. Öğrendiğimiz şeyler, hissettiğimiz şeyler, yaşadığımız şeyler bizimle birlikte sonuçta geri geliyor. Bu noktada belki bir ara verip dünyanın en klasik oyunlarından birinin farklı bir şekilde icra edilmiş müziğiyle sizleri baş başa bırakacağım. Müziğimizi dinledikten sonra da programımızın geri kalanına devam edeceğiz. Teşekkürler.

0: Hepiniz tekrar Homo Ludens'e hoş geldiniz. Ben Can Kantarcı. 4 ay boyunca Homo Ludens'te ne yaptığımızı konuşuyoruz bu sezon finalinde. En son oyunların kaçış olmasından pek hoşlanmıyoruz demiştik. Hala da hoşlanmıyoruz. Çünkü oyunlar hayatın içinde gerçekten de. Öğrendiğimiz, hissettiğimiz, yaşadığımız her şey oyunları bitirdiğimizde bizimle birlikte kalıyor bir kere. Bir boss'a, yani bölüm sonu patronuna diyelim, 20, 30, 40 defa yenilip onu ne zaman yenersek yaşadığımız haz hiç hayali değil. Yaşadığımız sinir son derece gerçek. Sabırsızlığımız bazen kolu kıracak gibi olmamız da gerçek. Yaşadığımız sevinç inanılmaz gerçek. Ve asıl orada azmettiğinizde bir kere daha deneyeceğim dediğiniz an da bayağı gerçek bence. Tam da işte bu hissiyatlarda, evet 9. oldu, oyun yapmanın kendisine geçtik. Giray Özil ile büyük oyun şirketlerinin çalışma biçimlerini konuştuk. Sercan Muhlacı ile oyun geliştirme topluluklarını, insanların birbirlerini bulmasını, game jamleri, Türkiye'de oluşan ekosistemi konuştuk. Güven Çatak'ta oyun tasarımının öğretilip öğretilemeyeceğini, Bug Lab'i, Türkiye'de oyun kültürünün nasıl değiştiğini konuştuk. Ben de buradan tabii bütün bunları konuşurken kendi hayatıma dair de bir sürü şey gördüm tabii ki yıllar içerisinde. Benim oyunlar üzerine yazmaya başladığım dönem oyun kültürünün merkezi baya baya dergilerdi. Sonra internetle birlikte forumlar geldi. İnternet kafeler de tabii ki o sırada baya bir yayıldı. Şimdi ise bambaşka bir dünya var. Üniversitelerin baya baya oyun tasarım bölümleri var. Bağımsız stüdyolarımız var. Game jamlerimiz var gerçekten de. Evet, dünyanın başka ülkelerinde insanlarla aynı projede çalışan Türk, yabancı, farklı yerlerden gelen insanlar var. Ve artık şu anda pek çok AAA tabir ettiğimiz çok büyük stüdyo oyunlarının kadrolarında da Türkiye'den isimler görmeye baya baya alıştık bence. Bazen küçük bir ekip bir oyun yapıyor. Birkaç ay sonra bu sefer dünyanın öbür ucunda biri o oyunu oynuyor. Burada önemli olan şöyle bir şey var gibi geliyor bana. Oyun sadece oynanan bir şey değil artık, bayağıdır. Bir buluşma biçiminde, hatta bir topluluk kurma biçimi. Bunu bazen bir oyun yapmak için yapıyoruz, toplanıyoruz. Bazen de işte direkt oyun oynamak için toplanıyoruz. Bazen de şöyle oluyor. Bir oyunun ne anlama geldiği üzerine kavga etmek için toplandığımız oluyor bence. Ama hepsinin olan şey şu. İnsanlar bir şekilde yan yana geliyorlar. Tabii ki yani her topluluk gibi oyun topluluklarında sorunları yok değil. Burada kimler içeri alınıyor? Kimler görünür oluyor? Kimler nasıl temsil ediyor gibi sorular da karşımıza çıkıyor. Zeynep Burcukaya Alpan'la konuştuğumuz bölüm bence bu yüzden bayağı kritik bölümdü. Oyunlarda kadın bedenin nasıl temsil edildiğini, oyun geliştiricilerin bu bedeni nasıl kurduğunu, hazır sistemlerin ve tasarım alışkanlıklarının nasıl tekrarlandığını konuştuk. Burada başka bir temel, tırnak içinde mesele daha ortaya çıktı. Siz bir dünya kurduğunuz anda aynı zamanda bir tane dünya görüşü de kuruyor oluyorsunuz. Bir karakter tasarladığınızda bir beden hakkında bir karar da vermiş oluyorsunuz ya da bedenin nasıl algılandığı hakkında. Bir şehrin hangi bölgelerinin zengin, hangilerinin fakir olduğunu belirlediğinizde o toplum hakkında da bir şey söylemiş oluyorsunuz. Oyuncu kimi öldürebileceğini, kimi koruması gerektiğini, hangi davranışı nasıl ödüllendirileceğini söylediğinizde de bir değerler sistemi ortaya koymuş oluyorsunuz. Bunlar bazen çok çok açık biçimde yapılıyor, bazen hiç farkında olmadan bile yapıyoruz. Disco Elysium'a dönecek olursak, ki ben buna bu program devam ettikçe hep döneceğim, onu söyleyeyim. Politik ideolojiler üzerinden karşımıza yapıyor bunu ve Disco Elysium o sınıfsallığa çok değiniyor ve bunun özellikle altını çiziyor. GTA bunu daha bir kayıtsız bir hicivle yapıyor ama aslında onun da çok ciddi bir ideolojisi var, bunu da biliyoruz. Başka oyunlar bunu karakter tasarımıyla yapabiliyor. Bazen görev yapısıyla yapabiliyor. Bazen de bize sunduğu ekonomiyle yapıyor. Ama tabii ki sadece bunlar değil olay. Çünkü yani o kodları yazan insanların verdiği kararlar da var. Ve bu kararların içinde insan var. 4 ay boyunca biz de burada yavaş yavaş herhalde buralara gelmeye çalıştık sanki. Ben bayağı şöyle başlamıştım, işte bu programda oyunlar hakkında konuşacağız. Oyunlar hakkında konuşuyoruz, konuştuk ve konuşmaya devam da edeceğiz ama soru biraz değişti. Yani ya da yanına bir tane daha soru geldi diyeyim. Oyunlar bizim hakkımızda ne söylüyor? Bu galiba çok daha ilginç bir soru. Çünkü oyun oynarken kendimizi ele veriyoruz bayağı. Neyi eğlenceli bulduğumuz burada anlaşılıyor. Rekabet olarak neyi gördüğümüz de burada anlaşılıyor. Neyi nasıl ödüllendiriyoruz, neyi kayıp sayıyoruz. Yarattığımız kahramanların ortaya çıkışı, tipleri, özellikleri, korktuğumuz şeyler aynı zamanda. Bence en önemli şeylerden biri de başarısızlık dediğimiz şeyle nasıl bir ilişki kuruyoruz. Gerçi bazı oyunlarda da artık böyle Bloodborne'dan tutun da Salt and Sanctuary'e kadar diyelim. Yani gerçek hayatın en acımasız taraflarından biri nedir? Bazı şeylerin ikinci denemesi yoktur. Başarısız olursanız orası sonsuza kadar kilitli bir şekilde kalır. Oyunların bize sunduğu şey aslında bu deneme hissiyatı. Tekrar tekrar deneyebilirsiniz çoğu zaman. Ölebilirsiniz, ekran kararabilir, işte bir önceki checkpointinize dönebilirsiniz. Ama yeniden ve yeniden ve yeniden denemeye devam edersiniz. Tabii o zaman kaybetmek hissinin nerede kaldığı da önemli oluyor böyle olunca. Bayağıdır tam da demedim fark ettiyseniz. Kaybetmek oyunun dışına bir atan bir şey olmak değil de sanki artık yaşadığınız şeyin, yaptığınız şeyin parçası oluyor. Kaybedeceğim ve yeniden deneyeceğim. Ve burada hayata dair de bir şey çıkıyor bence. Hades'ten bahsettiğimiz Odise bölümünde bunun muhteşem bir örneklerinden birisiyle karşılaşmış olduk aslında. Çünkü Hades'te her ölüm bir geri dönüş. Her başarısızlık aynı zamanda o ölme sırasında yaşadığınızda size yeni bilgiyle geliyor. Ve bütün bu denemelerde bir şey öğreniyorsunuz. İşte o düşman size nasıl saldırıyorsa onu öğreniyorsunuz. O bir tane silahı ya da işte orada aldığınız upgrade son anda korumuş oluyorsunuz ve yeni hayata geldiğinizde o sizde kalmış oluyor. Ya da yeni bir o konuşma diyaloğunu bir şekilde açmış oluyorsunuz ve oradaki bilgi de her ne kadar low deseniz de oyunu sizde kalmış oluyor. Dolayısıyla aslında hayata dair de çok acayip bir ders çıkıyor bence burada. Başarısızlık da aslında bir ilerlemenin bir yoluna dönüşüyor. Ve biraz böyle bir spiral gibi geliyor bana bu. Ne sadece dairesel, ne sadece çizgisel ya da lineer. Yani sonuçta orayı biz aynı şeyleri bazen tekrarlıyor oluyoruz ama her seferinde biraz daha ileri gidiyoruz. Ya da en azından amaç o bence hayatta da. Ve keşke hayatın tamamı elbette böyle çalışsa ama her zaman öyle olmayabiliyor. Ama oyunların bize verdiği bence en önemli özgürlüklerden birisi bu. Notlarımı tam da yazmışım. Hayır söylemeyeceğim onu ve söylemedim gördüğünüz gibi. Ne olursa olsun şu demeye çalıştığım şey. Oyunlar bize başarısızlığı güvenli bir yerde prova etmemizi sağlıyor. Deniyoruz, yapamıyoruz, tekrar deniyoruz ve yeniden yapamıyoruz. Bu sefer gerçekten de o klişe lafta olduğu gibi daha farklı bir şekilde başarısız oluyoruz. Ama her seferinde bir şey katıyoruz yaptığımız şeye. Ben de bütün bunlardan yola çıkarak bu sezonun sonunda dönüp kendime açıkçası şu soruyu soruyorum. Bütün bunların ortak noktası ne? İşte Disco Elysium'dan bahsettik, Indiana Jones'tan bahsettik, Odysseus, GTA, oyun müzikleri, performanslar, game jam'ler, işte oyun tasarım eğitimi, beden, topluluk. Bunların hepsini aynı program yan yana getiren şey neydi bu aylar ve haftalar boyunca? Yani Homo Ludens'ti tabii ki. Çünkü oynayan insandı. Çünkü insan yalnızca kendisine verilen dünyada yaşamıyor. Hep anlatmaya çalıştığımız ya da en azından benim kendi adıma anlamaya çalıştığım şey bu. Hep sürekli başka dünyalar kuruyoruz. Bir çocuğu düşünebilirsiniz. Kendinizin ya da bir başkasınınkinin. Yerde birkaç minder buluyor. Onları hemen bir araya getirip diyor ki burası bir ev ya da burası bir ada. Halıya diyor ki deniz ya da halı beyaz renkse doğunun yaptığı gibi. Bu sefer burası kutup dünyası oluyor. İşte kanepenin üstü kale oluyor. Oradan bize saldırıya geçiliyor. Ve sonuçta bir kural geliyor. İşte o kutup ülkesine basarsan kayıp düşersin. Kırmızı bir yastık varsa orası lav dolu oluyor. Yaşadığımız dünyada fiziksel olarak hiçbir şey değişmiyor. Ama aslında her şey değişmiş oluyor. Video oyunları işte bunun bence inanılmaz derecede gelişmiş bir versiyonu. İşte satır satır kodlar, üç boyutlu dünyalar, inanılmaz müzikler. İşte insanlar, yüzlerce insanın bir araya gelip on yıllarca çalıştığı projeler. Ve temelde şuna geliyoruz. Şimdi biz şöyleymiş gibi yapalım. O oyunun içine dönüyoruz. Bazen hile yaptığımız da oluyor. Her türlü ama yaptığımız şey sınırlarını zorlamak oluyor. Bazen kaybediyoruz, bazen kazanıyoruz. Sonra oyun bitiyor ve belki tekrar başlıyoruz. Homo Ludens'e başlarken işte video oyunlarının geçmişinden, bugününden, insanlarla kurduğu ilişkiden söz etmek istiyordum. Bayağı da bir ettik sanki. Daha da etmeyi düşünüyoruz önümüzdeki haftadan itibaren. Çok şey konuştuk. Ve şimdi şuna dönecek olursam hatırlarsınız belki. İlk programda, ilk bölümde bu programın kimlere hitap ettiğini saymıştım size. Küçüklüğünde arkadaşın evinde ilk Amiga görüp büyülenenlere demiştik. Baldur's Gate'in bir gün yeniden devam edeceğine hala inananlara demiştik. The Last of Us'ın sonunda gözyaşlarını saklayamayanlara demiştik. Ve tabii ki tavlada hala sürekli Mars edilenlere. Bence artık bu listeye birkaç şey daha ekleyebiliriz gibi geliyor kapatırken. Bir bölüm sonu patronuna 40 kez yenilip 41. kez yeniden deneyenlere. Haritada görev başka yeri gösterirken tam tersi yöne gidenlere. Bir oyun müziğini yıllar sonra duyduğunda kendisini bir anda eski odasında eski bilgisayarın başına bulanlara. NPC'nin söyleyecek yeni bir şey kalmadığını bildiği halde onunla bir kez daha konuşanlara. Bir oyunda karşısına çıkan manzaraya bakmak için kumandayı, kolu birkaç saniyeliğine elinden bırakanlara. Ve çocuğunun oynadığı oyunu anlamaya çalışırken kendi çocukluğunu hala hatırlayanlara ve asıl ama asıl kaybetmekten hoşlanmayan ama kaybedince bir kere daha demeden de duramayanlara ve bazen de hiçbir amacı olmadan yalnızca biraz başka bir dünyada biraz olsun var olmak isteyenleri. Homo Ludens'te 4 ay boyunca bunları konuştuk. Yani aslında bayağı kendimizi ve bizi konuştuk. Önümüzdeki sezonda da konuşmaya devam edeceğiz. Ben Can Kantarcı. Burası Homo Ludens'ti. Bu sezon dinlediğiniz, konuk olduğunuz, mesaj attığınız, itiraz ettiğiniz, hatırladığınız ve bizimle birlikte oynadığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sezon değerlendirme bölümüyle değerlendirdik bu yarım saati, hatırlatayım. Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan denemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün Sözü.
3: Önümüzde uzanan geçit zorlu ama yol açık. İçinde bulunduğumuz 10 yıllık dönem bitmeden herkes için her yerde güneş enerjisi olsun istiyoruz. Dünyanın güçlerine karşı durmanın korkutucu olabileceğini biliyoruz. Ama bizi birleştiren tek bir şey varsa o da aynı güneşin altında yaşıyor olmamız. Bu birliktelik bizim esas gücümüz ve harekete geçmek için bunu hemen şimdi kullanmalıyız. İklim krizinin vahameti ve bununla mücadelenin aciliyeti konusunda dünyadaki ilk kitaplardan birini neredeyse 40 yıl önce kaleme alan gazeteci, yazar, akademisyen ve aktivist Bill McKibben, dünyanın önde gelen hak savunucularından oluşan bir grubun iklim için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunan mektubunu bu hafta Birleşmiş Milletler'e teslim edeceğini yazıyor. Mektup, tüm dünyanın etrafında birleşmesi gereken net bir hedef sunmakta. 2030 yılına kadar herkes için, her yerde temiz enerjiye erişim. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Burcu Can Timur'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Büyükberber'e teşekkür ederiz.
2: Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
12: Audio Parazit'ten herkese merhaba, ben Yaren Eren Budak. Bugün Audio Parazit'in yaz serisi olan Siesta'nın son bölümünü ben tek başıma kaydediyorum. Geçtiğimiz son iki bölümde hatırlayacaksınızdır. Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun kişisel seçkileriyle Audio Parazit'teydi. Ve biliyorsunuz Siesta serisinde her hafta bir tema belirleyerek o tema etrafında şarkılar seçiyoruz. Bu şarkıları dinliyoruz ve onlar hakkında konuşuyoruz. Yazın sona ermesiyle beraber Siesta'ya da veda ediyoruz ve önümüzdeki hafta 52. bölümde, yani tam bir senenin sonunda yeni yayın dönemimize başlıyoruz. Yeni yayın döneminde Audio Parazit özüne dönüyor ve eskiden olduğu gibi ilk iki sezonda, iki yayın döneminde olduğu gibi politik tartışmalarına, Türkiye'nin bağımsız ve deneysel sahnesine yönelik tartışmalara devam ediyor, konuklar almaya devam ediyor, dışarıda etkinliklerimiz yavaş yavaş geri dönüyor. Böylelikle yeni sezona hararetli bir başlangıç yapmış oluyoruz önümüzdeki haftayla beraber. Siesta'yı bitirirken belki hatırlatmakta fayda vardır. Biz geçtiğimiz hafta Audio Parazit kolektifinin bir kısmıyla Nesin Matematik Köyü'nde ya da Nesin Sanat Köyü'ndeydik ve bir haftalık çok harika bir atölye geçirdik orada. Konumuz disiplinler arası doğaçlama ve yaratıcı üretim hakkında bir takım teorik tartışmalar yürütmek ve doğaçlamanın pratiğine dair katılımcılarımızla beraber bir takım performanslar oluşturmak ya da denemeler yapmaktı. Ve bu atölyeyi geride bıraktık. Harika insanlarla tanıştık. Bir haftaya çok uzun bir zaman sığdırmış gibi hissediyoruz ve çok mutluyuz böyle bir atölye yürüttüğümüz için. Böylelikle aslında Audio Parazit'in derslik serisini de açmış olduk. Audio Parazit'in dışarıda serisinin yanı sıra artık Audio Parazit eğitimler de veren, atölyeler de veren, kendi içinde yürüttüğü pratiği biraz dışarıya, biraz da bu şekilde açan bir oluşuma dönüştü. Ve bu hafta Benim kişisel seçkimin teması, evet, İstanbul'a da dönmüş olmanın ağırlığıyla diyelim, regülasyon, adaptasyon ve direnç. Benim bu haftamın aynı zamanda kişisel başlıkları da diyebiliriz. Sizler için 7 şarkı seçmişim. Bu şarkıların akışı biraz tamam, yaz bitti, İstanbul'a döndük ve şimdi ne yapıyoruz sorusu üzerine kurulu. Biraz da bu şarkıları oluştururken dönüp dolaşıp dinlediğim, tıpkı Aslı'nın seçkisinde olduğu gibi dönüp dolaşıp dinlediğim şarkıları seçtiğimi fark ediyorum. Ve bir kısmı da Audio Parazit'in çevresinde bulunan müzisyenlerin üretimleri. Bugünkü seçkimin tamamı yerel müzisyenlerin müzikleri. Bir kısmı çok yeni, bir kısmı senelerdir dinlediğimiz müzikler ve bizi bu 7 şarkılık liste bekliyor. İlk şarkımızla başlayalım o zaman. İlk şarkı Cheap Jeans'ten. Cheap Jeans yeni bir grup, taze bir grup denebilir. Biraz gruptan bahsedeceğim size. Cheap Jeans 2025 yılında kuruldu. 4 kişilik bir rock punk grubu. Geçtiğimiz haftalarda Sonsuz Çilek Tarlalarını takip eden dinleyicilerimiz Cheap Jeans'le orada tanışmış olmalılar. Oraya konuk oldular. Göksu Ananas vokal, Taner Yücel gitar, Ceren Bettemir bas ve Alican Şalt da davul çalıyor grupta. Daha önce bir kısmının ismini de Audio Paris'te duymuş olabilirsiniz. Ceren Bettemir'i örneğin Second Hand Underpants'ten tanıyoruz. Alican Şalt'ın da farklı hardcore punk projeleri üzerinden gelen bir geçmişi var. Taner Yücel'i çok fazla projeden duymuş olabilirsiniz. Kendi film müzikleri, kendi projeleri, prodüktörlükleri, Jacuzzi ile yaptığı işler, pek çok projeden ben de hatırlıyorum Taner Yücel'i. Birlikte çalıştığımız projelerde buna dahil. İlk albümleri Felaket 19 Haziran 2026'da yayınlandı. Evet, başında 4 tane F olacak şekilde yazılıyor Felaket. 11 parçalık albüm yalnızca yaklaşık 24 dakika sürüyor. Grubun özellikle kısa, doğrudan ve canlı hissini koruyan bu kayıt estetiği tercih ettiği görülüyor. Taner Yücel albümün prodüksiyon, mix ve masteringini de üstleniyor. Ve gelelim bugün dinleyeceğimiz şarkılarına. Teşekkürler. Teşekkürler albümün son parçası. Dolayısıyla Siesta'nın son bölümünün ilk şarkısı olması küçük bir dramaturjik terslik yaratıyor diyebiliriz. Programın başında aslında başka bir şeyin sonuna gelmiş oluyoruz. Parça 4 dakika 33 saniyelik uzunlukta ve albümün en uzun parçası. Diğer parçaların çoğunun 1 ya da 3 dakika arasında dolaştığı düşünülürse teşekkürlerin albüm sonunda belirgin bir şekilde uzaması dikkat çekiyor diyebiliriz. Peki ben teşekkürlere neden yer verdim? Çünkü bugünün teması regülasyon, adaptasyon ve direnç demiştik. Ne zaman teşekkürleri dinlesem ben yüzüm biraz gülüyor. Birazdan sizin için de aynısının olacağını umuyorum. Cheap Jeans'ten teşekkürler.

0: Tüm kalbi kırıklara teşekkürler. O kalpleri kıranlara teşekkürler. Beni bir ucubeymişim gibi hissettiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenime teşekkürler. Deniz kızlarına ve cadılara teşekkürler. Mağara adamlarına ve büyücülere teşekkürler. Tüm iyi kalpli kötü adamlara teşekkürler. Lovecraft'a teşekkürler. Anneanneme teşekkürler. Babaanneme teşekkürler. Anneannemin babaannesine teşekkürler. Tüm kaybedenlere teşekkürler. Beni ben yapan tüm kaybettiklerime teşekkürler. Beni ağlatan o palyaçoya teşekkürler. Orta parmağıma teşekkürler. Bütün şanssızlara, bahtsızlara, düz tabanlara teşekkürler. Parti kırıcılara teşekkürler. Serserilere teşekkürler. Yemememiz, içmememiz gereken tüm sağlıksız şeylere teşekkürler. Reçeteli ve reçetesiz satılan tüm ilaçlara teşekkürler. Bütün dinozorlara teşekkürler. Dünyayı giderek yaşanmaz bir hale getiren tüm insanlığa teşekkürler. Öleceğimizi bilerek yaşatan tüm hayallere ve hayal kırıklıklarına teşekkürler. Hayatı kolaylaştırmak için yalan söylemeyi öğretenlere teşekkürler. Tembellere, miskinlere, uyuşuklara teşekkürler. İç organlarıma teşekkürler. Sokaklara teşekkürler. Mikroplara, virüslere, bakterilere teşekkürler. Tüm hastalıklarımıza teşekkürler. Önceki nesillerimizden bize aktarılan mutsuzluk için ailemize teşekkürler. 5 aydır çürümeyen ve hala yeşil duran hormonlu elmaya teşekkürler. Dünya dışı varlıklara teşekkürler. Bana bok gibi davranan ilkokul öğretmenime teşekkürler. Her şeye rağmen beni çok seven anneme teşekkürler. Ölülere ve henüz ölmemişlere teşekkürler. Bir şeyleri unutmamızı sağlayan şeylere teşekkürler. Unuttuğum her şeye teşekkürler. Bizi biz yapan genlerimize teşekkürler. Şeyden çok sana teşekkürler.
1: Audio Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Bugün Aslı Kobaner ve Gökçe Uygun izindeler. Son 2 haftada onların kişisel seçkisini dinlemiştik. Bugün benim seçkimi dinliyoruz. Az önce Cheap Jeans'ten teşekkürleri dinledik. Sırada yine aslında buradan bir grup var. Fakat zamanlarının, yıllarının, günlerinin çok büyük bir kısmını yurt dışında turnelerde geçiriyorlar. She Passed Away'den bahsediyorum. Onların Disco Anksiyete adlı şarkılarını dinleyeceğiz şimdi. She Passed Away Bursa'da 2006 yılında Volkan Caner ve İdris Akbulut tarafından kuruluyor. Başlangıçta Caner vokal ve gitarda, Akbulut da bas gitarda yer alıyordu. Grubun ilk EP'si Kasvetli Kutlama 2010'da yayınlanıyor. Ve ilk albümü olan Belirdi Gece'de 2012'de yayınlandı. 2015'te İdris Akbulut gruptan ayrıldı ve grubun prodüktörlüğünü de yapan Doruk Öztürkcan klavye ve elektronik altyapılarla kadroya katıldı. Böylece She Passed Away'in bugün bildiğimiz 2 kişilik formu ortaya çıktı. Volkan Caner vokal ve gitarda, Doruk Öztürkcan klavye, davullar ve elektroniklerde. Grubun müziği post-punk, dark wave ve gothic rock ekseninde değerlendiriliyor. Joy Division, Bauhaus, The Sisters of Mercy gibi isimlerle akrabalık kurulabilecek bir estetikleri var. İlk dönem kayıtlarında gitar, bas daha belirginken zamanla elektronik ve ritmik katmanlar daha önemli hale geliyor, öne çıkıyor. Disco Anksiyete 2019'da yayınlanan aynı adlı 3. albümün açılış parçası. Albüm grubun karanlık post-punk, dark wave dünyasına, disco ve dans müziğinin ritmik özelliklerine daha belirgin biçimde sokuyor diyelim. Parçanın adı zaten bugünün temasıyla da oldukça uyumlu, disco anksiyete. Sözlerde uyuşma, terleme, titreme, biçimsiz gölgeler, bedenin kontrolünü kaybetmesi gibi fiziksel durumlar üzerinden bir anksiyete hali anlatılıyor. İstanbul'a dönmek tam da bu anksiyetenin karşılığı gibi. Bu yüzden programda bunu regülasyona geçmeden önceki huzursuzluk olarak düşünebiliriz hikayenin anksiyete kısmı. Hadi dinleyelim. She Passed Away'den Disco Anksiyete geliyor.

Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yeniden merhaba. İlk iki şarkımızı geride bıraktık. Cheap Jeans dinlemiştik ve sonra She Passed Away dinlemiştik. Şimdi yavaş yavaş biraz daha yumuşacık, başımızı okşayan şarkılara geliyoruz. Regülasyon demiştik, adaptasyon ve direnç demiştik. Biraz daha artık galiba işin adaptasyon kısmına geliyoruz gibi. İçe dönüyoruz. Dilan Balkay'dan Tavşan Uykusunu dinleyeceğiz. Bu yaz dönüp dolaşıp sürekli dinlediğim bir şarkı bu. Dilan Balkay 1995 doğumlu. Biz onu trompetçi olarak tanıdık. Aynı zamanda vokalist ve besteci. 9 yaşında trompet çalmaya başlıyor. 2013'ten itibaren profesyonel olarak müzik yapmaya başlıyor. Dolu Kadehi Ters Tut, Can Ozan, Sedef Sebüktekin, Ozbi ve Gaye Su Akyol gibi farklı isimlerle ve daha sonra Büyük Ev Abluka Dayla da izledik onu. Trompet ve vokal performansları gerçekleştiriyor. 2018'den itibaren kendi bestelerine daha fazla ağırlık vermeye başlıyor ki bu hikayenin en güzel kısımlarından bir tanesi. İlk solo albüm Kuyu 2021'de yayımlanıyor. Albüm Balkay'ın kendi ifadesiyle etrafını kuşatan bir mental duvardan çıkma arayışıyla ilişkilendiriliyor. İkinci albümü Tavşan Uykusu ise 7 Kasım 2025'te çıktı. Albümün önemli özelliklerinden bir tanesi tek bir dönemde ve tek bir estetik program içinde üretilmiş gibi davranmaması, bir çeşitlilik içermesi. Balkay, parçaların yaklaşık 3 yıla yayılan farklı dönemlerde ortaya çıktığını ve her parçanın o dönemdeki müzikal yönelimini taşıdığını anlatıyor. Parça albümle aynı adı taşıyor. Söz ve müzik Balkay'a ait. Kayıtta gitar, klavye ve trompeti kendisi çalıyor ve davulların Ufuk Kevser yer alıyor. Berke Köymen de davul çalıyor. Sahnede de onu izliyoruz. Prodüksiyonu Balkay ve Ufuk Kevser üstlenmiş. Şarkının sözlerinde çok hafif bir uyku hali ve sürekli bozulma tehdidi yan yana. Tavşan uykusu zaten tam anlamıyla derin ve güvenli bir uyku değil. En küçük harekette bozulabilecek bir tetikte olma halini çağrıştırıyor. Aynı İstanbul'daki gibi değil mi? Parçanın içinde de karanlık, korku, yüzleşme ama buna rağmen devam etme fikri var. Bugünkü programın en büyük teması da tam da böyle ve şarkıyla çok örtüşüyor. Hadi dinleyelim. Dilan Balkay'dan Tavşan Uykusu geliyor.

Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Tekrar merhaba. Bugün programımızın teması olan regülasyon, adaptasyon ve direnç kelimeleri üzerinden bir müzikal akış içindeyiz ve ilk üç şarkımızı geride bıraktık. Şimdi dördüncü şarkımıza geliyorum. Sırada yine yumuşacık, yine bizi sakinleştirecek olan ve içe dönük bir şarkı var. Dediğim gibi, az önce anlattığım gibi geçtiğimiz hafta Şirince'deydik ve Şirince'den İstanbul'a dönmek oldukça sert bir hava geçişi gibiydi. Şirince'de evet serinlik vardı ama yine de hava sıcaktı ve İstanbul'a döndüğümüzde yağmur, kapalı hava ve serinlik bizi karşıladı. Ve dolayısıyla bu karşılamayı neyle anlatırım derken aklıma Can Güngör'ün Dışarıda Kış şarkısı geldi. Can Güngör, Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli söz yazarı ve besteci ve prodüktörlerinden. Silik Düşler, Sular Dar ve canlı akustik albümlerinin yanı sıra çeşitli single'lar da yayınladı. Can Güngör şarkı yazarlığında kişisel hafıza, gündelik hayat, yalnızlık, kayıp ve geçmişle ilgili önemli yer tutuyor. Kendi şarkılarını bir tür günlük olarak tarif ettiği de aktarılmış. Dışarıda Kış ilk olarak 8 Şubat 2019'da single olarak yayınlanıyor. 2020'de de Sular Dar albümünde yer alıyor. Hatıralar, fotoğraflar, kokular ve geçmişten kalan izler üzerinden bir tür hafızaya geri dönme hali kuruyor. Ve benim için İstanbul'a dönmeye ve eve dönmeye çok benziyor bu hat, bu anlatı. Dolayısıyla Matematik Köyü'nden İstanbul'a dönen birinin playlistinde bu şarkının bulunması herhalde yerinde. Adaptasyonu burada şehir hayatına yeniden ayak uydurmak gibi düşünebiliriz. Bir de mevsimsel tarafı var. Eylül'ün sonuna gelirken dışarıda kış demek. Gerçek kış henüz gelmemiş de olsa, kışın psikolojik olarak çoktan başlamış olması gibi çalışıyor. Çünkü ne de olsa yaz bitti. Evet, Can Güngör'den Dışarıda Kış geliyor. Hadi dinleyelim.

Yeniden merhaba, Odyoparazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Bugün regülasyon, adaptasyon ve direnç temasıyla Odyoparazit'in Siesta serisinin son bölümündeyiz. Bu bir yaza veda bölümü ama aynı zamanda yeni sezona da merhaba bölümü. Hararetli bir sezon bizi bekliyor demiştik zaten. Ve bu bölümün hem bir veda hem de bir hazırlık bölümü olması o yüzden oldukça yerinde diye düşündüm. Dört şarkı dinledik. Neler dinledik peki? Cheap Jeans dinledik. Onların Teşekkürler adlı şarkısını dinledik. Ve sonra She Passed Away dinledik. Disco Anxiety adlı şarkılarını dinledik. Ve oradan Dylan Balkaya geçtik. Oldukça sert bir geçişti galiba. Yani Cheap Jeans ve She Passed Away'in oldukça sert punk duruşlarından sonra bir bulutun üstünde yatar gibi hisle bizi karşılayan tavşan uykusunu dinledik. Ve yine benzer bir hattan Can Güngör'ün Dışarıda Kış şarkısını dinledik. Ve şimdi biraz seçkinin merkezine, daha sessiz bir alanına geliyoruz. Sanki bu sefer dışarıya, İstanbul'a, evimizden kulak veriyoruz. Oğuz Öner'in bir şarkısını dinleyeceğiz. Silence White. Silence White'ı Oğuz pandemi sırasında yazmıştı. Pandemiden hemen sonra, sonlarına doğru ya da yayınlandığını hatırlıyorum. Ve sanırım bugünkü seçkide Silence White biraz daha şarkı seçkinin adaptasyon kısmının tam ortasında duruyor. Oğuz Öner'den bahsetmek istiyorum biraz. Oğuz Öner üretimlerinde sesi yalnızca müzikal bir malzeme olarak değil, mekanı, çevreyi, kenti ve yaşadığımız dünyayı dinlemenin bir yolu olarak tanımlıyor. Ses sanatı, ses araştırmaları ve kentsel çalışmalar arasında dolaşan üretimleri var. Dinlemeye çok önem veriyor Oğuz Öner ve aslında işte ses yürüyüşlerinden onu tanıyoruz. Ses yürüyüşleri esnasında topladığı ses malzemeleriyle ya da gündelik hayatındaki sesle ilişkisiyle üretim arasında çok ciddi bir ilişki var. Dolayısıyla Silence White'ı yalnızca güzel, atmosferik, sakin bir elektronik parça olarak dinlemektense bir tür dinleme alanı, dinleyen bir insanın bize anlattıkları olarak düşünmek de mümkün bence. Parçanın sözleri de bunu oldukça açık bir şekilde kuruyor. Oğuz sağ olsun bana şarkının sözlerini ayrıca da yolladı. Daha iyi anlamam için, daha iyi ilişki kurmam için. And here we are in a state of silence. All the streets are full of ghosts, diyor Oğuz Öner. Sokakların hayaletlerle dolu olduğu bir sessizlikten söz ediyor. Burada çok güçlü bir boşalmış şehir hissi var. Çünkü dediğim gibi pandemi döneminde yazılmış bir şarkıydı bu. Bir yandan sessizlik, bir yandan sokakların içindeki yokluk ve belirsizlik ve hemen ardından gelen başka bir duygu. This is somehow giving me joy with some doubt. Yani bu sessizlik tamamen huzurlu da değil. İçinde bir şüphe ve tedirginlik var. Sessizliğin şehirde huzurlu bir şey olmadığına dair, tedirgin edici, şüphe uyandırıcı bir yanının olduğuna dair bir işaret. Sonra parça çok önemli bir yere gidiyor. Paniğe işaret ediyor. Dünyanın bir çıkmaza sürüklendiğinden bahsediyor ve bütün bunların arasında kuşların sesini de duyabilmekten bahsediyor. Bence parçanın en güzel taraflarından birisi burası. Büyük bir kriz anlatılırken dinleme ölçeği bir anda küçülüyor. Dünyanın tamamına dair bir şey söyleniyor ama sonra çok küçük, çok somut bir sese, kuşların sesine kulak veriyoruz. Oğuz'un oyuncu tarafıyla ilgili de bir ipucu sanki bu. Yani krizi inkar etmeden çevrede hala duyulabilen şeylere dikkat kesilmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve parçanın sonunda asıl dönüşüm geliyor. Now we are working deep inside to repair it all. Yani şimdi tüm bunları onarmak için derinlerde çalışıyoruz. Benim bu parçayı regülasyon, adaptasyon, direnç hattına, bunların tam ortasına yerleştirmemin temel nedeni de biraz bu. Çünkü burada henüz dirençten söz etmedik. Henüz dışarıya dönük bir mücadeleden bahsetmedik. Önce içeride bir şeylerle çalışmak ve içimizi onarmak gerekiyor belki de. Direncimizi güçlendirmek için. Bir şeyler bozulmuş, dünya değişmiş, sokaklar boşalmış. Panik havaya karışmış ama bunun karşısında yapılabilecek ilk şeylerden biri içeride çalışmak, yeniden ayarlanmak, kendimizi onarmaya başlamak. Bu yüzden Silence White, Can Güngör'ün Dışarıda Kışından sonra gelince benim için başka bir anlam kazanıyor. Dışarıda Kış bizi yeniden dışarıya, şehre, gündelik hayata getirirken Silent White biraz daha dışarıda karşılaştığımız o değişmiş dünyaya içeriden uzun süre bakmamızı sağlıyor. Ve buradan sonra seçkinin yönünde değişmeye başlayacak. Oğuz Ener, Silent White geliyor, dinleyelim.

Parazitteyiz. Ben Yaren Eren Budak. 5 şarkıyı geride bıraktık. Siesta serimizin son bölümünde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bugünün teması regülasyon, adaptasyon ve direnç. Ve bu temayla 5 tane şarkı dinledik ve kaldı geriye 2 tane şarkı. Görüyorum ki arkadaşlarıma torpil yaptığım bir bölüm olmuş bu aynı zamanda. Sırada yine çok yakından tanıdığımız bir grup var. Bol bol Apaçık Radyo'da da karşılaşıyorsunuz. Hem teker teker üyeleriyle hem de grubun kendisiyle. Bahr geliyor şimdi. Bahr İstanbul'da 2016'da kurulmuş indie folk grubu. İlk çekirdeği Yusuf Bahar. Yani vokal ve gitarlarda Yusuf Bahar var ve Nihal Saruhanlı davullarda Nihal var. Bas gitarist Ceren Bettemir, az önce onun adını Cheap Jeans'te de geçirdik. Ceren Bettemir 2018-2019 döneminde gruba katılarak bugünkü temel üçlünün oluşturulmasını sağlıyor. Grup 2019'da Radyo Boğaziçi'nin Battle of the Bands yarışmasını kazanıyor. 2020'de 9-8 müzik etiketiyle I Resist EP'sini yayınlıyor. Sonrasında Curse Tome gibi çalışmalar geliyor. Grubun şarkı yazımının başlangıç noktası çoğunlukla Yusuf Bahar. Nihal ve Ceren'in katkılarıyla parçaların son biçimleri oluşuyor. Gruba son zamanlarda Utku Öğüt prodüktörlüğüyle, kemanlarıyla ve sahnede sinsleriyle eşlik ediyor. Grupta benim de bir dönem cellolarım yer almıştı. Sahneyi onlarla birlikte paylaşmıştım ve zaman zaman albüm kayıtlarına da katkı sağlıyorum cello'yla. iResist'ten bahsedelim. Sıradaki şarkımız iResist. Bugünkü programın temasını tekrar hatırlatmak isterim. Regülasyon, adaptasyon ve direnç. iResist tam da bu üçlünün son halkası olan dirençle ilgili. Burada şarkının kendisi programın asıl kırılma noktası belki de. 2020'de yayınlanan EP de aynı adı taşıyor. Bandmag EP'deki parçaları kimlik, direnç, sokaktan ayrı düşme ve mücadele gibi temalarla ilişkilendiriyor ve çok haklı. Ve sözlerde de şöyle bir yapı var. I resist ile başlıyor, I exist diye devam ediyor. Varım. Varlığını sürdürmenin bir biçimi olarak kuruluyor diyebiliriz buradaki yapı için. Şarkının sözlerinde beden, korku, sokak, isimleri anma, haklar, kalabalıklar ve geçmişle hesaplaşma gibi imgeler bir araya geliyor. Sonundaki kendin olduğunda kaybetmenin onur olması fikri de direnci zafer anlatısından biraz uzaklaştırıyor. Direnmek kazanacağının garantisi olduğu için değil, kendin olarak kalmanın yolu olduğu için yapılıyor. Bu nedenle Silence White'dan sonra gelmesi çok yerinde diye düşündüm. Ve I Resist'ten sonraki bu bölümün son şarkısına da hazırlıyor. Henüz onun adını söylemiyorum. Bahr'dan

Yeniden merhaba, Odyoparazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Odyoparazit'in Siesta serisinin son bölümünün son şarkısına geldik. Şimdiye kadar 6 şarkı dinlemiştik. Az önce Bahr'ın I Resist şarkısını dinledik ve direnç temasına adım atmış bulunduk. Ve son şarkımızda o direnci birazcık daha kuvvetlendirerek, biraz daha somutlaştırarak gelsin. Grejuva ve Ağaç Kakan'ın Molotoflu Vaudeville adlı şarkılarını dinleyeceğiz. M4NM'den çıktı bu albüm. 2010'ların bağımsız hip hop çevresine şöyle bir giriş yapıyoruz. Önce Ağaç Kakan'dan bahsetmek isterim. Eskişehir merkezli M4NM. Yani Music for Non-Music. Music for Non-Musicians açılımlı topluluğun. Roadside Picnic gibi oluşumlarla ilişkilenen rap sanatçılarından biri. Soyut deneysel hip hop, yoğun söz yazımı ve karanlık elektronik altyapılarla tanıyoruz Ağaç Kakan'ı. 2013 dönemindeki Türkiye bağımsız müzik yazılarında Enforenap, Eskişehir'in üretken kolektiflerinden biri olarak anılıyordu. Molotoflu Vaudeville ise Grejuva ile Ağaç Kakan'ın ortak çalışması. Bu tekli 7 Temmuz 2013'te yayınlandı ve 4 dakika 44 saniye uzunluğunda. Ya bu parçanın tarihsel bağlamı özellikle önemli. 2013'te Gezi protestolarının hemen ardından yayınlanmış bir çalışma bu. Dönemin müzik basınında da parça Gezi sürecinde üretilen şarkılar arasında listeleniyor. Şarkının sözleri doğrudan 2013'ün politik atmosferine referans veriyor. Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük'ün isimleriyle açılıyor. Gezi sürecindeki polis müdahaleleri, barikatlar, gaz, Taksim ve Haziran 2013'e ilişkin açık göndermeler içeriyor. Programın dramaturjisi açısından oldukça güçlü bir kapanış olduğunu düşünüyorum bunun. Az önce Bahr'ın I Resist'ini dinlemiştik, dirençten bahsetmiştik ve Molotoflu Vaudeville'le de aslında hala gündemimizden uzaklaşmayan ya da uzaklaşmaması gereken bir takım direniş hikayelerinden bahsetmiş oluyoruz ve eve dönüşü, İstanbul'a dönüşü biraz da bu şarkıyla birlikte anmanın çok yerinde olacağını düşündüm. Bu şarkının gücüyle, enerjisiyle kendimizi yeni yayın dönemine hazırlayalım. Evet, haftaya Audio Parazit'in 52. bölümünde, 4. yayın döneminin ilk bölümünde görüşmek üzere. Molotoflu Vaudeville geliyor. İyi dinlemeler.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Büyükberber'e teşekkür ederiz.
2: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, sosyal müzik programında bu hafta 3 Ekim 2019 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Yılmaz ve Duygu Argın'a teşekkür ederiz.
1: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. İlk defa demeyeceğim tabii. Ne demek, çok saçma ama çok uzun bir süreden beri bir kere bir yaptık canlı. Ondan bayağıdır yani yazın iki aydır neredeyse toplamda canlı yok.
1: Kayıt ya da tek başımıza.
2: Ya da tek başımıza. İlk defa canlı karşı karşıya
1: geldik. Kış geldi hocam, kış geldi. Yuvaya döndük.
2: Ben odunları kestim koydum şeye. Hay Allah. Fakat heyecanlı bir başlangıç oldu.
1: Heyecanlı bir başlangıç
2: Anlatsana
1: oldu.
2: Ne oldu? Ben şu anda girdi bu arada. Yani ben hani heyecanlı derken Gonca kapıdan girdi.
1: Sina başlayacak. Ben sonra yetişip falan diğer şarkıdan ekleneceğim programa diye. Acayip bir trafik vardı dışarıda.
2: İşte maç var ya, Beşiktaş maçı var.
1: Tamam da ben nereden bileyim? Ne Beşiktaş'la ilgilenirim ne maçla ilgilenirim.
2: Beşiktaşlı dinleyicilerimiz kırıldı bak.
1: Kusura bakmasınlar. Ama yani müdebbir bir programcı olup bunları önceden kontrol etmem lazım.
2: Ya biz geçen Galatasaray maçının olduğu gün de böyle kalp krizi yaşadık. Adalar ya işte vapurunu yakalayacağız. Bayağı sorun yaşadık yani. Neyse.
1: Ya işte büyük şehirde yaşamanın cilveleri deyip şimdi bak bunu nasıl bağlıyorum.
2: Bağlı bakayım.
1: Programımızın bugün konusu ne, başlığı? Yavaş yavaş.
2: Yavaş yavaş.
1: Bu yavaşlıktan kastımız da hakikaten zaman üstümüzden akıp geçiyor. Ama ben şunu biz bir idare etsek, o bizi idare edeceğine. Biraz bir yavaşlasak. Zamanın yaptıklarından şikayet etmek, ay bu zamanda geçip gidiyor yetişemiyorum diye hayıflanmaktansa... Bir zaman kontrol etsek olmaz mı demiştik.
2: Olur aslında ama tabii biliyorsun zaman en değerli varlığımız. Yani arttıramadığımız, faizini alamadığımız rezalet ya.
1: Seni para görsen.
2: Yok yani ne bileyim her şeye yatırım yapıyorsun bir karşılık alıyorsun. Ama bunun hiçbir yolu yok yani. Ama hızlı yapınca da bir işe yaramıyor. Yani onun tadını çıkarabilmek için hakikaten yavaş yavaş da yapmak lazım.
1: Değerini anlayamıyoruz. Bir de tabii zaman hep bu biz modern insanın işleri bunlar lineer gördüğümüz için çizgi halinde kendimizi kafamızı da ona göre ayarlamışız.
2: Ya bana bak bir felsefe programı falan mı yapsak?
1: Hani yok konuş, falan boş konuş Şenol'a falan bıraksak diyorum biz ben o işlere pek gelemem. Ondan sonra dinleyici olarak iyi olabilirim de.
2: Ama senin fikrinde bu program başladığım parçalar yani seçtiğim parçalar tam böyle yani böyle ağır ağır başlayıp gelişen hani yavaş parçalar değil ama ağır başlayıp zamanını alan ve gelişen
1: bu
2: parçalar.
1: Bu yavaşlığın miskinlikle falan hiçbir alakası yok.
2: Yok yok hiç öyle değil tabii. Aynen.
1: Kendi zamanın kendine göre.
2: Evet.
1: Kendince belirle.
2: Ben de öyle seçmeye çalıştım. Sonuncu belki. Evet, sonuncu belki öyle olmuyor. Neyse
1: güzel.
2: Bakalım. İnşallah çalabileceğiz tabii.
1: Çalarız. Bizim bir Twitter hesabımız var. Sosyal alttan tire müzik. Onu takip ederseniz seviniriz. Şimdi başlayacağız orada fotoğrafları, albüm kapaklarını paylaşmaya. Hafta içinde de çaldığımız parçaların takibi olan bazı videolar paylaşıyoruz.
2: Evet, bu geçen hafta biraz tembellik ettim, itiraf edeyim ama bu hafta...
1: Tek tabanca olunca öyle
2: evet,
1: de.
2: Evet, vallahi biraz sıkıntılı oldu. Ama şimdi paylaşacağız, bol bol hareket olacak Twitter evet, hesabımızda. Bugün. Sosyal alt tire müzik.
1: Evet, şimdi şeyle başlayalım dedim. Babelfish, bunu çalmamışız biz.
2: Çalmamışız.
1: Ben de çaldık diye gayet emin bir şekilde kendimden notları yazarken bir baktım. Yok çalmamışız. Yok. İngiliz bir grup. Britanya'da diyeyim ya da. 4 kişiden oluşan. Çok bizim yer vermediğimiz bir şey olan vokal var. Hani vokal programları yapıyoruz. Araya bir iki serpiştiriyoruz ama işte nadiren genellikle vokalsiz parçalarımız var. Grubun kurucuları Barry Green, piyanist ve Brigitte Beraha ya da Brigitte Beraha.
2: İngiliz değil sanıyorum.
1: İngiliz değil hayır. Hmm. Ya da belki İngiliz de şey hani ailesinde geçmişinde bir şey. O da parçaları yazıyor, şarkı söylüyor. Müthiş enteresan bir kadın bence. Bir bas ve bir de perküsyon var grupta. Bu özelliği ya sanki böyle çok net bir şekilde konuşmuştuk gibi hatırlıyorum ama demek ki uyduruyorum. Hep parçalarının albümlerin isimleri falan edebiyatla. Bir bağlantısı var. Ondan esinleniyorlar. Bir şeyler koyuyorlar falan. Mesela grubun adı Bu Douglas Adams'ın şeyi vardır. Babil Kulesi'nden esinle tercüme yapan balık vardır bir tane. Evet. Otostopçularda.
2: Otostopçularda değil mi? Evet. Her şeyi bilir. Evet. Her o, dili pardon.
1: O balığın adı işte. Babelfish. Çok hoş coverlar yapıyorlar. İşte dediğim gibi edebiyat eserlerinden, klasik müzikten etkilenen parçalar yapıyorlar falan. Parçaların adları da o nedenle güzel oluyor. Hep bir göndermeler oluyor falan. Araştırayım derken oradan oraya başka şeylere atlıyorsun. Bir iki kitap buluyorsun. Bir iki yazar öğreniyorsun. Böyle işler olan bir işleri olan bir grup. Son albümlerinde böyle atıflı parçalar var. Galiba birkaç tane cover var. Bir de böyle atıflı mesela City of Glass diye bir parça var. Paul Auster'ın New York üçlemesindeki şeyin işte o seriden o kitabın adından almış. Ve şey kitabın ilk cümlelerini okuyarak başlıyor mesela şey.
2: Ya çok ilginç albümün yani yalnız The Book of Joy'un başında koptum onu söyleyeyim. İlk şarkı olarak koydukları şarkı biraz talihsiz olmuş. Kadın bir başlıyor gülmeye bir sonra bir süre sen de gülüyorsun sonra irite olmaya başlıyorsun. Bir süre sonra kapatıyorsun.
1: Evet öyle gibi. O da şey bak sen seversin Dalai Lama ve Desmond Tutu'nun anlattıkları bir takım hikayeler mi o tarafı pek bilmiyorum. Onlara dayalı bir şeymiş şarkının evet, hikayesi
2: her bilmiyorum. Neyse. İlk şarkı olarak doğru değil doğru gibi geldi. Değil, senin seçtiğin mesela bence güzel çok parça. Güzel evet. Yani.
1: Bir de tabii o vokali kullanışı da çok egzantrik şeyler yapıyor. Hani her kulağa rahat rahat bütün albümü dinlettirecek yok. Bir ses değil.
2: Evet.
1: Şimdi The Sea, The Sea diye bir parça seçtim. Iris Murdoch'ın kitabı bu da. Deniz Deniz diye çevrilmişti Türkçe'ye. Böyle bir şey var. Bir adam var. Orta yaşı geçmiş. Çok egosu kuvvetli. Zaten öyle işler yapmış bir adam. Ama böyle bir öyle bir zamana geliyor ki hani sanki egoyu da ben bir kenara bırakayım. Bir de kendi başıma kalayım. Deniz kenarına çekileyim biraz bir inziva falan. Böyle bir içime döneyim falan diyor ama tam da öyle olamıyor. Yani onu anlatan ama tabii orada insanı anlatan bir kitap. Çok beğendim şarkıyı. Bu denizin değişkenliği var. Ondan sonra bu büyüklüğü hani adam şey diye düşün hayatı boyunca devamlı kararlar vermiş insanları etkilemiş insanların hayatlarını etkilemiş falan o muazzamlığı kendisinde buluyor fakat deniz ondan daha muazzam yani karşısında onu fethedecek bir şeyle karşı evet, karşıya
2: denizle
1: kalıyor.
2: Her zaman bir saygı ilişkisi içinde olmak, olmak gerekiyor ya biliyorsun yelkenciler
1: temkinli
2: olarak
1: temkinli ol evet onu hiçbir zaman rüyama girer benim bazen evet, deniz evet. Benim üstüme çıkar falan böyle
2: öyle, öyle bir şey yani. Yani tam bir de en kötüsü hani her şeye hakim hissettiğin an asıl
1: evet,
2: değil
1: doğru.
2: Mi sana öyle hatırlatır yani
1: al bakalım
2: al canım.
1: Neyse böyle bir enteresan bir grup The Sea The Sea'yi dinleyeceğiz. Piyanoda böyle gidip gelen dalgaları falan duyacaksınız diye düşünüyorum. Bakalım beğenecek misiniz? The Sea The Sea Babelfish.

0: The sea.
1: Ya sen demin dedin ya, yani biraz vokal hani herkes sevmez diye. Tam ben de diyecektim ki ya Demet'e göre böyle havada vokaller falan. Ha, dedim hiç hoşlanmayacak. Şimdi yazmış, diyor ki ben çok sevdim bu şarkıyı, sordunuz bakalım beğenecek misiniz diye, ben beğendim demiş.
0: Canım Demetciğim.
1: Vallahi hoşuma gitti benim de. Bence
0: Hakkını
1: de
0: yiyorsun.
1: güzel. Yalnız birinci şarkıyı dinleseydi öyle demeyecekti eminim.
0: Sen de kötü reklam yapıp
1: Ya
0: duruyorsun
1: ama sinirlerim bozuldu. Sabah
0: kardeşim.
1: sabah koydum albümü, baştan birinci şarkı. İçime şey girdi. Bir insanın nedensiz kahkahalar atması ne kadar irite ediyor.
0: Tabii ki
1: Gerçekten
0: korku
1: çok acayip.
0: filmlerinde vardır öyle
1: Aynen.
0: şeyler,
1: Hayır, korku
0: biliyorsun.
1: filmi kahkahası gibi değil ama böyle.
0: Hayır, öyle bir nedensiz kahkahalar
1: Ha,
0: falan
1: böyle
0: bir...
1: delirmiş gibi yani. Neyse. Fakat çok güzel parça gerçekten. Ben beğendim Bavevşi. Öbür şarkılar da
0: Güzel ya,
1: Paul, yani
0: bayağı
1: güzel
0: güzel.
1: onlar. Şey değil. Neyse.
0: Elimizde ne var yavaş yavaş?
1: Şimdi yavaş yavaş, önce yavaş yavaştan önce bu arada Uber destekçilerimize bir teşekkür
0: Edelim.
1: edelim. Doğa, Beril, Batu ve Galip'e, Galip Selçuk'a. Hatta 2 gün önce Doğa'yla birlikteydik. Dedim yani artık nasıl bir şeysiniz yani,
0: Mahcubuz.
1: mahcubuz yani falan. Gülüyor. Neyse, çok teşekkür ediyoruz hem
0: Sağ
1: program
0: olsunlar, var
1: adına
0: olsunlar.
1: hem Açık Radyo adına. Evet, Açık Radyo'da 94.9'dasınız. Sosyal müziği dinliyorsunuz. Sosyal alt-tire müzik diyecektim.
0: Programın adını öyle
1: Evet.
0: değiştirelim bence.
1: Twitter aslında niye olmasın? Twitter hesabımızın adı. Oradan bizi takip ederseniz bu parçaların ve müzikler hakkında videolar, işte resimler falan paylaşıyoruz. Şimdi yavaş yavaş gelişen ikinci bir parça. Trio Subtonic. Bunu bizim üçlü programında çaldık bir tane. Başka bir albümüydü bu, 2016 Fiction albümü. Çok seviyorum bu arkadaşları, zira soul funk'ı çok seviyorum ben de, biliyor sen de
0: Evet,
1: seviyorsun.
0: benim de.
1: Hani onu gayet güzel üçlü caz, onu da çok seviyorum. Onunla birleştiriyorlar. Elektrik piyano, org falan kullanıyorlar ama bu parça daha üçlü caz parçası, yani öyle çok funk falan değil. Ama böyle groove olunca falan güzel oluyor yani. Ama neden bilmiyorum. Yani Amerikalı bir de bunlar. Yani hiçbir yerde ne adları geçiyor ne doğru
0: Hiçbir yer,
1: düzgün.
0: evet,
1: Çok
0: bilgi
1: garip
0: yok, o
1: yani.
0: yoktu.
1: Bilgi
0: Öyle
1: yok.
0: olmak
1: Ama
0: istemişler
1: kaç
0: belki.
1: tane albümleri var. Yani hani böyle iş yapmayan bir albüm çıkarmış falan. Öyle de değil.
0: Ne diyeyim, bu Portlandlılar böyle oluyor.
1: Portland, Oregon yani. Bilmiyorum. Anlayamadım.
0: Halbuki kendine özgü çok da muazzam bir piyasası olan bir şeydir
1: Değil
0: ya,
1: mi? Yani öyle
0: şehirdir.
1: olmasını beklersin. Neyse, bu Subtonic'in, Trio Subtonic'in Fiction albümünden Sand Dollar. Uzun süredir bekliyordu. Çok seviyorum bu parçayı. O da böyle yavaş yavaş gelişen, böyle çok ritmik modal bir riff üzerine böyle çok güzel bir melodi giriyor. Yani hakikaten yani albümün diğer parçaları çok daha şey, böyle funk, soul. Bu caz
0: Caz caz.
1: yani. Çok caz caz.
0: Peki.
1: Neyse, dinleyelim. Trio Subtonic, Sand Dollar.

0: Evet, trio subtonik groovy jazz diyeyim buna ben, ama bu
1: Çok
0: daha
1: güzel groove
0: klasik.
1: dediğin gibi.
0: Evet.
1: Şey, albümlerin kapağına bakıyordum şimdi.
0: Ha, ne var sen? Nedir o?
1: Sanki bu origami gibi.
0: Değil mi? Öyle bir şey.
1: Tabii trio olduğu için hep üçgenlerden oluşuyor falan. Böyle uydurayım biraz ama kahve falık bakar gibi oldu
0: Aslında
1: biraz.
0: neden olmasın? Gerçekten ne bu acaba? Origami gibi duruyor.
1: Evet. Bayağı origami kaplamaları
0: Sosyal
1: gibi duruyor.
0: alt-tire müzik Twitter hesabından kapağı paylaştık. Siz de bakın, fikirleriniz varsa yazın diyeyim. Böyle bir
1: Bakalım ne
0: atraksiyon
1: göreceksiniz.
0: yaptım.
1: Şimdi 2018'de çıkmış. Bizim de pek nedense itibar edemediğimiz, gözden kaçırdığımız diyeceğim
0: Değil
1: bir
0: mi? Ben de
1: albüm.
0: yeni fark ettim.
1: Ben yani yılbaşından beri falan dinliyorum bunu. Bir aklına gelsin de programa da bir parça koy diye
0: İşte.
1: yok.
0: Evet.
1: İşte böyle kötü programcı. Bill Frisell'ın bu işte 2000 falan da herhalde Ghost Town'dan itibaren çıkardığı solo albümlerini biliyor. Yani onları biliyorum. Ondan öncekileri pek bilmem. Zaten çok da şimdi dinleyince de benim ağız tadıma uygun olmadıklarını da fark ediyorum. Bazılarını çok severim. Hani kendisini
0: O
1: zaten bir
0: sintlileri mi
1: gitaristi.
0: sevmiyorsun?
1: Evet ya bilmiyorum bir şekilde böyle daha onlar içinde mesela çok mancolu şeyler de
0: Ha
1: var.
0: yok,
1: Falan daha eskiler.
0: onlar bana da gelmiyor. Ama ben o sint halini seviyorum. Geçen
1: Bazısını
0: nerede çaldık?
1: severim.
0: Senle mi çaldık yoksa ben
1: Çalmadım
0: tek
1: ben.
0: başıma mı çaldım? Bir tane şey Bass Desires'da.
1: Ha.
0: Hatırladın mı? Orada vardı böyle synthesizer'lı
1: Ya böyle bir
0: sololar.
1: genelleme yapmak istemiyorum ama
0: Scofield'da.
1: benim için daha çok böyle 2000'den sonra. Biliyorsun synth de severim aslında. Tam öyle diyemeyeceğim. Yani mesela gitarın Space Age var. Onu severim çok. Ondan sonra East West var. Onu severim.
0: Evet, East West çok güzel
1: Evet
0: abi.
1: çok güzel albümdür. Bu Paul Motian ve Ron Carter'la yaptıkları Paul Motian, Ron Carter, Bill Frisell diye bir albüm var. Onu severim. Falan filan. Şimdi bu şey, bu 2018'deki albüm. Hani komik bir soru vardır. Sayın Hakman, sizce müzik nedir filan böyle.
0: Adından söylesin değil mi?
1: Evet.
0: Music is yani.
1: Evet.
0: Ama is büyük.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun? Bir şey vardır. Bence oradan çıkıyor. Happiness is. Bilmem böyle bir karton
1: Ha
0: şey.
1: evet öyle bir şey
0: Bildin
1: vardı.
0: mi böyle şey tipler? Bence oraya gönderme bu.
1: Olabilir. Galiba daha önceki bir albümde beraber çalıştığı adını falan unuttum bir banjo sanatçısı varmış. Onun bir tanımı varmış. Böyle şey hani bu tip abuk subuk sorulara karşı music is good dermiş falan. Öyle bir şey oradan aldı diye de
0: Olabilir.
1: okuyorum ama çok geniş sınırları olan bir albüm içinde. İşte blues, jazz, rock falan, bluegrass doğal olarak. Bunların hepsinden böyle bir lokma hissettiğin şeyler var. Bazısı eski, bazısı yeni ama çoğu eski. Kendi parçalarından oluşan bir şey solo albüm. 15-16 tane parça var. Çok güzel bir albüm. Üst üste kayıtlar var. Tek defada çaldıkları var. Bir parçada mesela şey çalmış. Bu upright piano diyorlar.
0: Duvar
1: Başka,
0: piyanosu işte.
1: ha tamam duvar piyanosunun böyle modifiye edilmiş bir halinden bir şey var falan. O böyle rock parçası gibi. Bas çal mesela bu parçada var. Ukulele çaldığı var falan. Böyle ilginç bir şey. Şahane bir albüm bence. Parçamızın adı Ron Carter.
0: Ya o çok ilginç. Aklıma ne getirdi
1: Ne
0: bu?
1: getirdi?
0: Böyle müzisyen adlarına parçalar var
1: Yapalım mı?
0: biliyorsun. Bir tane bir program
1: Yapalım.
0: yapsak.
1: Evet çok güzel olur.
0: Yani
1: Çok ilginç
0: hakikaten
1: olabilir.
0: yani biraz zor bulması. Biraz onu pişirelim bence.
1: Olabilir,
0: Tamam.
1: enteresan olabilir. Ron Carter'la çalıştıkları için zaten hani ahbaplıkları var. Hatta bir şeyde kısa bir video buldum, onu da paylaşacağım. Niye adı Ron Carter parçanın? Onu anlatmış. Tabii Ron Carter hakkında uzun uzun konuşabilir ama zaman kaygısıyla ben kısa keseyim, yavaş yavaş keseyim. Şimdi bu 2018'de çıkan Nefis Music Is albümünden Bill Frisell'ın dinleyeceğimiz parça Ron Carter.

0: Ron Carter. Ron Carter'ı dinledik. Bill Frisell'den, Music Is'den.
1: Burada da ağır ağır parçayı dokumuş değil mi?
0: Evet,
1: İnce
0: bayağı
1: ince.
0: dokumuş. Yavaş yavaş.
1: Şimdi bir gitaristten başka bir
0: Ya evet,
1: gitariste.
0: şahane bir parça. Bu böyle bir şey yok.
1: Vallahi müthiş.
0: Muazzam.
1: Bir de neye dikkatimi çekti biliyor musun? Ya biz ikimiz de seviyoruz Wolfgang Mutspiel'i. Doğru mu söyledim? Mutspiel.
0: Sen söyle, anlaşılıyor
1: Her
0: nasılsa.
1: neyse. Avusturyalı gitarist. Avusturyalı çok cazcı yoktur ama çok gerçekten müthiş bir gitarist. Aynı zamanda müzisyen. Yani müzisyen deyince bestelerinden bahsediyorum tabii. Biz bir kere çalmışız yani
0: Yok
1: 3
0: canım.
1: sene içinde yemin ediyorum.
0: O kadar bahsettik ya da birilerinin
1: Şöyle
0: yanında falan.
1: evet
0: Ha,
1: yani
0: tamam.
1: tek başına olan albümü bir tane çalmışız. Bu ikinci oluyor. Biraz ayıp etmişiz diyorum.
0: Çok özür dileriz
1: Evet.
0: Wolfgang Bey.
1: Wolfgang Bey'den. Where the River Goes albümü. Şimdi 2016'da Raising
0: Amazing Grace.
1: Grace çıktı. O albüm olağanüstü bir albüm. Yani hani ya bundan daha iyi ya bununla aynı. Öyle söyleyeyim. Orada Brian Blade davulu çalıyor. Ama bu albümde yani grup aynı. Bu albümde davulu Eric Carlin çalıyor.
0: Hayır, hangisini tercih edeceğimizi bilemedik
1: Yani insan ne diyeceğini
0: şekilde.
1: bilemiyor. Zaten albüm şöyle yani Wolfgang Mutspiel var. Yanında Brad Meldow trio var bu albümde. Bir de
0: Üstüne
1: üstüne
0: artı var.
1: evet yani Ambrose
0: Artı.
1: Akin Musiri olağanüstü bir
0: Bayağı
1: grup.
0: süper grup.
1: Yani bu bayağı hiper grup yani hakikaten.
0: Hakikaten
1: Yani
0: güzeller. Süper grup.
1: olağanüstü bir grup. Hani bazen öyle oluyor süper gruplar jam band gibi birleşiyorlar. Bu öyle olmuş. Ama ağırlıklı tabii Mutspiel bestelerini çalıyorlar. Ama katılım eşitlikçi. Yani böyle domine etmiyor
0: Yo yo,
1: gitar.
0: çok çok
1: Hatta
0: çok
1: albüm,
0: güzel.
1: şimdi bu şarkıda göreceksiniz gayet dengeli. Ve bence ECM'in 2018'de çıkan en iyi albümlerinden biri. Müthiş bir iletişim yani aralarında böyle. Bir de diyalog gibi de değil yani. Üçlü falan var.
0: Ay.
1: Çok zor bir şey. Yani böyle bu grupta böyle bir grup yani sonuçta 5 kişi çalıyor şaka
0: Böyle
1: değil
0: bir
1: yani.
0: grup bir daha gelmez diyor.
1: Yani öyle bir durum. Çok etkilendim. Derin bir müzik çıkmış ortaya. Where the River Goes 2018 albümü ve aynı adlı parçayı dinliyoruz. Wolfgang Mutspiel.

0: Evet, Wolfgang Mutspiel, Where the River Goes. Dere nereye gider? Yok, dere değil, nehir.
1: Nehir.
0: Ya da nehir yolunu bulur mu?
1: Su yolunu bulur diyelim.
0: Su yolu
1: Çok
0: bu.
1: güzel adapte etmiş olalım
0: Evet, su
1: Türkçe.
0: yolunu bulur. Çok nefis, gerçekten albüm de çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz.
1: Ay yalnız o su duvarın içinden falan da yolunu buluyor ya. Çok ızdıraplıyım biliyorsun ben o konularda bugünlerde. Çok sıkıntılıyım. Neyse bu bahsi kapatalım. Ah.
0: Gurcaların evinde sular

0: bakmış da oraya buraya.
1: Evet.
0: Onu derleyip toplamaya çalışıyorlar.
1: Düşmanıma dilemem yani, felaket. Neyse, böyle özel konularımızda dinleyicilerin zamanını almayalım. Yavaş Yavaş'ın çok güzel bir parçası daha. Sinan, söyler misin? Ben bu parçayı nerede duymuş olabilirim? Bunun içinde bir sürü şey var galiba.
0: Şöyle, ben sana söyleyeyim. Sen, ilk defa dinliyorum. İlk defa da duydum yani. Ve ne olduğuna da bakmadım. Sen listeyi yolladın, dinliyorum. Şarkı başladı. Aha dedim, yani yok artık. Summertime mı seçmiş? Dedim. İlk notalar çünkü,
1: evet,
0: Summertime
1: tabii,
0: direkt
1: tamam,
0: giriyor.
1: Orada yani. Ama
0: ama Allah'tan son derece güzelce değişiyor.
1: Bir şeyler biliyormuşum gibi.
0: Şey
1: yahu
0: gibi,
1: çok
0: bu böyle bir
1: evet,
0: bir boogie
1: şey
0: woogie, böyle bir şey havası var orada da. Ama değişik yani. Öyle
1: evet,
0: değil.
1: Evet.
0: Yani öyleymiş gibi yapıyor ama değil.
1: Enteresan. Bu Yes Trio. Aaron Goldberg piyanoda, Ömer Avital severiz basçı ve Ali Jackson Jr. davulda. 2012'de bir albümleri daha var.
0: Hadi ya, ben yeni
1: evet,
0: sanıyorum.
1: ben
0: İlginç.
1: De öyle sanıyordum. Onu yaptıktan sonra böyle çok hoş, çok güzel, tatlı tatlı dinlenen ama iyi de bir albüm yani. Öyle easy listening falan katiyen değil. Herhalde böyle birazcık palazlanma zamanı, çünkü üçü de çok genç aslında müzisyenler caz
0: 2012'de, evet.
1: dünyası için. Şimdi kırkları civarındalar. İşte aradan biraz zaman geçince 7 yıl sonra bunu yapmışlar. Mesela Ali Jackson, Elvin Jones ve Max Roach'un öğrencisi. Böyle ciddi bir şeyi var, eğitimi var. Aaron Goldberg biliyorsun zaten harika çocuk. Adam Harvard'da Science falan okurken başka programlara geçmiş, bir şeyler. Sonra Berkeley'de müzik okumuş ama beraber. Severim zaten. Ömer.
0: Ryan May sendromu.
1: Buyurun. Bir tane bulduk, bir tane daha okumuş çocuklar falan.
0: Hayır, ama fizik yani.
1: Evet,
0: o fizik
1: doğru,
0: okumuş
1: doğru,
0: olması lazım.
1: Doğru. Bir Science ama ne olduğunu bilmiyorum.
0: Ha, fizik değil mi? Pardon,
1: Yok,
0: öyle dedin gibi.
1: Yok.
0: Ben öyle duymak istedim herhalde.
1: Muhtemelen.
0: Astrofizikçi olabilirmiş ya. Pardon.
1: Ne diyordum? Ha, Ömer Avital'i de biliyoruz. Onun da mesela hayran olduğum tarafı, böyle 20'lerinde falan New York'a geliyor. Genç müzisyen ve çatır çatır tutunuyor orada. Yani bu kolay bir şey değil
0: Hiç değil,
1: bu
0: evet.
1: dönemlerde. Şimdi herhalde 3 gün sonra falan çıkacak albüm. Bu yeni albüm. Adını da bilmiyorum ne olacak.
0: Groove de Jou
1: Ha,
0: değil
1: bulmuşsun,
0: mi?
1: bravo, ben bilmiyordum. Ha, araştırmacı,
0: Tabii,
1: programcı.
0: araştırmış.
1: Groove du jour.
0: Jour. Ne
1: Du
0: o?
1: jour.
0: Günün
1: Günün
0: grubu.
1: grubu. Grubu da çevirsek olacak ama beceremedik. Oradan çok güzel bir single yayınladılar. Bir yerden bildiğimi düşündüm dediğin gibi.
0: Yok ama
1: Ama
0: işte.
1: yokmuş. Onu seçtik. Albüm için umut verici buldum. İsmi Saint Clair.

0: Sekler, Yestrio'nun yeni çıkacak albümünden tafsilatlı bilgi sosyal alttan tire müzik Twitter hesabımızda.
1: Evet, son parçaya geldik ama zamanımız çok az, o yüzden hızlı hızlı sunalım. Napalm dinleyeceğiz.
0: Yavaş yavaş programın.
1: Evet, onu diyeceğim. Yavaş yavaş programında hızlı hızlı sunuyoruz. Haytus Coyote duymuş muydun?
0: Evet.
1: Ben bazen çalıyorum bu DJ şeylerinde falan. Güzel oluyor. Soul rock, böyle dans müziği falan yapan bir grup. Oranın hani beyni mi denir ya da önde geleni, lideri Napalm ya da diğer adıyla Naomi Salfield, Avustralyalı gitarist, müzisyen. Böyle bir albüm yapmış, Needle Pow diye, 2017'de. Gitar ve vokal sadece. Kendi çalıyor gitarı da. Olağanüstü çalıyor bu arada.
0: İğne pati.
1: Çok, evet, çok beğendim ben. Bu oradan böyle gene yavaş yavaş yürüyen bir parça olacak. Çok otantik müzikler, Bulgar etkileri var, dans müziği
0: çok
1: etkisi var. Acayip
0: parça,
1: karmaşık
0: çok
1: caz etkisi
0: parça
1: de var. Hani biraz konu dışı olacak ama çok beğendim. Albümün geneli çok güzel. Atol dinleyeceğimiz parça ve size iyi haftalar
0: İyi
1: diliyoruz.
0: haftalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Sevgili dinleyiciler, Sosyal Müzik programında bu hafta 3 Ekim 2019 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: Kainatın tüm sesleri
2: Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Şu anda Apaçık Radyo dinleyen herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 222. bölümünde yeniden beraberiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta erken 1980'ler Kanada yeraltı post-punk, synth-pop aleminden sanatçılara ayırmıştık. Lost Cosmonauts'u sürekli takip eden dinleyicilerimiz gayet iyi biliyorlar. Zaman zaman elektronik müziğin öncüsü, synthesizer ustası sanatçıların kariyerine veya özel bir albümlerine ithaf ettiğimiz bölümler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta 1970'lerden itibaren Batı Almanya'da krautrock ve Ambient laboratuvarlarından, Berlin ekolünden, Alman elektronik müzik mirasının en mühim temsilcilerinden, ikonik topluluk Tangerine Dream kurucusu, Cosmische Music temellerini atan, inşa ettiği soyut, zamansız ve mekansız sonik katmanları, modüler sekanslarla yarattığı hipnotik atmosferler ile birleştirerek yerçekimsiz bir akustik aleme sürükleyen Edgar Hoz imzalı elektronik müzik tarihinde bir kilometre taşı değeri taşıyan 1979 çıkışlı Stuntman uzunçalarını baştan sona dinlerken sanatçının kariyeri ve elbette albüm hakkında konuşacağız. Şimdi hazırsanız Plan ilk iki parçası Stuntman ve It Would Be Like Samoa adlı kayıtlar eşliğinde yaklaşık 15 dakika boyunca galaktik labirentlerde dolaştıktan sonra tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanacağız.

Apaçık Radyo'dasınız. Los Cosmonauts her perşembe akşamı olduğu gibi saat tam 11'de, yani biraz önce yayına başladı. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Alman synthesizer sanatçısı Edgar Hose, kendisini Tangerine Dream grubundan hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Solo kariyeri boyunca kaydettiği pek çok albümden biri, fakat en önemlilerinden biri aynı zamanda 1979 tarihli Standman uzunçalarına ithaf ettiğimiz bölümün açılışını plan ilk iki parçası Standman ve Would Be Like Samo adlı kayıtlarla yaptık. Solo çalışmalarını Tangerine Dream ile bağını hiç koparmadan, hatta 2015'te vefatına kadar grubun değişmeyen tek üyesi olarak sürdürdü. Yanılmıyorsam toplam 8 stüdyo albümü var. Hızlıca göz atarsak 1974 çıkışlı Aqua, 78 tarihli Ages, bu akşam dinlediğimiz 79 tarihli Standman ve 83 tarihini taşıyan Pinnacles, her biri önemli birer başyapıt. 1979 yılına gelindiğinde Edgar Hose hem Tangerine Dream ile kazandığı küresel tecrübe ve başarıyı, hem de solo kariyerindeki kişisel arayışlarını yepyeni bir boyuta taşıdı. Solo diskografisinin 5. halkası olan Standman, analog dönemin kapanıp dijital devrimin filizlendiği o eşsiz geçit eşiğinde duruyor. German Cosmic Music akımına şekil ve yön veren sanatçının yarattığı akustik evren gerçekten dinleyiciyi kainatta yolculuğa çıkarıyor bana kalırsa. Şimdi albüme dönüyoruz ve sıradaki parçalar Detroit Snack Bar Dreamer ve Drunken Mozart in the Desert adlı kayıtlarla gecenin yankılarına kulak kabartıyoruz.

Apaçık Radyo'da Alman elektronik müziğinin mucitlerinden efsanevi Tangerine Dream topluluğunun kurucusu ve daimi üyesi Edgar Hoss tarafından 1979 yılında solo kariyerinin ürünü olarak yayınladığı Standman albümüne ayırdığımız Last Cosmonauts bölümü Detroit Snack Bar Dreamer ve Drunken Mozart in the Desert adlı kayıtların ardından sürüyor. Berlin ekolü Klaus Schulze, Peter Baumann, Tangerine Dream, Manuel Göttsching gibi pek çok temsilcisiyle kozmik elektronik evrenin kapılarını ardına kadar aralarken Düsseldorf'ta da Kraftwerk önderliğinde robotik synthpop devrimi yaşanıyor ve Batı Almanya'da 1970'lerden itibaren böylece krautrock'tan pop'a, kozmik elektronik senfonilere, ambient'a uzanan bir müzik fabrikası gibi çalışıyordu. Geçen yayın sezonlarında Düsseldorf ve Berlin ekolünden sanatçılara ayırdığımız farklı bölümler de düzenlemiştik. Last Cosmonauts yayın içerikleri ve playlistlerden haberdar olmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz Instagram ve Spotify platformlarında Last Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Şimdi tekrar albüme dönüyoruz ve sıradaki kayıtlar Edelyesk, Sleep Fuse ve Scarlet Scar for Mascalera adlı kayıtlar eşliğinde evrenin gizemli fısıltılarına kulak kabartıyoruz.

Apaçık Radyo'da Lost Cosmonauts yayında 1979 tarihli Edgar Hoxha albümü Stuntman uzun çalarından A Deadly Sleep Fuse ve Scarlet Score for Mascara adlı kayıtlar konuk oldular. Böylece 6 parçadan oluşan yapıtın tamamını dinlemiş olduk fakat hala bir parça daha dinleyecek kadar vaktimiz var. Kapanış için seçtiğim kayıt sanatçının bir sonraki albüm 1983 tarihli bir başka önemli eseri Pinnacles uzun çalarından Specific Gravity of Smile ile serbest düşüşe geçeceğiz. Bendeniz Sinan Kutlu bu akşam 222. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Lost Cosmonauts gelecek Perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi geceler. Hoşça kalın.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Metaller programına bu hafta 26 Haziran 2025 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Metaller. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
0: Merhabalar, herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metaller'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda devam ettiğimiz seriye bu hafta da devam ediyoruz. Bu sefer 2000-2010 arası Heavy Metal Summer Hits yapıyoruz. 2000'in ve ilk yıllarının parçalarını seçerken bu kadar geride kalmış olduğunu hiç fark etmemiştim. Müziğin böyle de bir etkisi var. Zira ben bu parçaları hala dinliyorum. Ama ve lakin bu parçaların çıktığı zamanları da düşünmek durumunda kaldım bu parçaları seçerken. 25 yıl olmuş bazı parçalarda. Mesela ilk parçamız Disturbed'in klasiği Down With A Sickness, 2000 yılı. System of a Down, Chop Suey, 2001. Evanescence var bir yerde, Bring Me To Life, 2003 ya da 2004 olması lazım. Slipknot, Duality, 2004-2005. Mastodon, Lamb of God, Machinehead, Dragon Force ve Meshuga. Bu akşam müthiş bir portfolyo olacak. İlk parçalarımız Disturbed'den geliyor, Down With A Sickness, 2000 yılını açtığımız parça. 2001'de Chop Suey, System of a Down'dan. Gene 2001'in bir klasiği, Killswitch Engage'den, My Last Serenade. Hoş geldiniz.

Sırada diğer yıllar var. Bu yıllar 2000'lerin gene üçleri, dörtleri, hatta ikileri. Önce 2002'den Evanescence, Bring Me to Life. 2003'ten Slipknot'tan Duality. 2004'ten Mastodon, Blood and Thunder. Ve gene o güzelim yıllardan 2006'dan geliyor Lamb of God. Now you got something to die for.

Şimdi son parçalara geldik. Bu parçaları hiç kesmek istemiyorum çünkü ilginç tarzları var. Hepsinin birbirinden çok farklı, yani alakasız diyebileceğimiz. Ancak o yıllardaki çeşitliliği göstermesi açısından seçmem gerekti. Ve bunlar arda arda geldi. Öncelikle Meşnet geliyor, Beautiful Morning. Ardından daha power metal tarzında Dragon Force'dan Through the Fire and Flames. Sonra Meşuga'dan Bleed, ki muhteşem sert bir parçadır. Katada kütede bir kamyon edasıyla kulaklarımızdan geçer. Alice in Chains'in yıllar sonra çıkarttığı albümü Check My Brain parçasıyla önümüze düşecek. Ve son parçamız da Ensiferum'un Iron parçasını dinleyeceğiz. Bu da 2010 yılına tekabül ediyor. 2000-2010 arası Heavy Metal Summer Hits programımız burada sona eriyor. Gelecek programda görüşmek dileğiyle gözlerinizden öpüyorum. Herkese karanlık geceler. Hoşça kalın.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Sevgili dinleyiciler, Metaller programına bu hafta 26 Haziran 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
2: Apaçık Radyo
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
5: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Retro. Okay, you're on the hook now. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

Pencil.